0: vereceğimi düşünüyorum.
1: Habibi hiç heveslenme. Bugün iyi puanları ben alacağım.
2: Şimdi efendim iki tane hanımefendi. Hanımefendi diyorum. Beyefendiler iki temiz, idare eder. Beyefendi pırıl pırıl tertemiz.
0: Sadece silinceyi kalmış.
2: Hanımefendi iki pasaklı.
0: Ama sadece silinceyi.
2: Bu hanımefendi pasaklı ve tadıma geçiyorum. Benim yemeğim. İlk kimle başlayayım? Bak ilk kimle başlayayım? Saffet böyle yap. Saffet gel seninle başlayacağım. Niye oturdun? Niye oturdun?
3: Ne bileyim çağırdım otur diye. Gideyim o zaman.
2: Kahve içelim.
3: Oturttum bakalım gene koltuğa. Depresyona giriyorum ya.
2: Evet Habib Hanım.
0: Ben bugün hiçbir şey yapamayacağım.
1: Her şehirden almış. Urfa'sı, Diyarbakır'ı. Çok konuşunca da insan unutuyor tattığını.
2: Açalım.
0: Efendim çok güzel ya.
1: Sen bizim yiyeceğimizi tamam. Zannediyor musun?
0: Tamam sen yeme afiyet olsun.
4: Deminden beri üzülüyor. Ya öyle üzülüyor ki sanki yani cenazesi var. Tuz yok. Hamurda biraz kalınlık var. Beğendim ben.
2: Puanın gelsin.
1: Ay çok güzel beş. Ay çok güzel beş.
3: Beş diyorum ya.
0: Herkese helali hoş olsun. Benim yemeğim.
2: Günlerden Eskişehir dedik. Cİ börek dedik. Bakalım bu cİ börekleri ben yiyeceğim. Arkadaşlar nasıl yiyecek bilmiyorum. Hazır mıyız?
5: Hazırız şefim.
2: İlk kimle başlayayım?
0: Benle olmasın.
2: Bak ilk kimle başlayayım? Saffet böyle yapayım. Saffet gel sen de başlayayım.
1: Yaşa.
0: Hadi moral alkışı.
2: Saffet Bey buyurun. Takalım.
3: Takalım gözlüğü.
2: Evet.
3: Evet şefim.
2: Nereden başlayayım?
3: Nereden başlayacaksın bilmiyorum şefim. Nereden başlayacaksın bilmiyorum. Oturttum bakalım gene koltuğa.

0: Açalım. Evet Saffet Bey, yutmaya devam edecek misiniz hala?
1: Tamam, yuttum şefim, yuttum, yuttum.
0: Nasıl buldunuz çiğ böreği?
1: Çiğ böreği nasıl buldum? Bunun da pek bir tuzu yok. Azmaş bir kıyma gelmedi. Hamur var.
0: Kıyma da verdim ya.
1: Kıymadan mı verdiniz? O zaman soğan böyle bir diri geldi. Ondan sonra...
0: Hamuru nasıl buldunuz?
1: Hamur... Şefim hamur nasıl diyeyim ya? Hamur da pek pişmemiş ya.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? Olsa olsa bu Aytin Hanım'ın olabilir ya. Benim olabilir mi? La havle ve la kuvvete ya Allah Allah.
0: Puanın gelsin.
1: Abi bir dakika bağırmayın sen.
0: Ben bir şey demedim, puanın gelsin dedim ya.
1: Sıfır ya, sıfır. Bir şey yok ya.
0: Ne yapıyorsun, iyi misin?
1: Ben mi?
0: Yok, ben.
1: Yerleşemedim koltuk taşına.

0: Açalım.
1: Bunun tadı öbürküsünden biraz daha güzel geldi bana. Biraz çıtırtı var. Yani bu... Bu güzel. De, kimin?
0: Neyi güzel?
1: Bunun da tuzu yok pek böyle. Bunun da hamuru biraz pişmiş, kıtırdamış.
0: Kıyması nasıl?
1: Kıyması da... O da pek bir normal değil kıyma işte. Biraz soğan geldi ağzıma öyle. Ondan sonra acaba kıyması... Bu da pek pişmemiş ama hamur pişmiş, kızarmış. Bu kimin, bu şeyin olabilir bu? Bizim cimcime var yanındaki...
0: Habibe mi?
1: Habibe'nin, ha Habibe'nin olabilir. Habibe'nin de olabilir ama şey de güzel kızartmıştı ya. Neydi bizim Yahya var ya, o da güzel kızartmıştı, onun da olabilir.
0: İsimlerle ilgili bir problem
1: mi? Pardon, Emin. Yahya.
0: Yahya kim?

0: aklıma geldi öyle Yahya diye bir isim işte.
1: Hiç benim ismim aklına gelmiyor mu? Benim ismim ne?
0: Rafet İnce. He. Soy isime bak ya.
1: Kimin bu börek?
0: Bu börek benim değil ya.
1: Kimin?
0: Bu börek ben şeyin diyorum, Ayten'in.
1: Emin demiştin az önce de.
0: Ama şimdi ben değiştirdim. Emin'in de Ayten de güzel kızartmıştı.
1: Bak, bak ne kadar sakin söylüyorum. Puanın gelsin.
0: Sıfır.
1: Sıfır.
0: Benim olabilir mi bir de ya? Harbiden benim olabilir bu ya.

0: Ya şu tadım işine geldiğim zaman ben var ya, ben bir şeye giriyorum arkadaş, bir depresyona giriyorum ya. Yuttum, bunu hiç tuzu yok. Buna hiç tuz atmamış. Bunu tuz atmazsa şey atmamıştır. Ayten. Bunun tuzu yok şefim. Bunun bir kıyması doğrusunu hiç ağzıma gelmedi.
1: Ya sadece kimin olduğuna konsantre olun. Bunun içinde soğan var.
0: Soğan var, evet, gene soğan var. Kıyma az geldi, hamur var. Şefim, bu benim olamaz.
1: Kimin olabilir?
0: Bu kimin olabilir? Bu şeyin de olabilir ya, haberin de olabilir ya. O tuzu azaltmıştı o.
1: Puanın gelsin.
0: 0. Yapacak bir şey yok. Hep sıfırla gideceğiz yani, başka türlü. Ben çünkü yemeğime gayet lezzetli olduğunu tahmin ediyorum ya. Tamam, görüntüsü çirkin olabilir ama

0: Vallahi bunun tadı güzel ya.
1: Nasıl buldun?
0: Yani bunun tadı güzel. Bu gerçekten benim olabilir ya. Çünkü ben tuzunu, biberini, yağını, suyunu iyi attım ben ya. Şefim bu benim olabilir mi ya? Bir fısıldasana kulağıma ya.
1: Kim olabilir?
0: Benim ya. 5 diyorum ya. Kimin olursa da olsun. Ama bunun tadı çok güzel geldi. Gayet lezzetli yapmış. Vallahi beğendim. Kiminse de bilmiyorum artık.
1: Verdi açalım gözümüzü.
0: Yapacak bir şey yok ya. Kiminse de kimin.
1: Ya niye kızdın şimdi durup dururken? Neden kızdın?
0: Ya ne bileyim kime verdin?
1: Niye oturdun?
0: Ya?
1: Niye oturdun?
0: Ne bileyim çağırdım otur diye.
1: Otur diye çağırmadım. Niye kızdın?
0: Gideyim o zaman.
1: He? Kahve içelim.
0: Ya şu tadım bir şimdi ben şey yapamıyorum.
1: Gerçekten bir geç, bak bakayım ben.
2: Gerçekten yapamıyorsun. Ya.
3: Çok güzel yapıyorsunuz Safiye.
4: Bu ne abi ya?
3: Teşekkür.
4: Madem ezbere iş yapıyorsun.
1: Bu tükürme işinden ne zaman vazgeçeceksin?
3: Ay.
0: Ya, ya.
4: Kadına 3 gündür 5 puan veriyorsun ya.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Abi olmaz böyle.
4: Gidiyorsun gidiyorum.
3: Hayır bir de ne biliyor musunuz? Safet Bey tek benim adımı takılmadan direkt Ayten dedi.
4: Ayten dedi.
3: Ayten dedi fark ettiniz
0: değil mi? Ben de tadım adım yapmıyorum ya. Çek ya.
1: Yarın var daha.
0: Hayır abicim ya.
3: Safet Bey moralinizi bozmayın. En azından damak tadınız var. Bak damak tadınız var. Güzel yemekten anladınız.
0: Ya ben bu Ayten'e bu puanları veriyorum ya. Hakikaten kendime var ya. Öyle bir sinir strese giriyorum ki yani anlamıyorum ya. Bu beni sinir ediyor. Ben kendi kendime sinir oluyorum ya.
4: Safet abi şu anda depresyonda. O depresyondan çıkacağını hiç tahmin etmiyorum. Adama müzik veriyorsun. Disko müzik veriyorum. O Erik Dal oynuyor. Şu an depresyonda nasıl çıkartırız? Nasıl çıkar? Onu çok merak ediyorum vallahi.
1: Evet Habib Hanım.
5: Ah ben miyim şefim?
1: Gel.
5: Ben bugün hiçbir şey yapamayacağım.
1: Niye?
5: Yani yemeğimi çok lezzetli yaptım ama bulabileceğimi düşünmüyorum bugün.
1: Bulursun sen ya. Hadi
5: aman
1: bakalım.
5: Ya.
3: Acitasyon.
1: Ne?
5: Ay niye? Acitasyonla
3: biraz
5: puan mı alacağım şefimden?
3: Sanki şefim. Ben bulamam da ben edemem de.
1: Bulan buluyor. Tam, ben anlamaz.
3: Yapmışsındır bir strateji.
5: Ben siz miyim Ayten ablacığım?
1: Evet. Hazır mıyız?
5: Hazırım şefim.
1: Başlayalım mı?
5: Evet.
1: Nereden başlayalım?
5: Vallahi dün benden başlayın dedim. Benden başlamışsınız. Ben kendime 0 verdim. Bugün nereden isterseniz başlayın şefim.

0: Küçük mü büyük mü?
1: Fark etmez şefim. Siz nasıl uygun görürseniz.
0: Açalım. Gelsin yorumlar. Nasıl bulduk çiğ böreği?
1: Gayet güzel. Lezzetli bir tabak. Ben kıymayı zaten çok severim. Yani bugün karnım doyacak şefim belli.
0: Evet.
1: Hamuru iyi yoğrulmuş. Evet. Yani bana öyle geldi. Hamur işi çok tüketmiyorum ama.
0: Herkes hamuru yoğurdu canım.
1: Aynen. Daha böyle sıkı. Güzel olmuş sanki.
0: İçini nasıl buldun?
1: Vallahi kıyma çok güzel, çok lezzetli. Vallahi karnım doydu.
0: Bir parça da karnım doyuyor mu ya?
1: Ben öyleyim şefim ya, benim mide küçüldü.
0: Kimin olabilir?
1: Ya bu hepimizin olabilir şefim. Bugün hepimiz
0: Allah.
1: Çok lezzetli yaptığımızı düşünüyorum.
0: Hı.
1: Herkesin emeğinin karşılığını bugün vereceğim.
0: Gelsin puanlar.
1: Bu tabağa puanım 5.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Efendim çok güzel ya. Vallahi elimize, emeğimize sağlık. Bugün yapmışız yani.
0: Nasıl buldun içini?
1: İçi çok güzel, içi de güzel. Sadece bir tık tuzu eksikti diğer tabağa göre. Hamuru da gayet güzeldi. Birazcık şeydi ama.
0: Neydi?
1: Yağda, yağ çekmiş.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak aslında benim olabilir. Benim olduğunu düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 5.
0: 2 tane 5 verdin.
1: Şefim ya, ben bugün herkesi sevindirmek istiyorum. Herkes orada bir hoplasın, zıplasın istiyorum. Çok emek verdik bugün. Hamur açtık.
0: Açalım.
1: Şefim çok lezzetli ya. Çıtır çıtır böyle, çok güzel. Bayıldım. İç harcı da harika.
0: Ne giderdi bunun yanında şimdi?
1: Ayran. Öf, şimdi
0: ama
1: var
0: ben
1: ya.
0: İçeceğim onu.
1: Ay arkadaşlar, kim yaptıysa eline sağlık. Çok güzel. Bayıldım. Hepsi çok güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Yani çıtır çıtır. Ben de aslında çıtır yaptım. Ama dediğim gibi bu belki Saffet abinin de olabilir. Ama güzel yani. Ben bu tabağa emeğine, lezzetine karşılık 5 veriyorum. Sizi biraz heyecanlandırayım. Puanları vereyim istedim.
0: Totem mi yaptın böyle? Herkese 5 mi veriyorsun?
1: Yok şefim ya. Bugün baktım herkes bir üzgün. Puanları
0: üzgün?
1: Aldıkça bir sinirleniyorlar. Ya bir rahatlayın. Güzel güzel yemek yiyoruz burada. Yemek yapıyoruz. Stres yapmayın.
0: Açalım.
1: Bir tık tuzu eksik. Ama zaten bir tabak daha eksikti.
0: Ne eksikti?
1: Tuzu.
0: O kadar.
1: Evet. Bir tık tuzu eksik. Ya diğerleri kadar bilmem güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kimin olabilir? Kimin olabilir? Bu Ayten Hanım galiba.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 5.
0: Elimizde 5 kalmadı ya.
1: Evet şefi. Hepimize 5 verdim. Sevinelim hep beraber.
0: Bitti, 5'lere verdin.
1: Verdim şefim. Herkese helali hoş olsun. Kendime de.
0: Aç gözlerini. Arkadaşlar niye öyle bakıyorlar sana ya?
2: Gelsin şefim, gel. Biz bu
3: dakika,
2: küçük
3: bir
2: basit oyunları
3: bir
2: yer
3: saniye,
2: miyiz?
3: Bir saniye, bir saniye. Şefim,
2: yer miyiz şefim?
3: Ya. Üzülmüş gibi yapak.
0: Ne?
3: Üzülmüş
1: Üzülün.
3: Gibi yapak.
1: Üzülebilirsiniz.
2: Sana bir şey diyeyim mi?
1: Evet.
2: Biz hiç gülmedik, hiç mutlu olmadık ama seyirci senin hareketlerine çok gülmüştür eminim.
1: Ben sana bir şey
2: biz bunları
1: söyleyeyim.
2: Yer

0: geldi.
1: Geldi. Bir dakika.
0: Çok dedi, belli.
1: Sen bir kere dinlemeyi gerçekten...
0: Biz bunu yer bunu yer mi?
2: Tamam bir dakika. Kadın hepinize 5 verdi. Siz ne istiyorsunuz?
0: Habibeciğim, dün gece oturmuşsun, bu oyunu yazmışsın, oynadın ama başarısız.
1: Tamam, bitti mi?
0: Ben şimdi, bunları yer miyim? Tamam. Daha doğrusu sen bizim yiyeceğimizi tamam. zannediyor musun?
1: Tamam, sen yeme afiyet olsun. Şefim, yemedim ben artık durma. Yorumumu yapabilirim.
3: Ben de yemiyorum.
1: Dün burada dedi ki, şov öyle yapılmaz, böyle yapılır dedi. Kendi tabağım diye düşündü, sonra ağzına o sebze, şey, baharat gelince... bu benim tabağım değil dedi, kötüledi. Evet, kötüledi iki tabağı da, inanılmaz kötüledi. Şov öyle değil, böyle yapılır. Çok net söylüyorum, üç tabak çok lezzetliydi, son tabak cevap lezzetsizdi. Ben ilk tabak tattıktan sonra ikinci tabakta yine lezzet yakaladım. O yüzden kararsız kaldım. Herkese sıfır vermek yerine herkesin emeğine 5 puan verdim. Bitti, benim kendi isteğim. Ben kesinlikle oyun oynamadım. Üç tabakta bana çok lezzetli geldi. Son tabakta biraz tereddütte kaldım. Fakat kimseyi kırmak istemedim. Hepimize 5 puan verdim. Çünkü orada bir emek vardı. Ben de emeğin karşılığını her zaman vermek istemişimdir. Verdim, bugün böyle olsun. Yarın farklı olur.
0: Bu bir oyundu Habibi ama ne oynayabildin ne yapabildin.
2: Evet Ayten ablacığım, sıra sende.
0: Geliyorum. Gel. Çünkü.
1: Show.
0: Çok bozuldu, yazık. Takayım mı şefim?
2: Bir zahmet.
0: Tamam.
2: Nasılsın?
0: Gayet iyiyim şefim, bomba gibiyim.
2: Habib Bey'le niye böyle atışıyorsunuz siz ya?
0: Şefim var ya, ben biraz önce şu gözlüğü takayım şefim dedim ya. Gözlük takılınca o taraf konuşamıyor ya. O yüzden sakin sakin konuşayım dedim.
2: Nereden başlayayım?
0: Nereden başlayayım ben? Habib Bey'i sordunuz. Şimdi biraz önce de şefim herkese 5. Eğer ilk baştan herkese 0 verseydi heyecan olacaktı. Ki son tabakta hani 5 vermesini beklerim. 3. Ay.
2: Seni susturmanın en kolay yolu yemek yedirmek.
0: İlahi şefim.
2: Şefim nasıl buldunuz?
0: Çok güzel. Tuzsuz. Eskişehir'le alakası yok. Bu sanki yani evrensel bakmış, her şehirden almış, güzel. Her şehirden biraz almış, güzel ama Eskişehir'in çiğ böreğiyle alakası yok.
2: Nereyle alakası var?
0: Bütün şehirlerden almış, güzel yani.
2: Hangi şehirler?
0: Konya'nın etli ekmeğinden almış, Trabzon'dan almış ama biraz karıştırmış, hepsinden alınca da çok iyi olmuyor. Bunun şimdi var ya, Eskişehir'le hiç alakası yok. Bu bayağı bildiğimiz pide kıvamında. Bu kimin olabilir? Çok konuşunca da insan unutuyor tattığını.
2: Unuttun mu?
0: Bak, kafam karıştı bak. Bunda var ya, az tuz vardı. Neler var onu hatırlayayım. Güzeldi ama çiğ börekle alakası yok. O kesinlikle de. Karıştım, unuttuğum için havaya gitmesin yani. 2 vereyim. Unuttum, belki benim. Börek dedim ama çiğ börek asla değil. Çünkü Eskişehir'de yedim ben hakikaten. Muhteşem bir tat.
2: Açalım.
0: Bu ne yapmış biliyor musun bu arkadaşımız?
2: Ne yapmış?
0: Saffet Bey, siz mi yaptınız acaba? Çünkü Emin Bey güzel açtı, yanımlardı, hakikaten çok güzeldi. Emin Bey kesinlikle değil bu. Ne yapmış biliyor musunuz şefim? Hamuru almış, bezeyi yapmış. Bezeyi şöyle bir basmış. Şöyle oklavayı bir iki geçmiş. Almış birazcık kıyma. Bu birazcık da pişmişe benziyor. Bak Saffet Bey, oradan yakalayabilirim ben size. Sanki bir ocakta siz bir ara kavurma yapmaya kalkmıştınız ya. Bu birazcık kavurmalı pideye benziyor. Yani kalın, hamuru çok kalın. Bunun hamuru ince olur. Kıyması birazcık hafif cıvık olur. Ve kavrulmaz çiğ olur. Bu alakası yok. Hiçbir şehrimizle alakası yok.
2: Saffet mi yapmış diyorsun?
0: Ben Saffet... Emin Bey'den eminim değil.
2: Sizin olabilir mi?
0: Allah. Öyle diyorsunuz ya.

0: Değil değil. Değil şefim, ben bu kadar kalın yapmadım.
1: Kimin olabilir?
0: Habibe de beceriksiz bu konuda. Onun da olabilir.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır. Şefim neredesiniz? Şefim hiç konuşmuyorsunuz. Ben konuşmayı seviyorum biliyorsunuz.
1: Vallahi seni susturmak var ya çok zor.
0: Birden ağzıma o pideyi tıktınız ya şefim. Kendine gel dedim.
1: E baktım susmuyorsun, anlatıyorsun. Açalım.
0: Şefim.
1: Buyurun.
0: Bu komşumun, yan komşumun, Emin Bey'in. Çünkü hamuru çok ince geldi bana. Gerçekten ilk defa bir çıtır çıtır o hamuru anladım. Aldım yani o tadı. Fakat şefim hamuru çok güzel açmış ama... keşke buna birazcık tuzunu falan atsaydın hamura. Tuzu geçtim. Çünkü tuzdan bir kere kaybettin oradan. Kıyması, kıyma olmamış. Yani bu... Denediğim için Eskişehir'de ondan daha iyi biliyorum. Alakası yok. Yakından uzaktan. Hamur açmakla da olmuyor bu iş. Hamur okey.
1: Kim o?
0: Emin Bey.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.
1: Sıfır.
0: Evet. Öyle yorumsuz olmaz. Ay çok güzel beş, ay çok güzel beş, ay çok güzel beş. Olmaz Habibeciğim. Burası bir yarışma. Burası oyun yeri değil. Bundan da bir çıtırlık geliyor.
1: Bunun adı G-Börek.
0: Ama çıtır çıtır olması lazım değil mi şefim?
1: Hem çıtır çıtır olması lazım, hem sulu olması lazım.
0: Evet, aynen haklısınız. Bu da olmamış şefim. Olmamış derken hamuru çok kuru. Ette de et tadı almadım.
1: Kalın mı?
0: Hamuru biraz kalın ama çıtırtı var ama kalın şefim. Et tadı pek gelmedi. Tuzu falan iyi. Yani kıymasını hiç alamadım.
1: Kimin olabilir?
0: Şefim ben de hamurda çok iyi değildim, kabul ediyorum. Hatta siz beni birkaç defa uyardınız. Şefim, bu benim de olabilir. Ay şefim.
1: Efendim.
0: Son tabak heyecan.
1: Bilmem.
0: Ya şefim.
1: Puanın gelsin.
0: Dört.
1: Açalım gözümüzü.
0: Açalım mı?
1: Diğerimize geçelim.
0: Hemen şefim. Teşekkür ederim.
2: Bana dedin ya şov yaparken komik duruma düştün diye. Sen o kadar komik duruma düştün ki bildiğin salladın.
3: Nasıl ya?
2: Bildiğin. Hay bak tabaktan bahsetmiyorum.
3: Bir de oraya görüntüye bakacağım.
2: Yorumları. Yorumları. Ya sana 2 puan verdi ya şimdi. Dur sen şimdi. Hayır, sen şey yapma dur. Kendi yemeğinde de boğuluyordun
0: ama
2: önce.
0: Hiç duymuyorum çok göründün, ben seni. Çok İki göründün. Kime vermişim? Aa Emin sana vermişim.
2: Aa bak işbirliği.
0: Olsun. Alakası yok.
2: Gömdün.
0: Vallahi hiç duymuyorum ben seni. Demiştim
2: ne dedim ben anlamadım. Ayten abla kendince dalga geçmeye çalışıyor. Böyle sinsi sinsi devamlı gülmeler. Ya bizim motivasyonumuzu düşürmeye çalışıyor ama... Ya Ayten abla başaramazsın. Böyle şeylerle gelme.
0: Ben dalga geçmedim. Birinciliğimin, liderliğimin devam ettiğine neşemden, sevincimden güldüm.
1: Emin Bey.
3: Buyurun şefim.
1: Sıra son gel. Tadım senin.
3: Geliyorum.
1: Gel. Yavaş.
3: Düşme elimle şefim şöyle. Vallahi Ayten Hanım doğru söylüyorsunuz. Gözlüğü kapatınca insan rahat konuşuyor. Ben de kapatayım şöyle.
1: Bol keseden.
3: Aynen.
1: Evet.
3: Merhaba şefim. Nasılsınız?
1: Merhabalar. İyiyim. Sen nasılsın?
3: İyiyim şefim. Siz nasılsınız?
1: İyi valla. Ne diyorsun Ayten?

0: Ne Habibe'nin atışmasını?
1: Yani Aysen Hanım biraz atışırken ne yaptığını biliyor da Habibe bilmiyor tabii. Ne yaptığını bilmiyor. Şimdi her şey ortada. Gerçekleri söyleyelim. Şimdi oradaki yorumu şunu açıklayamıyor Aysen Hanım. Burasına geldiği için buradan gitmedi ya. Zaten öbürlerini de vermediği için bu dedi benim yemeğim. Yani bildiğinden demedi.
0: Açalım. Evet, nasıl bulduk? Çiğ börek.
1: Çiğ börek güzel buldum şefim. Hoşuma gitti bu börek benim.
0: Ne hoşuna gitti?
1: Kıyması daha doğru. Verdiğiniz kıymanın tadı tuzu yerinde. Benim tuzu eksik olmuştu biraz. Öyle dediler daha doğrusu. Ben tuz attığıma inanıyorum. İkisine de.
0: Kimseye inanma. Boş.
1: Aynen. Hem hamura tuz attığıma hem de şeye kıymaya tuz attım. Attım çünkü biliyorum. Ben şöyle yapacağım. Puan olarak ben kaç dedim? Sonlardayım değil mi şefim?
0: Evet.
1: Strateji yapacağım da. Hamuru da iyi geldi bana. Hamuru da iyi geldi. Böyle çıtır geldi. İnşallah bu Safet abinindir diye düşünüyorum. Onlar bayağı bir öne gitti.
0: Senin de olabilir mi?
1: Benim de benimle Safet abinin olabilir diye düşünüyorum. Bu yemeğe yani G böreğe puanım 5.

0: Şimdi Ayten Hanım ne yaptı? 4 puan verdi kendine. Bayağı bir yukarı. 30 puan falan oldu. Öbür dümenci kimdi? Habibe Hanım ne yaptı?
1: Ay.
0: 5-5 verdi. Zaten dedi ben yukarıdayım şimdi. 0 da verse olurdu. 5 de verse olurdu. Hani yüksekteyim. Ben işi garanti alayım. Bu yarın son gün diyerekten yukarıda kalayım. Bugün ne olacağını bilemediği için.
1: Kim dedi bunu?
0: Habibe Hanım dedi. Safet abi bari yukarıya çıksın. Deminden beri üzülüyor. Ya öyle üzülüyor ki sanki yani cenazesi var. Bir o tarafa dönüyor. Bir üf tüf. Safet abiye baktıkça inanır mısın? Vallahi ben de...
2: Emin iyi misin?
3: İyiyim şefim.
2: Baktım susmuyorsun. Yemek de susturayım dedim.
3: İyi yaptınız. Şimdi bu yemeğe yorumum şu.
2: Evet.
3: Sonradan su katarak yapmış hamuru. Hamurda bir lastikleme olmuş.
2: Hmm.
3: Aynen.
2: Yufkacı tekniği bir yorumu geldi.
3: Aynen. Teknik bir yorum bu. Hamurda bir lastikleme olmuş. Yani açmasında problemi yok da hamuru yoğururken bir böyle sonradan sürekli su katmış. Saffet abi senin hamurun da yani ince açacağını tahmin etmiyorum da. Bu senin de olabilir. Ayten Hanım'ın da olabilir. Ya acaba ne yapsam ki?
2: Ne yapsan?
3: Saffet abi yani burada riske giremeyeceğim. Buraya ben 0 vereceğim belki onlara veririm. Sana vereceğiz diye 0 diyorum şefim. Bu yemeğe benim puanım 0. Yani hamur kesinlikle lastik gibi öyle ki gitmiyor yani şu anda. İnşallah benim de değildir. Ama ben böyle bir yapmadım, böyle dinlendirdim hamuru. Yani nasıl yoğurduğumu bildiğim için bu benim değil şefim.
2: Açalım. Gelsin yorumlar.
3: Yorum gelsin şefim. Bu hamuru da fena gelmedi bana yani. Hamur lezzeti güzeldi ama kıymasında tuz yoktu. Tuzu azdı daha doğrusu. Şimdi burada yorum yapılacak şey aslına bakarsan bu cheese börek gözleme gibi. Gözleme mahiyetinde pişmiş bir şey.
2: Hı.
3: Önemli olan hamurun incesi içindeki sizin söylediğiniz harcının da gayet böyle her tarafa yayılmasın. Bu yayılmamış. Bunda sadece tuz yok ama hamurundan ötürü biraz ince, benim ağzıma ince geldi bilmiyorum ya siz neresinden verdiniz. Ben bu yemeğe de 5 puan veriyorum şefim.
2: Peki.

0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim, hamuru biraz kalın geldi bana. Tuzu da az geldi bunun. Bunu yapan da sevgili arkadaşlarım, kim yaptıysa eline sağlık, çok iyi olmuş. Beğendim ben. Tuz yok. Hamurda biraz kalınlık var. Olacağı bu, çünkü adamlar bilmiyor. Hamur olmamışlar.
0: Bilmeyen kim?
1: Bence bu Saffet Reis olabilir diye düşünüyorum.
0: Sen de herkese Saffet diyorsun ya.
1: Bir tanesi de aynı geldi şefim. Şimdi
0: Ayten var, Habibe Saffet var, abi, Saffet var ve sen varsın.
1: Saffet abi, hani 5 puan veresim var. Veresim var demeyeyim direkt de. Yani onun üzülmesine yemin ediyorum, bir laf var yani. Otobüste sürekli Mekke'ye gider misin diye çaldı diyor. Mekke'ye döndürdüm otobüsü diyor ya. Ben de Saffet abi orada üzülünce ona 5 puan veresim var ama herhalde veremedik Saffet'im. Buna da 0 veriyorum ben.

0: Artık gözümüzü açabiliriz. Yerimize geçelim.
1: Evet arkadaşlar, geçeyim bir şey.
0: Yerimize geçelim.
2: Gel eminim sen adamın dilisin.
3: İşte var ya, yorum dediklerim
2: ya.
3: Bu. Ben gerçekten seni tebrik ediyorum biliyor musun bak. Hem ben yorum yaptın ya, hem de nokta atışları yaptın. Yani şef, şeylerle.
2: Gerçekten bravo.
3: Yemeğimi
2: yani
3: çok lezzetli buldum.
0: Bir dakika, ilk önce Emin'den başlayalım. Buyurun Emin Bey.
1: Şefim, şu andaki tablodan memnunum bir kere. Ama Saffet abi, sen hamuru şey yapmışsın, kalın olmuş biraz ama hani şefim genelde ortalarından veriyor. İyi pişirdiğini gördüm ben senin oradan. Bir de tuz attığını gördüm. İlk yemek bu muydu şefim, onu soracağım. İlk beş verdiğin.
3: Evet, evet.
0: İlk Saffet'inki.
1: İlk Saf. Bak yemin ediyorum sana. Ya ben tuzu az attım, ben onu iyi biliyorum zaten. Hamurundan çözerim.
2: Ben çok tuzu attım.
1: Sen tuzunu attığın için. Gerideyiz abi. Taktikse taktik.
3: Yarışa dahil etti.
2: Adamsın
1: açık
2: ya.
1: Ve net söylüyor.
2: Canımsın ya.
1: Kendi
2: ya
1: ama.
2: Şefim bak.
1: Ya bir dakika dur sus sen tamam, konuşma. Sen boş. Yine sıfır vereceksin. Yarın yine zaten işi berbat edeceksin de vallahi.
3: Ben senin arkanı kurtaramayacağım de.
1: Yarın kurtaramayacağım seni. Yarın çünkü 10 puanlı sistem. Depresyondan çıkartayım diye Saffet abiye bir iyilik yaptım burada. Hani kötü mü yaptım, iyi mi yaptım bilmiyorum ama bana göre vicdanım rahat. İyilik yaptım diyorum ben.
2: Emin sen de bir 5 puan verip de hemen yani ona sanki bilerek mi diye güzel olmuş dedin. Gayet güzel dedin, tadı güzel dedin, verdin.
0: Evet, benim ayranlar da geldi.
3: Afiyet olsun şefim.
0: İlk kimden başlayayım? En düşük puan Emin'deydi. Şu böreğin güzeline bakar mısın ya? Tam böyle gözenekli, çıtır çıtır. Ben bunu koparayım şöyle. En güzeli. Şöyle yapıyoruz.
1: Oh, afiyet olsun şefim.

0: Yorumsuz.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Eline emeğine sağlık. Muhteşem.
1: Teşekkür ederim şefim. Afiyet
0: muhteşem.
1: Olsun.
0: Hem böreğin inceliği, hem iç harcı, açması, çiğ böreğin en büyük özelliği bu görmüş olduğunuz gözenekler. Yani hamuru tur attırmanız lazım. Tur attırdıktan sonra ince bir şekilde açıp kızgın yağda pişirmeniz lazım. Emin bugün gerçekten şu böreği en iyi yapabilen tek kişisin.
1: Teşekkür ederim.
0: Teknik olarak.
1: Afiyet olsun.
0: Buradan puan kıracaktım ama her şeyin teknik olarak malzemeyi kullanma açısından yağ, kızgın yağ atman, onları göz önünde bulundurdum. O yüzden 5 verdim. Normalde 1 puan nereden kıracaktım biliyor musun?
1: Nereden şefim?
0: Ayrına tuz atmışsın. Keşke o tuzu buraya da atsaydın. Ama ikisini birlikte alınca birbirini, tekstürlerini tamamlıyor.
1: Yani şeften 5 puan almak kolay bir şey mi?

0: Allah aşkına. Kıyafet şef gibi bir şeften 5 puan aldım. Şefim çok teşekkür ederim sana. Çok mutluyum. Seni makatatako diyerekten selamlıyorum şefim.
1: Gelelim Habibe. Vallahi acayip kalın ya. Bu ne ya?
2: Karnınız doysun diye şefim.
3: Karnı doymaya ihtiyacım
1: var. Baklava. Benim karnım doymuyor. Yani bu çiğ böreğin haricinde dürüm olmuş. Dürüm. Ben yerim.
2: Ama lezzetli. Çok lezzetli. Gerçekten lezzetli.
1: Üstü ince de altı niye kalın?
2: Şefim aslında yani eşit derecede elimle. Ya ben de un olmadığı için yağ ile beraber yaptığım için elimle açtım biraz. Hı-hı. O yüzden orayı dengeleyememişim. Ne oldu şefim, ne yediniz ya?
1: Vallahi çiğniyorum.
2: Niye yutamadınız?
1: Alt hamur kalın, üstü incecik. Elinle açtığın için altı kalın, çenem ağrıdı.
2: Sizi yormak istemezdim.
1: Güzel ayran.
2: Ayran çok severim ben de.
1: Soda, tuz, nane, yoğurt.
2: Yani.
1: Her şey hazır.
2: Evet.
1: Güzel.
2: Teşekkür ama ederim şefim.
1: Bu çiğ börek değil. Bu ekmek arası kıyma. Adana dürüm. Kızartılmış Adana dürüm.
2: Ama dürüm olsa acı da olur.
1: Bu börek değil. Hamuru gerçekten bak, üstü incecik. Elinle açtın. Unun kalmadı. Saffet'in unu kullandın.
2: Az bir şey aldım, çok aldım.
1: Az bir şey değil, kaseyi boşalttın, daha ne?
2: Ha pardon, sonradan aldım.
1: Üstünü dedim ki unun kalmasa bile tekrar. Sana dedim ki yağla aç, yağla açtın her yerini. Katladım, altını da inceltip katlasaydın ya.
2: Ben galiba katlarken orayı elimle incelttim galiba.
1: Üstü incelttin, alt kaldı.
2: Alt kaldı şefim.
1: Ayran güzel, bu çiğ börek değil, bu dürüm. Sana puanım. Bir.
2: Şeften aldığım bir puana gerçekten üzüldüm. Yani bu kadar düşük beklemiyordum ama olabilir. Sonuçta bir gün kaldı ve hepimizin puanı yakın. O yüzden yarın neler olacağını izleyeceğiz ve göreceğiz.
1: Gelelim Saffet Bey'e. Saffet Bey.
4: Efendim şefim.
1: Nasılsınız?
4: Teşekkür ediyorum şefim.
1: Yengeç gördün mü? Bu yengeç dansı yapıyor. Yengeç kıskaçlarından kurtulmuş, yağın içine girmiş, ağzını açmış, seni bekliyor. Yani katlayamamışsın, yapıştıramamışsın ama ondan bahsediyorum.
4: Yağdan dolayı açılmış, evet şefim ya.
1: Seninkinin de Habibe'den farkı yok. Ama ortası ince. Kenarları kalın ama ortası ince.
4: Ben onu daha güzel yapardım ya. Niye ben böyle yapamadım ben bunu ya?

0: Aa, yanmış mı o?
1: Yok, ben yanmış falan demedim. Nereden
0: çıktı? O siyahlık görüntü.
1: Yağ çekmiş içine.
2: Ha ya.
1: Yağ çekmiş içerisine. Sen de hemen aranıyorsun.
0: Ama şey,
1: hemen
0: siyah gördüm buradan şefim, o yüzden.
1: Yanma falan yok.
0: Tamam.
1: Sadece katlayamadığın için içine yağ çekmiş.
2: Belki de ben et pişmiş gibi dedim ya, herhalde o yağ.
1: Hafif kalın ama ortası ince, lezzetli. Ayran muhteşem. Şu ana kadar en iyi ayran içtim bu arada. Eline sağlık. Sana puanım 3.
3: Eyvallah şefim. Vallahi şefim bizden 3 puan aldım. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum ama benim hani şey, gerçekten çiğ böreğimin tadı güzeldi yani. Yerli yerince güzeldi. O da bana 3 puan verdi. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Gelelim az soliste.

0: Ayranı hiç mi blenderdan geçirmedin? Sodayı ne yaptın? Bu ayranı nasıl yaptın? Ben anlatır mısın?
1: Şimdi şefim, ben önce yoğurdu aldım, kaseye koydum, üstüne şeyi aldım, sodayı. O sırada siz uyardınız. Ayten Hanım, nerede bunun nanesi dediniz. Hemen blender'a kurtarmak için. Blender'a hepsini bir attım.
0: Yok, ilk önce öyle olmadı.
1: Ne oldu şefim?
0: Yoğurt. Aha. Tuz, sodayı bardağın içerisinde karıştırdınız.
1: Aynen hatırladım. Haklısınız.
0: Sonra doldurdunuz. Bitime artık son 20 saniye kala. Dedim ki, bunun dedim, herkesinki tam, seninki niye dedim yarın.
1: Evet, ben de niye dedim.
0: Sodayı ne yaptım içinde ya? Herkese aynı sodayı yoğurdu verdik dedim. Sen karıştırmadım dedin.
1: Kafam karıştı benim. Bugün.
0: Sonra naneleri de üstüne koymuştun. Geri kalan nane de kağıtta kalmıştı.
1: Ben naneyi süs zannetmiştim, Allah biliyor.
0: Bu ayran değil. Bu neyi biliyor musun?
1: Ne?
0: Yoğurtlu su.
1: Ya. Doğru.
0: Börek dersen hamur kalın. Orada iki kere parçaladın hamuru. Kötü oldu yani. Açamadın. Kıymasına neden hiç tuz atmadın? Soğanlar kıtır kıtır.
1: Ya.
0: Yani bu çiğ börek değil. Başka bir şey olmuş. Kaytaz böreği olmuş bu.
1: Şefim, kaytaz bugün, evet. Bugün çok haklı. Yani hep haklısın
0: bugün
1: da bugün.
0: Olmadı. Yani olmadı bu börek şefim. Olmadı.
1: Olmadı.
0: Bu börek değil, başka bir şey oldu. Yarına zaten kendinde söyledin, bir assoliste yakışan bir börek değil.
1: Değil şefim.
0: Benim bildiğim assolist bunu Emin'in böreği
1: yarın
0: gibi yapar.
1: Haklısınız
0: bak,
1: şefim.
0: Emin'in böreği gerçekten gözenekleri görüyorsunuz değil mi? Evet. Arkasını gördünüz.
2: Çok, çok güzel olmuş.
0: Eskişehir'e gittiğiniz zaman ki bu izleyicilerimiz de görmüştür. Evet. Tavadan çıktığı an balondur. Balon. Ki balon da görüldü zaten. Böyle tabağı bile yerleştirmekte zorluk çektik. Cici börek odur. Sıcak sıcaktır, elin yanar. O yüzden bugün tek iyi bir orijinal cici börek vardı. O da burasıydı.
1: Aldı o da beşi.
0: Sizin puana geçelim isterseniz. Emeğinizden dolayı size puanım 1.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Normalde birer puanda şeyden kestim. Tezgahınız aşırı derece pisti.
1: Şefim bugün...
0: Zamanın olmasına rağmen 3 kere uyardım. 1 puan da oradan kırdım. Habibe yine senin için 1 puan da hijyenden kırdım. Tezgahın üzeri komple ayran doluydu. O yüzden sana puanım...
1: Teşekkür ederim 1.
0: Şimdi 4 günün sonunda almış olduğunuz puanları açıklayacağım. Hazırsanız başlayalım.
3: Hazırız.
0: Habibe, 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan 30. Emin, 4 günün sonunda toplam almış olduğun puan 31. Ve Saffet.
2: Efendim şefim.
0: 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan 36. Ve az solistimiz.
1: Çok mersi.
0: Dün ve bugünün liderliğini hala devam ettiriyorsun. Saffet'ten aldın. 4 günün sonunda toplamda almış olduğun puan 41. Yarın 10 bin lirayı biliyorsunuz, her şey değişebilir, liderlik gidebilir. Ona çok dikkat et. Yarın 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz. Habibe ve Emin atak yapmanız lazım. Saffet'le Ayten'e yetişmeniz lazım. Yarın 10 bin liranın sahibi bakalım kim olacak?
4: Yarın tabii ki de Habibe kendi gücünü, el lezzetini gösterecek ve burada sergileyecek. 10 puanları da toplayacak, evine gidecek.
1: Bugün de lider kapattım. Bugün de Habibe çatladı. Saffet Bey ağladı. Yaşasın gene birinciyi.

Şu an Hisarlık Tepesi'nden bakarsanız karşınızda gümüş rengi koca koca taşlarla örülmüş bir duvar ve bu duvarın çevrelediği bir höyük, amfi şeklinde küçük bir açık hava tiyatrosu ve bir zamanlar oralarda bir takım yapılar olduğunu gösteren taşlardan başka hiçbir şey göremez, hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama bu toprağın, bu denizin üstünde ve altında olanları, yatanları düşününce anlarsınız ki Çanakkale'de neden rüzgar durmaz ve deniz durulmaz? Troya.

0: Hocam, şimdi Troas bölgesinin Troya antik kentindeyiz ve arkamızda evet. görkemli bir Truva atı mevcut. Yani buranın sembol yapılarından bir tanesi değil mi?
1: Gerçekten şimdi bu atı gören herkes zaten buranın Troya olduğunu anlamıştır. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim yalnız. Biz buraya Truva diyoruz aslında.
0: Truva.
1: Türkiye'de.
0: Ama antik kentin adı Troya.
1: Homeros Yunanca yazarken Troya diye yazdı. Hı hı. Azra Arat'ın söylediğine göre biz herhalde Fransızca tercümesinden okuyup böyle bir isim verdik. Hı. Yani Azra Erhat öyle söylüyor. Biraz önce söylediğim gibi bu atı gören işte buranın Truva şehri olduğunu ya da Troya şehri olduğunu hemen anlamıştır. Anladım. Ama böyle bir at var mıydı acaba?
0: Onu isterseniz programın ilerleyen bölümlerinde cevabını arayalım. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkamızda görmüş olduğumuz bu güzel Truva atı 1974 yılında İzzet Semercioğlu tarafından yapılmış ve antik kentin girişinin en güzel yerine konumlandırılmış.
1: Ben programın ilerleyen bölümlerinde değil de şimdi anlatmak istiyorum.
0: Siz ne söylerseniz anlatın o zaman hocam. Siz çok güzel anlattığınız için bir arada burada
1: şimdi
0: dinlemek
1: düşünüyorum. Şöyle bir şey var aslında, şaka bir tarafa. Biz tabii Troya kentini bir savaşla asıl tanıyoruz en fazla. O savaşta İlyada'da anlatılan Homeros'un işte destanı, yazılı metni. Bu metin milattan önce 9. yüzyılda yazıldı. Ve sonra ama çok ünlü oldu bu metin. Yani o dönemde çok ünlü oldu. Ne derler mesela, işte çok tiraj yaptı yani bu kitap. Bestseller oldu.
0: Hatta Batı edebiyatının ana kaynakçısı olarak da betimlendi.
1: Evet. Özerk edebiyatın önemli formlarından bir tanesi oldu. Hatta Atina'da Eol dilinden Yunanca'ya çevrildi bu metin.
0: Çünkü ve koruma listesi altına da alındı.
1: Homeros Kios Adalı, yani Sakız Adalı.
0: Smirnalı olarak biliyordum ben.
1: İzmir'de doğduğu söyleniyor, yazılıyor ama aslında bütün yaşamı Kios Adası'nda geçiyor. Hatta çocukları, torunları filan da bu geleneği devam ettiriyorlar. Homeros'un
0: gözleri görmeyen bir destan yazarı ama zamanında gördüğü düşünülüyor.
1: Evet, bu at üzerinde şöyle bir şey var. Tabii şimdi bu atı söyledin, kim yaptığını, ne zaman yaptığını. Bir de tabii Wolfgang Petersen'ın o 2004'teki filmi var. Yani Brad Pitt,
0: Orlando Bloom.
1: Aktris, evet. Orlando Bloom'un.
0: Çok güzel bir.
1: Şimdi orada da mesela başka bir at var.
0: Evet.
1: O da Çanakkale'de kordon boyunda orijinal at duruyor. Evet. Şeydeki, filmdeki orijinal.
0: Onu hediye ettiler bize.
1: Hediye etmişler. Şöyle bir şey var, en son onu da söyleyeyim fazla uzatmadan. Yani dediğin gibi içeri gireceğiz, daha içeride çok fazla şey
0: sizin
1: var.
0: Sizin engin bilgilerinizden çok faydalanacağız.
1: Mesela İlyada yazıldı ancak o savaşta, yani Akalarla Troyalılar arasındaki savaşta tahta at yoktu.
0: Evet. Bu zaten Homeros destanında tahta çıkıyor değil mi?
1: Odysseus'ta. Bütün... Homeros'un yazdığı Odysseus'ta. Yani bir yani bu şey İlyada çok fazla tutunca, herkes evet. tarafından okununca
0: devamı niteliğinde.
1: Homeros bir destan daha yazdı.
0: Evet. Kurgusal bir metin olduğu düşünülüyor.
1: Odysseus'ta bu tahta at meselesi gündeme geldi. Mesela
0: savaş bitiyor.
1: Evet. Mesela bak, kısaca sana okuyayım onu. İşte az sonra başkanlar şanlı Odysseus'un etrafında Troya'nın içinde atın karnında saklanmış olarak bulunuyorlardı.
0: Tahta atı.
1: Evet. Odysseus destanında. Atı Troyalıların kendileri sürükleyip iç kaleye götürmüşlerdi. At meydanda dikilmiş duruyordu. Troyalılar ise etrafında oturup geveze geveze konuşuyorlardı.
0: Zafer sarhoşluğu içerisinde.
1: Evet, üç fikirden biri üzerine bir türlü karar veremiyorlardı. Bir kısmı tunçtan bir balta ile merhametsizce karnını deşmek istiyordu. Bir kısmı kayanın kenarına sürükleyip oradan aşağı yuvarlamak istiyordu. Başkaları ise Tanrı'nın hoşuna gidecek büyük bir adak olarak onu içeri alıp saklamak istiyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bu böyle gelişiyor yani.
0: Şehrin surlarının kapıları açılıyor.
1: Açılıyor ve Akalar Troya'yı
0: çıkıyor, kapıyı
1: alıyorlar.
0: Açıyorlar ve dışarıdaki Aka askerlerinin tamamı Troya'yı fethediyor.
1: Böyle
0: yapıyorlar,
1: bir
0: yıkıyorlar.
1: Efsane var.
0: Destan bitiyor. Aslında kahramanlık öyküleri de orada bitiyor hocam.
1: Ama asıl gerçek hikayeler
0: ondan sonra başlıyor.
1: Ondan sonra Troya'da var.
0: Buyurun o zaman.
1: Giriyoruz.
0: Hadi gidelim.

0: Hocam, tam 6. katmandayız. Yani savaşın gerçekleştirdiği yerdeyiz. Homeros'un İlyada destanını yazdığı ve o savaşın olduğu iddia edilen sur duvarındayız.
1: Evet, Tunç Çağı duvarlarıyla karşı karşıyayız. Sur duvarıyla. Hafif eğimli görünüyor.
0: Dışa doğru eğimli.
1: Dışa doğru eğimli. İşte savunma amaçlı yapılmış bir eğim bu. Bir de kapıdan giriliyor. Oradan çok net bir şekilde görülüyor kapı.
0: Evet.
1: Orada bir ahşap kapı varmış.
0: Evet.
1: Ve çok küçük bir kapıymış o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle koçbaşlarıyla filan da küçük olduğu için çok sağlam bir şey herhalde.
0: Zorlamalarına rağmen açılmış.
1: Kırılacak bir kapı değilmiş.
0: Evet.
1: Aslında bu dediğin çok doğru. Hani Troya'yı meşhur eden dönem 6. evredir aslında.
0: Evet.
1: Yani hep onun üzerine yazılmış işte. Homeroslar, Brad Pitt'lere kadar gelen bir
0: Hollywood'a kadar geldi.
1: Dönem. Evet, hep o 6. evreden bahseder. Ki 6. evrede bu kapıdan içeri girip dolaşmaya başladığımız zaman karşımıza çıkacak alandır.
0: Evet. Hocam
1: orada saraylar, işte
0: büyük tapınak var bir tane.
1: Tapınaklar, sonra
0: kutsal alan var arka tarafta.
1: Kentin
0: var,
1: yönetim binaları vesaire hepsi o surların arkasında.
0: Hocam şimdi bir sürü yer gezdik sizle. Arkeolojik alan, ören yerleri gezdik. Burası böyle hani çok fazla tapınağın ayakta yapısı olan bir bölge değil burası.
1: Evet.
0: Böyle holojenik bir şey.
2: Troya yapı mimari açıdan monumental bir özelliğe sahip değil. Fakat hikayesi çok güçlü. Bir, mitolojik hikayesi güçlü. İki, ondan sonra kazı tarihçesi hikayesi güçlü. Yani Şliman, hazineler, hazinelerin hikayesi. Biz ziyaretçileri bu hikayelerin peşinden dolaştırma amaçlı geziler, gezi rotaları yaptık. Duvarları anlamaları için bazı rekonstrüksiyonlar, resimlerle yaptığımız çizimler gösterdik. Yani ziyaretçi burayı aslında hikayeleriyle gezecek.
0: Yani buranın kazı başkanı Sayın Rüstem Aslan'ın da bize söylediği gibi bir kere çok güzel yapılmış. Yani çok fazla turist aldığından dolayı. Yani burası Türkiye'nin 3. en fazla turist ağırlayan, misafir eden ören yeri olarak kabul ediliyor.
1: Ha, şu andaki durumu
0: temiz
1: görünüyor.

0: güzel görünüyor diyorsun yani.
1: Çok temiz evet. görünüyor ve böyle çok hani o kadar güzel böyle şehrin içerisine girdikten sonra evet. inanılmaz güzel bir böyle güzergah sizi götürüyor.
0: En ünlü yani yerlerden birisi yani dünyada götürüyor. Burası.
1: Ama burası hani arkeolojik anlamda hani diğer yerlerde bir Pergamon gibi değil, bir Efes gibi değil. Ama burayı asıl önemli kılan ve böyle batıya bilinirliliğini sağlayan sizin de söylemiş olduğunuz gibi yazılı tarihi.
0: Şüphesiz Homeros'tur. Yani kitabı İlyada'yı eline alan bütün o romantikler ki işte Avrupa'nın romantizm döneminin en yükseldiği zaman soluğu Troya'da aldı. Tabii bunun bazıları için ticari bir anlamı da vardı. Bazıları da sadece bu destandaki, bu metindeki yeri görmek için buralara kadar geldi.
1: Aslında Doğu toplumuyla Batı toplumunu birbirinden ayıran en önemli özellik gibi geliyor bana. Yazılı edebiyatın kendinden sonraki kuşaklara aktarımı bu olsa gerek.
0: Tabii yani İlyada'nın yine biraz önce belirttiğimiz gibi İlyada'nın bütün önemi özerk. Batı edebiyatının, modern Batı edebiyatının
1: temeli
0: kalıplarından
1: sayılması.
0: Bir tanesi, en önemlisi olmasıdır tabii.
1: Bir de şimdi buranın coğrafi konum olarak da şeyi çok önemli, yeri önemli. Doğuyla Batı'yı birbirine bağlayan en önemli nokta, Troas bölgesi.
0: Öyle yazılır. Geliyor. Ticari yolların kesiştiği yer diye yazılır.
1: Hatta bu Azra Erhat'ın söylemiyle bu savaşın, Troya Savaşı'nın aslında bir aşk kaynaklı değil de istila etmek amacıyla Akalıların Troyalılara saldırdığı da var.
0: Onu konuşmamız lazım tabii. Yani belki savaş alanını şöyle ya da Homeros'un tarif ettiği savaş alanını şöyle karşıdan gördüğümüz zaman ki öyle bir perspektif var burada. Orada iç yüzünü bunun konuşmamız iyi olur.
1: Orada böyle kılıç kuşanıp hocam size bunu böyle şey bir aktör gibi oynayarak yapmayı düşünüyorum gerçekten. Er meydanına ben de gideceğim savaşacağım.
0: Evet savaş bakalım. Görüntü gözümün önüne getiremiyorum ama ben anlatmaya devam ederim.

0: Hocam sol taraf 6. katman oluyor, sağ tarafta 7. ve 8. katmanlar oluyor.
1: Eğer bu 6. katmansa milattan önce 1700 ile 1200 arasında tarih. Geçen evet tarih. Yani bu duvar da aslında milattan önce 1450'lerde falan yapıldığı söyleniyor. Dediğim gibi Tunç çağına ait. Ve şu anda işte o kapıdan giriyoruz, o ahşap kapıdan. Hani evet. Küçük koçbaşıyla kırılamayan kapı. Ve 6. evrenin saraylarına, evlerine, kamu binalarına doğru, tapınaklarına doğru aynı zamanda ilerlemekteyiz.
0: Dar bir çıkışı var hocam böyle.
1: Evet.

0: Herhalde kale girişi olduğu için daralıyor. Dar ve dik merdivenlerden çıktık şimdi altıncı katlının şeyine, saraylarına.
1: Doğu kapısından girdik. Orası...
2: Güney kapısının olduğu yer, Odeon'la tiyatronun olduğu yer mi?
1: Evet. Yani mesela biz şimdi bu kapıdan girdik, koridordan geçtik. Evet. Altıncı evrenin içindeyiz şu anda.
2: Evet. Saray odalarının olduğu yer.
1: Ve öbür tarafta da var.
2: Evet.
1: Güney kapısı da tam benim Odeon'un sağımda kalıyor. Asıl işte büyük konukların girdiği, kralların, örneğin Hitit kralının geçtiği yer...
2: Orası.
1: Güney kapısı.
2: Ama siz altıncı katman için bunu söylüyorsunuz değil mi?
1: Hayır hayır. Kentin
2: tamamı için.
1: Tamamı için söylüyorum. Güney kapısı orası.
2: Evet. Çok düzenli bir şekilde kazı çalışması yapılıyor. Görüyorsunuz hocam.
1: Şimdi kentin tamamından madem ki bahsettin hemen kısaca da ondan bir bilgi verelim o zaman. Hı-hı. Mesela bu kentin ilk kuruluşu ya da tarih sahnesine çıkışı işte milattan önce 3000 filan öyle tarihleniyor. Sonra aslında küçücük bir yer burası.
2: Evet. Stratejik bir konumu da var
1: 200-300 sene içinde bir parça kendisini toparlıyor. Yani çevredeki diğer küçük kentler içinde biraz daha

0: merkezi bir duruma geliyor. Ancak ikinci evresinde hem depremler var. Hı
1: hı. Yangınlar var galiba.
0: Hem yangınlar var. Hitit taarruzları var. Ve tekrar zayıflıyor.
1: Evet.
0: Üçüncü, dördüncü, beşinci evreler falan da böyle. Hı hı. Yani pek ortada bir şey yok.
1: Şimdi bu
0: ki altıncı evreye kadar.
1: Evet. Çanakkale ilinin topografik yapısına baktığımız zaman burayı besleyen, buradaki ovaları besleyen iki tane önemli ırmak var. İşte o Karamendiles dedikleri. Evet. Hemen zaten bitiminde deniz var kuzey cephesinde.
2: Evet. Buranın jeopolitik önemi, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki konumu, ticareti kontrol etmesi, yönlendirilmesi, burada sürekli yerleşim olma sonucunu doğuruyor. Ve ikinci faktör de tabii aynı yerde sürekli yerleşme ve kullanılan malzeme.
1: O dönemde doğuyla batıyı, yani deniz ticareti yapılacak olan kolonileri tam olarak himayesi altına alacak ya da denetleyebilecek bir yapıya sahip Çanakkale Boğazı. Yani buradan geçtiği zaman Marmara'ya geçtiği zaman Karadeniz. Aşağı tarafı da Ege oluyor zaten. Yani çok güzel bir yere konumlanmış.
0: Troya'nın önemi orada deniliyor. Yani bu kesişme noktalarında deniliyor. Evet, istersen şöyle bir altıncı evreyi dolaşalım.
1: Tamamlayıp hemen bunun bitiminde bir tapınak var.
0: Var.
1: Tapınağın ama öyle görkemli yapılarını görmüyoruz. Sadece zeminini görmüş oluyoruz, temelini görmüş oluyoruz.
0: Hep depremlerin alanı, hep yangınların alanı.
1: Savaşları.
0: Ve asıl savaşların alanı.
1: Yani 30 tane savaş falan yapıldığı söyleniyor değil mi? Belki bunları böyle rakamsallaştırmak doğru değil ama.
0: Her dönemde mutlaka korkunç savaşlarla karşı karşıya kalmış burası. Bunları işte gezerken yavaş yavaş örneklendiririz yani.
1: Tamam, ama şimdi o temelinin olduğu yere doğru gidelim hocam.

0: 6. katmanın sur kapısından içeriye girdik hocam. Kuzeye doğru, yani Çanakkale Boğazı'na bakan yerde bir Athena Tapınağı mevcut.
1: Ama orası 6. tabii katmana ait değil.
0: Değil, evet.
1: Aslında şunu söyleyelim hemen. Burayı gezerken katman katman falan diyoruz ama bizim tam tabiriyle bildiğimiz katmanlar değil bunlar. Yani evet, mesela normal bir arkeolojik alana girsen biliriz ki katmanlar işte eskiden yeniye doğru üst üste gelirler.
0: En üstte bir akropol vardır. Akropolün tam böyle karşısında.
1: Hayır öyle değil. Zaman vardır. Olarak söylüyorum. Evet, yani evet. Karşısında işte en eski zaman, sonraki zaman, sonraki ve en yeni zamana Öyük'te doğru gelirler. Öyük'te
0: daha net anlaşılır bu herhalde.
1: Evet. Şimdi buraya geldiğin zaman bir sürü zaman var. Fakat hepsi iç içe geçmiş durumda.
0: Helezonik işte böyle. Antik kent böyle bir yuvarlak içerisinde.
1: Evet. Şimdi 6. evreye girdik diyoruz mesela sur kapısından. Fakat burada karşımıza çıkan Athena Tapınağı Yunan ve Roma dönemine ait.
0: Evet. Helen ve Roma. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Yani Helenistik dönem ve Roma'ya ait.
0: Dolayısıyla aslında Makedon Kralı İskender çok yaptırmak istiyor onu. Dor biçiminde bir Athena Tapınağı yaptırmak istiyor.
1: Lysimachos'a milattan önce 300'de nasip oluyor. Yani işte milattan önce 300'e kadar gelmiş oluyoruz birdenbire. Yani 1700'den hemen bir alana çıkıyoruz, 300'e geliyoruz.
0: Bazı bayramlarda Athena'ya burada böyle tapınağın kenarında sunaklar da kurbanlar sunuluyormuş.
1: Evet. Fakat sonra Augustus döneminde, yani milattan Roma'da. Önce 1 milattan sonra 1 arasında bu tapınak genişletiliyor.
0: O tabii nüfusla orantılı bir şey herhalde.
1: Evet, bir de bir daha gösterişli bir şey yapılıyor herhalde. Şimdi mesela güneş arkamdan doğuyorsa şayet kuzey burası dedin.
0: Evet.
1: Demek ki tapınağın cephesi bu tarafa bakıyor.
0: Evet.
1: Ve yine hani haritalara şöyle bir baktığımız zaman o dönemki haritalara tapınak şurada olmalıysa burada da hemen tapınağın yanındaki evler var.
0: Evet.
1: Yani bizim arkamızda görülen bir takım yerleşimler var. Evet. Sur duvarı da şuradan geçiyor zaten. Böyle bir konumdayız.
0: Evet.
1: Ama işte o hep görmeye alıştığımız sütunlar, alındıklar filan burada.
0: Görkemli devasa yapıların hiçbirine rastlayamıyoruz.
1: Sadece temellerle karşılaşıyoruz.
0: Temelleriyle yetiniyoruz.

0: Hocam Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi. Şu anda Megaron yani ön odalı yapının önündeyiz.
1: Bunlar evin duvarları değil. Bunlar sur duvarları. Hı. Yani ikinci evreye ait. Şimdi habire evrelerden bahsediyoruz ama tabii kafa karışıklığına da neden oluyor. Hı hı. Ama biraz önce de konuştuk. Yani bunların hepsi iç içe.
0: Evet.
1: Örneğin işte Şiliman ve Dörfelt'in kazdığı o şey var, tapınak alanı vardı. Şunun hemen arkasındaydı evet. O. Şöyle çok dolaştık güzel. Geldik buraya. Evet. Ondan sonra hemen yanında bir tiyatronun işte geçtik. Bunların altıncı evre dedik.
0: Evet.
1: Şimdi buraya geldik birdenbire ikinci evre. Bunların yani üçer metre falan aralar var. Üçer beşer metre araları var. Şimdi bu da ikinci evreye. Yani milattan önce 2500 ile 2200 arası bu duvarlar.
0: İkinci ve üçüncü evre olduğunu nereden anlıyoruz hocam?
1: Ev var bir de yani. Ha, tarihlerinden anlıyoruz. Hı. 2200 ile 2050 arasında da üçüncü evre.
0: Yapı
1: milattan önce.
0: Taş değil herhalde değil
1: bunlar
0: mi?
1: Bunlar kerpiç. Evet.
0: Yapılan karbon testler sonucunda bunların ikinci ve üçüncü evre olduğu saptanmış.
1: Evet. İkinci evre kentinin sur duvarları.
0: Şimdi ama günümüzde bu 1,5-2 metreye kadar inmiş. Bu daha yüksek herhalde değil mi?
1: İnmiş evet. Hatta bazı bölümler buranın sonradan yapılmış. Şimdi enteresan bir şey var burada. Biraz sonra geçerken de hep tanık olacağız. Kırmızı bazı yerler.
0: Evet.
1: Oralar yanmış yerler aslında.
0: Öyle mi? Yangından dolayı mı kırmızı?
1: Evet. Ve temel taşlarını ama orijinal olarak görebileceğiz biraz sonra.
0: Devam.

0: Hocam, o hani yanan kerpiç sur duvarı burası herhalde değil mi?
1: Evet tabii, yani bu ikinci, üçüncü evreler müthiş bir yangın geçiriyor. Yani her evrede var aslında, buranın kaderi bu yangın. Ve işte kızara, şu delikler de işte buradaki ahşap konstrüksiyonun ya da hatılların girdiği delikler.
0: Hemen o yanan kerpiçin altında bir katman daha var. O katman, o herhalde birinciye falan gidiyor.
1: Hayır hayır. Aynı
0: katman. Aynı.
1: Aynı şey.
0: Orası yanmış.
1: Duvar burası. Fakat orijinal temel taşlarını buradan görüyoruz. Yani burada restorasyonlar var tabii mutlaka. Ama orijinal taşlar burada duruyor. Şimdi bu ikinci ve üçüncü evreye ait olduğunu söylediğimiz bu sur duvarları içinde bir şey barındırıyor.
0: Evet.
1: O da megaron bir ev. Biraz önce söylediğim
0: ön
1: gibi.
0: Ön odalı ev.
1: Ön odalı ev, dikdörtgen bir ev. Hatta tapınaklara modellik yapan bir işte ev tipi, prototipi. Şimdi bu köşeyi dönüp ön tarafa çıktığımız zaman o evle de karşılaşacağız. Oradan da konuşuruz.
0: Çok net ve belirgin çıkarmışlar ya hocam valla. Tarihin aynası gibi, tarih atlası gibi ya. Şuna baksanıza.
1: Evet.

0: Megaron yani ön odalı dediği yapı bu oluyor herhalde değil mi? Bu bir yapı böyle.
1: Şimdi tabii bu ev milattan önce 2290 ve 2200 yılları arasında kullanılmış. Katmana 90 göre yıl kullanılmış. Evet, 1,5 metrelik de bir duvar bulunmuş aslında. Şimdi tabii bildiğimiz evler standardından burayı ölçmemek gerekiyor. Evet. O sırada tabii aslında burada yan yana da

0: iki tane ev var. Bir tanesi çok az görünüyor. Bir şey, dikdörtgen biçiminde, evet, bir yer. Hemen kentin sur duvarına dayanmış bir duvarını oradan yararlanmış yani. Bir duvar ağız yapmış böylece. Bir ocak bulunduğu söyleniyor bunun içinde. Dolayısıyla
1: yapıyı işte, andırabilecek bütün elemanlar mevcut herhalde.
0: İlk ev prototipi olarak bunları görebiliriz.
1: Evet, yalnız şu kerpiçin yanmışı, rengi de bir değişik oluyor.
0: Tabii bunlar müdahale edilmiş.
1: Müdahale yani, edilmiş. İyi restorasyon görmüş galiba. Çünkü altında yapı koruma elemanları, evet, da var. Böyle düz mü devam edelim hocam?
0: Tekrar girdiğimiz yerden çıkarız.
1: Tamam, girdiğimiz yerden yani yapının...
0: Çünkü kentin bu tarafına doğru devam edeceğiz.
1: Kutsal alana gideceğiz.
0: Kutsal alana doğru devam edeceğiz.

0: Hocam Troya denilince akla ilk gelen yerlerden bir tanesindeyiz. Schliemann yarması ya da Schliemann yarı. 1871 yılında Alman Heinrich Schliemann, hatta kimilerine göre Batı dünyasında 19. yüzyılda dünya arkeolojisini başlatan adam olarak da tanımlanıyor. Bu meşhur kazmayı yarı yapıyor. Tabii ki kente çok büyük bir zarar veriyor. Zarar vermenin ötesinde tek amacı var. O da Priamos'un hazinelerini bir an evvel bulup kaçırmak.
1: Şimdi tabii Troya, İlyada ve Homeros, bu üçlü neyse, Troya ve Schliemann ikilisi de aynı üne sahip. Hmm. Ve Schliemann tabii senin söylediğin gibi son derece olumsuz bir takım etkilerde bulunuyor buraya. Ya da etik dışı bir takım davranışlarda da bulunuyor. Arkeoloji etiğine sığmayan, arkeoloji yöntemlerine sığmayan bir sürü şey yapıyor. Ama yine senin de dediğin gibi buranın tanınmasında da en büyük rol oynayanların başında geliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden hani Schliemann denildiği zaman hem bir taraftan nefret, hem bir taraftan hafif şaşkınlık ve takdir belki. Bunların hepsi iç içe bir durum
0: aslında
1: yaratıyor insanda.
0: Schliemann'ı incelediğiniz zaman son derece entelektüel bir adam. Ve gerçekten de hani arkeolojiye yön vermiş insan. Yani buraya geliyor, uzun süre burada bir takım çalışmalar yapıyor. Onun günlüklerini falan okuduğumuzda da evet, aslında burada çalışmasını izin alarak yapıyor.
1: Çok hırslı bir adam bir kere.
0: Evet.
1: Kendisini özellikle İngiltere'de o üniversite çevrelerine, Oxford çevrelerine kabul ettirmek istiyor. Ve bu yaptığı araştırmalarla. Ama ne yazık ki pek de amacına ulaşamıyor. Çünkü o bir amatör arkeolog. Hı. Yani okumuş yazmış bir arkeolog değil. Çekirdekten yetişme bir
0: amacı
1: arkeolog.
0: Bilimin ötesine geçiyor. Yani.
1: Ama senin gene söylediğini ben üzerine basarak tekrarlayayım. Bu adam müthiş dil biliyor.
0: Evet.
1: Her eline attığı dili sanki ana diliymiş gibi konuşmaya başlıyor. En son da Latince ve Yunanca üzerine çalışıyor ve onları da kavruyor.
0: Evet.
1: Araştırmaları bu yüzden son derece etkin yayılmaya başlıyor her tarafa. Galiba o sırada bir Amerikan konsolosu yardımıyla ya da
0: evet,
1: bir iki kişi daha yardımıyla buralara karar veriyor. Tabii gene İlyada'yı okuyarak hep karar
0: evet,
1: veriyor. Koltuğunun altında
0: beri,
1: bir
0: evet,
1: İlyada kitabı.
0: Bunu bulacağım diyor.
1: Bunu bulacağım diyor. Aslında işte o doğduğu zaman, 1820'lerin başında doğduğu zaman bir Almanya'da bir kasabada bu.
0: Evet.
1: Babası işte 7-8 yaşlarında buna bir kitap hediye ediyor. O da İlyada, Homeros'un. Bu onu okuduğu andan itibaren işte birdenbire hayatı değişiyor.
2: Hisarlığı arkeolojik anlamda keşfeden kişi Frank Calvert. Daha sonra 1870 ama büyük çaplı kazıları 1871'de Schliemann yapıyor. Schliemann yaptığı kazı tekniğiyle aslında hazine bulma ve Troya Savaşı'nı, İlyada'nın hayal ürünü olmadığını ispatlama amaçlı kazıları var. O yüzden argümanı da şu: Hisarlık Troya ise, Troya'da Priamos'un hazineleri varsa bu hazineler en alt kenttedir, ana kayanın üzerindeki kenttedir deyip höyüğü yukarıdan aşağı doğru, ana kayaya doğru

0: burayı yıkarak, yok ederek, kalıntıları kaldırarak kazı yapıyor. 1873 yılına kadar bu kazı süresi devam ediyor. 73'te hazineleri bulup kaçırıyor. Başka bir macera başlıyor.
1: Buradan bir yarıyor hocam böyle 40 metre kadar galiba değil mi? Evet. 40 metre kadar gidiyor, 17 metrede tamana doğru
2: birinci gidiyor. Birinci katmanda birinci katmana kadar

0: kullanılacak bir halde değil burası.
1: Ve bütün burada çalışan kazı ekibini gönderiyor. Gönderdikten sonra hazineyi açıyor, karısına hediye ediyor.
0: Mesela burada diyor ki Birgit Brandon'un bir kitabı, çok iyi bir kitap ve
1: burada da çalışmış
0: burada
1: galiba.
0: Burada da çalışmış, evet. Hatta editörlüğünü de işte
1: Rüstem Hoca yapmış.
0: Buranın kazı başkanı
1: Rüstem
0: Aslan yapmış. O kitapta şöyle bir şey diyor. 1870 Nisan'ında Hisarlık'ın batı kısmını tam iki hafta boyunca kazmış.
1: Burası yani.
0: Şiliman. Ta ki bu bölgenin sahibi olan köylüler karşı çıkıncaya dek.
1: Köylü hop demiş, hop kardeşim, ne oluyor?
0: Bizim arazi burası.
1: Dağdan geldim, boğa kazamazsın.
0: Bizim diyor arazi. Ancak ertesi yıl, yani asıl kazılara başlayacağı yıl, Calvert'in yardımıyla kazı izni alabilmişti. Türk hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca bazı masraflarını Şiliman karşılayacak. İşte ticaretten kazandığı parayı buraya yatırıyor. Ve buluntuların yarısını teslim edecekti. Gerisi ise kendisine ait olacaktı. Böylece 11 Ekim 1871'de Troya'da ilk resmi kazı kampanyası nihayet başlamıştı. Biz bu yazıdan ne anlıyoruz? Şiliman buraya gelip de her tarafı kazıp bütün hazineleri
1: alıp götürmemiş.
0: Alıp götürmüş olsa bile bunun hırsızlık tarafı zaten yarı yarıya anlaşmışlar.
1: Evet, evet.
0: Belki daha fazlasını götürmüş olmasıdır, evet, ki daha fazlasını da götürdü zaten.
1: Evet.
0: Ama devletin bir pazarlığı var.
1: Evet, doğru.
0: Kaz burayı, hazineyi çıkar, yarısını bana ver, yarısını daha götür. Çünkü o zamanlar artık söyleye söyleye her programda dilimizde tüy bitti. Bir arkeoloji bilimi, arkeoloji etiğinden çok o sıralarda bir hazinecilik mantığı var. Devletlerle anlaşıyorsunuz ve yarı yarıya da bunu paylaşıyorsunuz.
1: Ama bu adam salt böyle defineci bir adam değil, değil mi? Hani arkeolojik anlamda da son derece entelektüel ve bilimsel
0: var. Mesela kendisini
1: çok iyi gerçekleştiriyor.
0: Çok galiba doğru. Kendisinden sonra gelen işte o Dörfeld yanında mimar olarak çalışmış. Sonra kazıyı o alıyor. Şiliman sonrasındaki o dönemde de Dörfeld'in çalışmaları gerçekten işte artık zaten o daha yeni bir arkeolog, daha 20. yüzyıla ait bir arkeolog olduğu için gerçekten artık burada tam anlamıyla bir arkeolojik bilimi ve etiğinden de bahsedebiliriz onun döneminde.
2: Şiliman'ın kazılarında mimar olarak çalışan dönemin en önemli isimlerinden William Dörfeld var. William Dörfeld aslında buradaki kazı tekniğinin düzeltilmesi, tabakaların anlaşılması, belgeleme, plan çizme, fotoğraf çekme gibi özellikleri ön plana çıkartıyor. Ve özetle söyleyecek olursak 9 ana kent dediğimiz tabakalanmayı ilk kez ortaya çıkartan kişi William Dörfeld.
0: Özet olarak böyle.
1: Kendisi gidiyor, adı kalıyor, yadigar. Şiliman yarması, Şiliman yarı. Sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Henrik Schliemann'ın ikinci tahribat yerindeyiz.
1: Gazze yaklaşma.
0: Tamam, yine kuzey-güney aksında ikinci tahribat yeri.
2: Yani Priamus hazinesini aramak için dalıp öbür taraftan çıkan
0: katmış.
2: Aslında hazineyi buluyor tabii de buralarda bulmuyor değil mi?
0: Evet. Bize kazı başkanı Sayın Nurettin Aslan'ın anlattığına göre orada bir incir ağacı var. İncir
2: biraz daha
0: bilindir.
2: Kutsal alana doğru işte
0: tam
2: o
0: sur
2: yönde,
0: duvarının altında
2: sur
0: buluyor.
2: Duvarının altında buluyor. Neyse konu o değil, konumuz bu.
0: Evet.
2: Şimdi buradan aşağı yukarı anlaşılan şey bir sürü katman var burada, bir sürü evre var
0: evet. Bu
2: kente ait. Mesela oraya da işaretlemişler işte. Üçüncü evreyi burada görüyoruz.
0: İkinci evre daha altta.
2: İkinci evre daha altta.
0: Dört,
2: bu üçüncü evreyle diğer üçüncü evre arasında yine bir kod farkı var. Evet. Arada da dördüncü evre var. Yani bu ne demek? Altıncı evre en arkada görülüyor.
0: Evet. Altıncı evre şurada bakın.
2: Evet.
0: Dokuzuncu
2: evre. Tamam o yani daha yakın zaman olduğu için yukarıda olması normal. Fakat bu 2'den 6'ya kadar olan evreler birbirinin içinde neredeyse.
0: Evet,
2: yani hiç yine hep anlattığımız

0: kod farkı yapmadan yan yana diziliyorlar. Bu da tabii bu kenti çözmek için, tarihini çözmek için çok şaşırtıcı bir oyun oynuyor bize yani.
1: Yine böyle depremler, ondan sonra savaşlar, yangınlar, doğal afetler de buranın böyle biraz topografisine.
0: Demek ki yıkılıp yerine yapılanlardan oluşuyor kent. Yani kent giderek gelişmiyor, giderek yükselmiyor. Bir şeyde, dönemde yıkılıyor depremle ya da yangınla ya da savaşla. Hemen onun yerine başka bir şey yapılıyor.
1: Yaşam kesintisiz devam ediyor.
0: Aynı düzlemde bir sürü evre ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Aslında merak ettiğim bir şey var. Yani Smirnalı Ozan Homeros ne buldu da?
0: Smirya doğumlu.
1: Smirna doğumlu Ozan Homeros. Yani ne buldu da bütün destanını bu topraklar üzerine temellendirdi? Burada onlara böyle bir dramatik yapı oluşturdu. Çok merak ediyorum.
0: Bu çok hoş bir konu aslında. Bir tek savaş yazmış o ama. Evet. Troya Savaşı diyor. Hı-hı. Ama bir tane savaş yok diyoruz. Bir sürü savaş var. Ve o bir sürü savaşın, bu topraklarda olan bir sürü savaşın ayrı ayrı halk arasında destanları oluşmuş.
1: Evet.
0: Her bir savaş için belki bir masal anlatılıyor, bir destan yazılıyor. Bir kahramanlık hikayesi, bir ağıt, bir işte dilek neyse.
1: Daha da önemlisi yazıya dökülüyor yani.
0: Yazıya dökülmüyor işte. İlk yazıya döken Homeros. Bütün bunları topluyor. Yani zaten biliyor.
1: Evet.
0: Hepsini birden birleştiriyor. Sanki tek bir konseptte, tek bir içerikte, tek bir savaşta öyle bir şey ortaya koyuyor. Aslında ona parça parça destanlar. Evet. Ama evet. O özgün bir şekilde birleştiriyor bunu.
1: Çok da güzel birleştirmiş.
0: Evet, buradan ayrılalım. Başka yerler var çünkü.
1: İkinci tabakası hocam mı?
0: İkinci evre.
1: İkinci evre.
0: Yani o zamanlar...
1: Tunç çağı mı oluyor yani?
0: Evet yani işte...
1: Erken Tunç.
0: Üçüncü binin ikinci yarısı desek... Evet yani ikinci evreye denk geliyor. O ticaretin yoğun olduğu döneme rastlıyor. Aslında bunun sonunda, rampanın sonunda bir kapı var. Hı. Hem içeriden kilitlendiği hem dışarıdan kilitlendiği filan söyleniyor.
1: Biz bin ana giriş.
0: Sur, evet, surlar var etrafında işte. Bunun bir hikayesi daha var. Ya da bu rampa üzerine bir söylenti daha var. Yani şimdi buradan aşağıdan gelen yabancı birisi kapıyı gördüğü zaman ve surları gördüğü zaman kendisini çok aşağıda hissediyor. Yani ne olacak? Buradan ille rampa yapmak şart değil. Bunu indirirsin aşağıya. Düz yoldan da girersin yani açıkçası. Evet. Ama bu psikolojik bir etki veriyormuş yani yukarıda. Hani kürsüye çıkanın aşağıdaki halk üzerindeki baskısı gibi filan bir şey. Biraz daha değişik açıdan şurayı konuşabiliriz aslında.

0: Hocam Troya 2 ve rampa.
1: Evet, şimdi indiğimiz rampayı biraz daha yukarıdan görüyoruz.
0: Evet.
1: Aslında bayağı dik, %25 bir yokuşun olduğu, eğimin olduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Biraz önce söylediğiniz şimdi içinde geçerli değil mi? Buraya dışarıdan gelen insanın kendini böyle bir anda küçücük hissetmesiyle alakalı.
1: Evet, dostuna da düşmana da aynı şekilde davranıyorlar. Ve burada muhteşem bir kapı var. Onu da şuradaki resimden görebiliyoruz. Bir canlandırma var, bir animasyon. İşte rampanın çıktığı kapı.
0: Evet.
1: Hakikaten görkemli
0: ve
1: suru. Evet.
0: Şu kalınlık 4 metre değil mi?
1: Evet, yani 4 metre kalınlığında bir sur deniliyor. Ve 5,5 metre genişliği var şeyin.
0: Çok güzel yapılmış. Belli bir yere kadar taş, taşın üstünde kerpiç devamı.
1: Evet, böyle bir surla karşı karşıyayız. İçeri giriyoruz. Ve Şiliman, içinde şey var.
0: Hemen Şiliman bunun sol tarafında bulunmuş biliyor musunuz Priamos?
1: Ha evet, nerede? Şimdi bir şey söyleyecektim. Sen
0: budanmış incir ağacı. Hemen onun dibinde bulunduğu söyleniyor.
1: Anladım. Yani muradına o ağacın altında ermiş demek ki.
0: Evet. Yangın tabakası ve taş rampa Skaya kapısı nedeniyle Troya 2 şehrini aradığı Homeros'un İlios sanmasına yol açmıştır diyor.
2: Şiliman.
0: Evet, 1200 yıllık bir hata yapan Şiliman hayatının son yılında 1890'da bu hatasını anlamış. 20'den fazla Troya hazinesi günümüzde 7 şehirdeki 8 yere, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Moskova ve St. Petersburg'a dağılmıştır. Puşkin Müzesi'nde.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.

0: Hocam şimdi Troya kentinin kutsal alanındayız. Burası Helenistik dönemde kullanılmış bir tane altarı var. Evet. Yani burada bir belli ki bir tapınak alanı ve altar var. İşte kurbanlarını getiriyor halk buraya. Kurbanlarını bu altarda buraya bırakıyorlar. Buralarda kuyular var. Bu kurban kanlarının akıtıldığı kuyular olarak düşünülüyor. Bizans'tan sonra zaten bu pagan kabul ediliyor herhalde. Yavaş yavaş önemini de kaybediyor.
1: Şimdi tabii kutsal alan denildiği zaman mesela şimdi diyelim ki buradaki bazı yapılar ilk önce M.Ö. 7. yüzyılda falan yapıldığı yazılıyor. Hı hı. Bazı kayıtlarda var o. Hı hı. Ama kutsal alan denildiği zaman aslında orası çok eski dönemlerden beri hep o kutsal alanlık niteliğini devam ettirir.
0: Çünkü bayramlarda falan buraya gelip insanlar kurbanlarını sunuyorlar herhalde.
1: Kurbanlarını sunuyorlar.
0: Eski yani, gelenek.
1: Evet, çok eski ve sonra her bir kültür, her bir kült o kendi geleneğini o eski tapınağın üzerine ya da eski tapınma yerinin üzerine hep kurar. Evet. Dolayısıyla bu şeyde kutsal alanda neredeyse Bizans'a kadar geliyor. Yani 326 tarihi var aklımda mesela. Hatta onu konuşuruz biraz
0: Konstantin'in
1: sonra.
0: Konstantin'in burayı bir başkent yapma hayali mi var
1: hocam? Elbette, onu söylüyorum. Yani mesela o sırada burası İlyon.
0: İlyon
1: ve bir kendinden gelen bir kutsallığı var. Hı. Yani Roma mitolojisine dayanan bir kutsallığı var. Mesela M.Ö. 48'de Jules César buraya geliyor. Hı. Çünkü neden? Burası İlyon.
0: Evet.
1: Kendisi de Jules César. Yani ikisi arasında Roma mitolojisine dayanan bir isim benzerliği var. Hı hı. Bir soylu mitolojik şeyin kuşağın kendisini devamı sayıyor Jules César.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla o kuşağın da atası sayıyor.
0: Evet.
1: Ve buradaki kutsal alana ya da buradaki kutsal alandan kaynaklanan bu kentin kutsallığına
0: inanıyor.
1: Geliyor buraya. Hı. Yani bu hep böyle burası üzerine kurulmuş mitolojik bir takım hikayeler devam ediyor yani, evet, o zamanlarda da.

0: Hocam şimdi bir tiyatrodan daha çok odeon burası.
1: Evet yani evet küçük bir yer.
0: 9 basamaklı bir havayası var yani oturma grubu var, izleyi var. Küçük bir sahnesi var ve sahnenin hemen arkasında prosenyum yani sahne çukuru dediğimiz orkestranın yerleştiği yer. Bu tipik Roma örneği. Zaten kentin kutsal
1: odeon, olarak. Odeon tabii hemen. Yani Yunan'da da var da tiyatro değil. Küçük dinletiler, evet. Gösteriler vesaire. Ama burası Roma dediğin doğru.
0: Roma.
1: Bir 70-80 metre kadar yan tarafta da
0: Boleterion yani.
1: Boleterion var. O da aynı dönem.
0: O da aynı. Roma. Yani aynı aks üzerinde, aynı yol üzerinde.
1: Roma demek ki ansızın bir de karşıya hamam yapmış.
0: Evet, evet.
1: Buraya ilgi duymuş.
0: Evet, evet. Daha çok kamusal mekanları yerleştirmiş buraya. Hani
1: evet.
0: Topografik bölgeden dolayı burası hani rüzgarların zenginleştirdiği, rüzgarların bereket kattığı bir antik kent olarak. Burası daha korunaklı. Zaten bakın şu anda rüzgar var ama bunun içerisi hiç rüzgar almıyor. Çünkü doğusu ve batısı kapalı.
1: Şimdi mesela
0: konuşulan fısıltıyla konuşulan şekilde çok rahat duyulabilir.
1: Doğru. Şimdi mesela milattan önce 5. yüzyıla baktığın zaman mesela Pers kralı Xerkes buraya bir geliyor. O bir geçiyor buradan. Milattan önce 4 Büyük İskender buraya geliyor. Onun burada bir ayak izi ya da bir el izi var. Fakat
0: tapınakta da anlatmıştık burayı.
1: Tabii.
0: Bir tapınak yapmak
1: istiyor. Yapmak istiyor. Yani ona aslında bir sürü ama. Şey yapıyor evet. Da o tapınak da ona kısmet olmuyor. Evet. Doğru. Mesela milattan önce 85 bir Romalı komutan Fimbria diye anılan, hani sadakatsiz olarak anılan bu komutan burayı tamamen yıkıyor.
0: Olur.
1: Yıkıyor, yakıyor bir de yani. Evet. Taş taş üstünde kalmamacasına. Ama işte o Roma dönemi, Hadrianus dönemi, Augustus dönemi buranın yeniden canlanmasına neden oluyor. Hatta ve onlar buraları yaptırıyorlar.
0: Burada Kral Augustus'un, İmparator Augustus'un bir heykeli bulunuyor. O şu anda Çanakkale Müzesi'nde evet. Sergileniyor.
1: Augustus'tan çok Hadrianus'un
0: Hadrianus
1: heykeli.
0: Yanlış söylemiş olabilirim. Evet. Hocam doğrusunu söyledi.
1: Hadrianus'un heykeli müzede de şu anda dediğim gibi. Ondan çok halkın yakındığı söylenir.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok zalim, çok sert. Hani tam
0: ama çok dediğim dedikçe zamanında.
1: Ama onun zamanında muazzam işler yapılmış.
0: Evet, evet.
1: Yani bütün bu her Asya, Roma eyaletleri.
0: Batanyalı.
1: Evet.
0: Onun zamanında müthiş bir mimari
1: işte zengin. Burası da oradan kentsel, payını almış demek ki.
0: Kentsel dönüşüme onun zamanında.
1: Kentsel dönüşüm evet isim olarak belki tutuyor da.
0: Evet, peki devam edelim.

0: Afrika'nın antik su mağarası burası. Biraz enteresan bir çekim olacak ama...
1: ona şüphem yok.
0: Evet. Kazı başkanı Rüstem hocam aman dikkat dedi buradan girerken. Son 4-5 yıldır açılmıyormuş burası. İlk kez biz açacağız.
1: Evet, heyecan verici bulunabilir belki.
0: Bence çok heyecan verici. Yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim mi hocam?
1: Şunu da söyleyelim aslında. Bu mağaranın milattan önce 3000'den beri var olduğu biliniyor.
0: Evet hocam.
1: Ve içinde su kuyuları var.
0: İçeride yarasalar olabilir, çok dikkat edelim. Serinliği, ürpertiyi hissedebiliyor musunuz? Şöyle bir 60 santimlik kadar şey var, dikkat edin. 60 santim kadar yere. Dikkat edin hocam.
2: Tamam, gidiyorum.
0: Bu böyle 20 metre kadar gidiyormuş hocam. Zamanında bu ovaların sulanmasında falan kullanılıyormuş burası. Ve bunun üzerinde, aman dikkat hocam, bir delik olduğu söyleniyor. O delikten bu içerideki sular buradan büyük ovalara genişliyormuş. Ve sabah zamanında
1: ovalara kullanılması bu suyun Bizans döneminde.
0: Evet.
1: Yani 11-12. yüzyıl falan olmalı, öyle tahmin ediyorum. Ama daha önce bu mağaradaki suyun Roma'da balık havuzlarına verildiği ve oradaki balıkların, kapının önündeki balıkların beslendiği söyleniyor.
0: Aşağıdaki suya bakılırsa daha temiz ve berrak görünüyor hocam.
1: Burada sürekli bir kaynak var.
0: Evet.
1: Ve bu dörde ayrılan bir mağara aslında.
0: Evet.
1: Ve o bir kol çok uzun. O kol sürekli kuyularla kesiliyor. Yani oradan ilerlemenin...

0: Mümkünü yok çünkü o kuyuların olduğu kol su dolu.
1: Dikkat edin hocam yerlere. Ürpertiyi hissediyorsunuz değil mi?
0: Valla pek bir şey hissettim. Söylenemez ama gene de dikkatli olmak lazım tabii.
1: Hocam sanırım bu ana kaya oyularak yapılmış ya da bu doğal bir kaya.
0: Hayır doğal doğal.
1: Doğal değil mi? Yalnız görüyor musunuz bakın burada üçe ayrılıyor. Dar bir yol var. Tam ortada başka bir dar yol var. Ve sol tarafında biraz daha
0: genişliyor. İşte
1: genişliyor.
0: O sol taraftan giden yol kuyularla dolu ve ilerledikçe de içi su
1: Sanlıca doğru gidiyor yani. Şuradan birinci yoldan gidelim mi?
0: Onlar olabilir. Ya yani bir şey söyleyeyim. Bunlar zemine biz şimdi gayet rahat basıyoruz ama
1: evet.
0: Burası 2000'li yılların başında temizlenmiş aslında. Yani şuraya kadar zannediyorum toprak doluymuş. Ve arkeolog grubu bunları temizlemiş.
1: Ama buranın toprak dolu olmasının nedeni zamanın tahribatına uğramış herhalde değil mi?
0: Hayır, doğal bir dolgu bu. Çünkü burada şeyler de var. Akmalar da var. Evet. Yani sarkıtlar var. Onlara da dikkat etmek evet. lazım tabii.
1: Şu birinci dar yoldan gidiyorum o zaman hocam. Bakalım. Önden gidiyorum. Yalnız çok dikkatli olun hocam. Giderek daralıyor.
0: Daralıyor ve taşların yani üzerine bastığımız taşların aralarından da bunun altının su olduğunu görüyorum.
1: Gittikçe daralıyor dikkat edin kafanıza. Vay vay vay vay vay. 5 senedir girilmeyen yere ilk kez biz giriyoruz hocam. Taşların dili bu sefer taşların dibinde biz hocam. Taşların dibi.
0: 5 sene çok eski bir tarih değil mi?
1: Artık bunun finaline geldik hocam. Daha ne kadar gidebiliriz? Yok. Göründü. Burası son hocam. Buradan öteye gidemeyiz galiba.
0: Sığmayız en azından.
1: Evet, sığmayız. Tamam. Geri çıkalım mı? Hocam çıkarken kenarlardaki çivilere dikkat edin.
0: Bu mağaranın hani ilginç değil tabii bir tarafa da bu aslında çok faydalı bir mağara. Yani bu Troya kenti için son derece yaşamsal önemi var. Çünkü deniliyor ki bir takım kuşatmalar sırasında evet. vesaire buradan sürekli olarak su temin edilebiliyordu.
1: Doğru.
0: Bir de biraz önce söylediğim gibi yani bütün bu Bizans dönemindeki tarlaların sulanması ya da tarım arazilerinin sulanması, balıkçılık yapılması, havuzların yapılması hep bu mağaralar sayesinde oldu. Buradaki kuyular sayesinde. Böyle bir yer.
1: Çıkabiliriz o zaman hocam. Yani en dibine kadar da gittik. Orada da bir şey görmedik. Sadece kayaların arasından inanılmaz akıntılar var.
0: En uzun
1: onun da temiz olduğunu düşünüyorum.
0: Kol en buradan gireceğimiz kol. Evet. Girilecek kol. Tabii biz girmeyeceğiz şu anda. Ve dediğim gibi içinde pek çok kuyu var. Giderek de suyun içine doğru uzanan bir...
1: Yani suyla karşılaşacağız orada.
0: Deniz.
1: Hocam dikkatli gitmekte fayda var.
0: Yerler evet biraz kaygan gerçekten. Hafif yosunlaşmış.
1: Tünelin ucu göründü.
0: Tünelin ucu göründü. Lambamızı da söndürüyoruz ve çıkıyoruz.

0: Hocam selamlar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Maydos Kilise Tepe Höyü çalışmaları son 5 yıldır sizde galiba.
1: Evet.
0: Şimdi biraz bize Maydos'tan, buranın topografik, coğrafi yapısından, antik dönemdeki ticari stratejisinden ve öneminden söz edebilir misiniz? Ayrıca burayı şeyle de ilişkilendirmek istiyoruz. Troya'yla.
1: Tamam, peki. Maydos Kilise Tepe Höyü, Gelibolu Yarımadası'nın en büyük höyüklerinden bir tanesi ya da en büyüğü diyeyim. Çünkü daha büyüğünü henüz keşfetmedik. Burası Avrupa yakasında, Boğaz'a girişte, ikinci koyun hemen önündeki höyük. Birinci koy Morto Koyu, onun önünde Karaştepe yerleşmesi var, höyü var. Burada Maydos Kilise Tepe Höyü de Kilye Koyu'nun hemen arkasında yer alıyor. Günümüzde sahilden yaklaşık 200 metre uzaklıkta ama burada yaşam olduğu dönemde hemen deniz kenarında bulunan bir yer. Bu kadar büyük olmasının sebebi tabii ki burada gerçekleşen ticaretle alakalı. Troya açısından önemi burada tabii hiçbir dönemde Çanakkale Boğazı tek taraftan kontrol edilmedi. Yani yakın dönemde karşılıklı tabyalar inşa edildi Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani hem Avrupa yakasına hem Anadolu yakasına tabyalar inşa edildi. Aynı şekilde yine Orta Çağ'da kaleler, buradaki Osmanlı kaleleri hem Kilitbahir'de var, hem aynı şekilde karşıda Çimenlik Kalesi, Boğaz girişinde Settülbahir Kalesi, karşısında yine Kum Kale. Yani Troya'nın Troya olduğu dönemlerde, o zengin olduğu dönemlerde de tek taraftan boğazı kontrol ederek zenginleştiğini düşünmek biraz zayıf bir teori olur. Mutlaka Avrupa yakasında da bir müttefiki, karşı tarafta da bir yerleşim olması lazım. En güçlü olasılık Maydos Kilise Tepe olması. Çünkü oldukça büyük bir höyük ve hem uygun koylarıyla hem de buluntularıyla geniş bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu bize gösteriyor.

0: gerçekten de yaptığımız kazılar da yan yana inşa edilmiş ince uzun taş temelli kerpiç duvarlı evlere rastladık. Ve bu ilginç olan husus da bu evlerin kerpiç duvarlarının süslemeli olması.
1: Evet.
0: Yani rölyefler var üzerinde.
1: İç süslemeler değil mi bunlar? Yoksa dışarıdaki hareketlilik mi?
0: Yani farklı farklı alanlarda kullanılmış.
1: Tabanda. Örneğin,
0: tabii yani biz tabanda değil, pencere kenarlarında uygulanmış. Bugünkü işte söveler gibi, evet, alçı kaplamalar gibi uygulanmış bir kısmı. Bir kısmı duvarlarda bordür olarak uygulanmış. Bir kısmı da çatıyla yani tavanla duvarın birleştiği yerde bugünkü karton piyer uygulamaları, evet, gibi.
1: Alınmış
0: o şekilde
1: gibi.
0: Aynen, evet, öyle o şekilde uygulanmış. Ve kerpiç üzerine rölyef,
1: evet,
0: ve üzeri de boyalı.
1: Evet.
0: Yani bu Anadolu için bir ilk. Kültürler arası ilişkiyi, tarihlemeyi, ticaret yollarını ortaya çıkarmak için önemli bir yer.
1: Çok büyük kaynak.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Çok sağ olun. Kolay gelsin. Önümüzdeki sene için hem kazı döneminiz hayırlı olsun hem de inşallah bir kaynak bulabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: sana sesleniyorum. Bu güzel Helen için Troy ovalarını kanla dolduracağım.
1: İyi misin?
0: Gayet iyiyim. Troy ovasını, güzel Helen'i ve Priamos'un oğlu Hector'u görünce dayanamadım.
1: Savaşı burada, açtım diyorsun.
0: Evet, Brad Pitt'in rolünü çalmaya çalıştım.
1: Şimdi şöyle bir şey var tabii. Mesela burada bir savaştan bahsettiğimiz zaman bu savaşın aslında ne olduğunu birazcık tabii anlatmamız lazım burada. Şöyle bir şey, herkesin bildiği ya da çok kimsenin bildiği bir hikaye. Şimdi Priamos, evet. Yani Troya'nın işte kralı. Ondan sonra bu kral bir elçi gönderiyor Sparta'ya. Oğlunu gönderiyor Paris yani. Sparta'nın kralı da Menelaus. Buraya kadar güzel. Bunun bir nedeni var. Bu elçi göndermesinin bir nedeni var. Sparta ile Troya arasında biraz gerginlik varmış. Paris'i de oraya bu gerginliği gidermek için gönderiyor. Menelaus aslında iyi karşılıyor Paris'i. Sarayını alıyor. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar filan, işte konuşuyorlar. Tabii bir de Menelaus'un çok güzel bir karısı var. Onun adı da Helen.
2: Helen. Truvalı Helen oluyor sonra.
1: Şimdi işler böyle güzel giderken, yani diplomatik olarak yolunda giderken birdenbire bir haber geliyor Girit'ten. Menelaus'un büyük babası ölmüş.
2: Evet.
1: Ve Menelaus hemen toparlanıyor, Girit'e doğru yola çıkıyor. Bunlar o gece baş başa kalıyorlar, Helen ve Paris. Nokta nokta nokta geçiyorum arayı ve hikayeye göre aralarında
2: bir şey geçiyor.
1: O büyük bir aşk doğuyor.
2: Evet.
1: Henüz Menelaus Girit'ten dönmeden Helen de eşyalarını topluyor ve buraya, Troya'ya, Paris'le birlikte geliyor.
2: Kaçıyor.
1: Tamam. Şimdi kader ağlarını örmekte.
2: Akalılar çok sinirleniyorlar bu olaya.
1: Aslında pek öyle değil işte. Hikaye bu kadar basit değil. Şöyle anlatmak lazım. Mesela işte Menelaus birdenbire tabii ki sinirleniyor. Yani karısını kaçırmış.
2: Bir gece de kendini aşık etmiş.
1: Ve hemen kardeşine müracaat ediyor. Hı hı. Kardeşi de Miken kralı Agamemnon. Şimdi bir İlyada dökümü yapıyoruz şöyle. Agamemnon da muazzam bir ordu topluyor. Hı hı. Ve işte senin şimdi burada mücadele ettiğin savaşa doğru zaman ilerliyor.
2: Yaklaşık 1000 tane gemiyle Ege Denizi'nden açılıyorlar.
1: Evet, çok fazla gemi var. Yalnız şimdi burada İlyada'nın başına bir giriş yapan
2: Azrael
1: Erhat ve Akadir'le birlikte tabii bunu çevirdiler ve o metni
2: ve
1: oluşturdular.
2: Üstünde de yıllarca çalıştılar.
1: Tabii ki bize kazandırdılar bu eseri. Fakat orada şey diyor ki, Azrael Erhat diyor ki, iş bu kadar basit olmamalı.
2: Evet.
1: Yani bir kralın, evet, karısının kaçırılması diplomatik bir skandaldır ya da çok büyük bir duygu patlamasına yol açar, savaşa bile yol açabilir. Ama iş gene de hani bu kadar büyük bir orduyla, senin dediğin gibi bir sürü gemiyle bu savaşa girilmesi bir tek buna bağlı olamaz. Şimdi buradan şöyle bir şeyler sana okumak istiyorum.
2: Tamam.
1: Mesela diyor ki, sefere Agamemnon 1000. Pardon, 100. Sen 1000 deyince benim de aklım ona gitti. Agamemnon 100 gemiyle katıldı. Yani Miken kralının gemisi en fazla 100. O filo içinde. Aslında diyor, her onunla birlikte bu savaşa katılan diğer Yunan kentleri de kendilerine göre sayıyla katıldılar. Hizmete işte soyunmuş diğer bölge krallarından kimi, yani mesela Pilos kralı Nestor 90 gemiyle katılmış. Argos kralı Diomedes 80 gemiyle katılmış. Girit kralı İdomeneus da 80 gemiyle
2: kim
1: katılmış. Hepsini toplamış.
2: 1000 gemi etmişler.
1: Lokris kralı Ayas 40 gemiyle ve hatta Arkadya kralının gemisi yokmuş. Agamemnon ona gemi vermiş. Sen de demiş işte 60 gemiyle katıl. Ve böylece muazzam bir filo oluşturmuş. Sonra da bu savaşa doğru işte geçen dediğim
2: sanki
1: gibi bir zaman.
2: Sanki asıl amaç hep birlikte toplanıp Troya'yı fethetmek, yağmalamak, yakıp yıkmak.
1: Şimdi milattan önce 16'ya baktığımız zaman Yunan kentleri bir birlik oluşturmuştu kendi içinde.
2: Evet.
1: Baş kral da Miken kralı Agamemnon'du. Neden baş kral oydu? Çünkü bu feodal sistem içinde en fazla sürüye sahip olan, en fazla topraklara sahip olan, dolayısıyla askeri güce sahip olan baş toprak ağası Agamemnon'du. Ve dolayısıyla da gene o ne derse diğer krallar o feodal sistem içinde ona boyun eğmek zorundaydılar. Çünkü onlar daha zayıftı. Ve Azerhat şöyle bir paragrafla bitiriyor bu savaşın nedenini. Aynı değişmez düzen ele geçirilen malların paylaşılmasında da görülür. Bu feodalite kapsamında paylaşımda da ortaya çıkıyor.
2: Yani savaş ganimetlerin paylaşımında. Kimin daha fazla askeri gücü ve ordusu varsa o en büyük paslanan payı o.
1: Dolayısıyla Agamemnon. Yani Menelaos'un kardeşi.
2: Evet.
1: Asıl Troya Savaşı başlamadan önceki yıllarda da Akalar birçok yağma seferine çıkmışlardı.
2: Karşı kıyıdan buraya.
1: Tabii. Bir sürü köle ve mal toplamışlar. Bunları Agamemnon'un önüne dizip en üstün payı ona vermekle gurur duymuşlar, kusur etmemişlerdi diyor. Bölge kralları aralarında eşitseler de, yani işte o birlik demokratikse de Agamemnon'la aralarında eşitlik yoktu ve olamazdı. Dolayısıyla Agamemnon'un kardeşi ya da abisi Menelaos demişse ya böyle gidiyoruz, bir durum oldu. Abi topla şu şeyleri ya da kardeşim topla şu orduyu da şu adamların canını okuyalım
2: yakalım,
1: demişse
2: yıkalım,
1: işte böyle büyük bir ordu buraya gelmiş demektir.
2: Savaş 10 yıl sürüyor sanırım değil mi?
1: Savaş işte yani hep konuşuyoruz ya mesela
2: olmuş muydu,
1: olmuş muydu,
2: mi,
1: olmamış
2: yok,
1: mıydı, nerede olmuştu vesaire. Azrahret aslında ona biraz ışık tutuyor. Yani sürekli olarak buralara akınlar var.
2: Evet.
1: Akalar, diğer Yunan kentleri, Troya ile sürekli olarak bir ganimet savaşı içindeler aslında.
2: Evet.
1: Ve işte İlyada'nın o büyük savaşı da bütün bu savaşların toplamı olduğunu bize belki
2: sanki
1: de anlatıyor.
2: Bir tane kahramanlık hikayesi değil, bir destan değil, toplama destanlardan böyle dramatik bir kurgu oluşturulmuş.
1: Evet.
2: Ve dünyanın Batı edebiyatının temel kaynağı.
1: Hep söylediğimiz şey işte.
2: Evet.
1: Ve dolayısıyla hani biraz önceki senin verdiğin mücadeleye de gönderme yaparak şunu söyleyeyim. Aslında Akileus'un pek bir derdi yoktu. Yani bu topraklarla bir derdi yoktu, Paris'le bir derdi yoktu. Ama bu feodal sistem içinde verilen emri, kralın, büyük kralın verdiği emri uyguluyordu, evet.
2: O zaman ben şimdi Agamemnon'a karşı kıyılara saldırmaya gidiyorum hocam. Geliyor musunuz?
1: İşte pek bir derdin yoktu diyorum sana. İstersen güneşe doğru yürüyebiliriz.
0: Agamemnon! Geliyoruz! Hocamla birlikte sana geliyoruz.
3: Hektor'a, Paris'e, Priamos'a, lanetli gelin Helen'e rağmen Troya bizim için en fazla bilgisine inanılmayan kain Prenses Cassandra'nın şehridir. Tarihle efsanenin, düşle gerçeğin karıştığı yerde durur Troya. Doğu ile Batı'nın karşı karşıya gelişinin tarihte bilinen ilk vakasıdır.

0: %100 Türk formatı olan cevap soruda ile karşınızdayız. Yarışmacılarımız yine karşımda. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tabii ki. Aylin Yaya, 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir firmada satış pazarlama uzmanı olarak çalışıyorum.
0: Nasıl başvurdunuz?
1: Çok keyifle başvurdum. Çok heyecanlandım. Çok istiyordum bu yarışmaya katılmayı. Bir gün izlerken dedim ki neden ben de orada olmayayım? Neden bu platformu solumayayım? Birden başvurdum ve oldu.
0: Bakalım izlemekle burada olmak arasında nasıl bir fark olacak? Ve dün cevap vermeme hakkını kullanarak kasadaki para miktarını 8.000'e çıkardınız.
2: Evet.
0: Bugün bir numaraya geçmişsiniz.
2: Bu sefer bir değişiklik yapayım. Belki burada 5.000 TL'lik ödülü kazanırım ya da önce tabii finale çıkmak gerekiyor.
0: 5.000 lirayı kazandığınızda neredeydiniz? Hatırlıyor musunuz?
2: İkideydim. İkideydim ama iki daha sonra üst üste uğursuzluk getirdi. Bakalım bugün bir nasıl bir...
0: Geziyorsunuz öyle.
2: Avantaj sağlayacak, evet.
0: 2, 3, 4 diye bakalım. Gülşah Hanım iyi miyiz?
3: İyiyiz. Çok teşekkürler Ersin Bey. Siz iyisiniz.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün bakalım performansınız nasıl olacak ve Osman Bey 12. soruda liderlik koltuğunu bir anda Serhat Bey'e teslim ettiniz.
4: Evet, yarışmanın en güzel taraflarından bir tanesi de bu zaten. Yani neyi ne kadar çok bildiğiniz değil, ne zaman, kime göre bildiğiniz önemli. Keyif aldım ben de geçen yarışmada ama bu sefer biraz daha iddialı olacağımı düşünüyorum inşallah.
0: Bugün yine özellikle Serhat Bey ile olan rekabetinizi merakla bekliyorum. Aynı Hanım bakalım nasıl bir renk katacak. Gülşah Hanım'dan da daha iyi bir performans bekliyorum. Başarılar dileyelim ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Her bir etapta 4 soru var. İlk etap bilgi etabı, 1000 puan değerinde. İkinci etaba geldiğimizde dikkat etabı, bu kez puan değeri 2000. Ve üçüncü etap akıl oyunu etabı, soru değeri 3. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülü için birebir yarışacağız. 20 saniyede süreniz olduğunu hatırlatayım. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Yarışmacılarımız hazır. Ben hazırım. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. 1000 puan değerindeki ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.

0: Bugün iştah açıcı bir soruyla başlıyor yarışma. İtalyan mutfağının en özel yemeklerinden birisidir. Aslında bir tür makarnadır. Özel olarak açılan ince hamurların arasına domates sosu, peyniri ve özel bir kıymalı sos konularak yapılır. Aslında ismi yemeğin piştiği kabın adıdır. Ancak zaman içinde yemeğin adı haline gelmiştir. Günümüzde ıspanaklı, sebzeli, peynirli gibi farklı soslarla da yapılmaktadır. Sorumuz gelsin. Domates ve özel kıymalı sosla yapılan İtalyan yemeğinin adı nedir? Süreniz başladı. Özellikle İtalya'nın güneyinde, Napoli'de çok çok meşhurdur. Bizde de su böreğiyle biraz karşılaştırılır diyebiliriz. Bakalım cevaplarınız ne durumda? Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: Lazanya.
0: Aynı Hanım.
2: Spagetti bolognese.
0: Eyvah dediniz bir anda.
2: Benim canım çekti. Herhalde o yüzden kafam ona gitti izlerken.
0: Spagetti bolognese. Osman Bey.
3: Lazanya. Roma'da da yeme fırsatım olmuştu.
0: Napoli'ye gittiniz mi hiç?
3: Yok, henüz daha gidemedim.
0: Gitmediniz. Peki
4: Gülşah. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Osman Bey ve Serhat Bey. Lazanya diyorum.
0: Siz dün de bayağı bir katıldınız.
4: Sonrasında.
0: Sonrasında ama üçüncü oldunuz.
4: Aynen. Aynen Ersin Bey.
0: Üç tane lazanya, bir tane de spagetti bolognese var. Buyurun cevabı görelim o halde. Lazanya olacaktı tabii ki doğru cevap. Ve yeni yarışmacımız Aynı Hanım. Bayağı bir emindiniz ama.
2: Bayağı bir açmışım ben. Emin değilmişim de demek ki.
0: Peki ikinci sorumuza geçiyoruz. Önce konu başlığımızı görelim.

Türkiye'nin tatil beldeleri, İtalya'dan geldik ülkemize. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir adadır. Ali Bey Adası olarak da bilinir. Kurtuluş Savaşı sırasında işgalcilere ilk asker kurşunu burada 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya Bey tarafından atılmıştır. Ve bu şekilde Yunan ordusuna Anadolu'da ilk direniş de burada başlamıştır. Adanın Anakara'ya bağlantısı iki ayrı köprü ile sağlanmaktadır. Akdeniz bölgesinde bulunan ve sardalyaya benzeyen papalina balığıyla meşhurdur. Sorumuz gelsin. Ali Bey Adası olarak da anılan ünlü tatil beldemizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son saniyeler. Gülşah Hanım da son anda cevabını yazdı. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Cunda.
0: Gittiniz mi hiç?
1: Gittim ama yanıtından çok emin değilim.
0: Emin değilsiniz.
1: Umarım.
0: Başta da bayağı bir düşündünüz zaten.
1: Evet, düşündüm. Ali Çetinkaya, Atatürk'ün yakın arkadaşı, 172. alay Balıkesir bölgesinde. Ama bakalım ne olacak. Ben de inanın merakla bekliyorum doğru yanıtı.
0: Aynen Hanım.
2: Bolognese'in etkisinden çıkabildim ben. Cevabımdan da çok eminim. Cunda Adası.
0: %100 eminsiniz.
2: %100 eminim.
0: Osman Bey.
3: Cunda Adası. Ben de birkaç sefer gittim. İyi biliyorum. O yüzden eminim.
4: Ben bilemedim.
0: Arkadaşlarınıza katılamayacaksınız.
4: Aynen, katılamayacağım bu sefer. Çanakkale'ye bağlı kalarak biraz daha Gökçeada dedim bu sefer.
0: 3 Cunda, 1 Gökçeada var. Balıkçıları çok meşhurdur. Fener balığı da çok güzeldir ama zeytinyağı özellikle sabunuyla beraber de çok çok meşhurdur. Cevabı görelim. Tabii ki doğru cevap Cunda olacaktı. Gülşah Hanım, siz gitmediğiniz için herhalde.
4: Evet, ben Gökçeada'ya gittiğim için herhalde oraya yazmak istedim biraz daha.

0: Yine yurt içinde bu kez başka bir noktaya götüreceğim sizleri. Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2150 metre yüksekliğinde bir dağdır. 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kültürel varlık olarak yerini almıştır. Civarında Helenistik çağa ait pek çok kalıntı bulunmuştur. Yükseklikleri 10 metreyi bulan heykeller Helenistik, Pers ve yerel sanat figürlerinden izler taşır. Büyüleyici heykeller metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle Komagene Krallığı'nın kutsal alanı olarak nitelendirilir. Bu dağın en büyük özelliği volkanik, tabii anıt ve de insan eli değmiş bir özellikte olmasıdır. Devasa heykellerin o dönemin ilkel koşullarında nasıl yapıldığı ve oraya nasıl taşındığı hala sırrını korumaktadır. Sorumuz gelsin. Adıyaman ilinde yer alan bu dağın adı nedir? Süreniz başladı. Baştan söyleyeyim, 4'te 4 cevap bekliyorum. Batı ve Doğu uygarlığının bir köprüsüdür aslında. O eserler gözünüzün önünde, öyle tahmin ediyorum ki canlanmıştır mı acaba? Buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Nemrut Dağı.
0: Aylin Hanım.
2: Nemrut.
0: Osman Bey.
3: Nemrut Dağı.
0: Ve Gülşah Hanım.
2: Sizi utandırmadığımız için 4'te 4 cevap verdiğimizi düşünüyorum. Bu konuda Nemrut Dağı diyorum.
0: O halde ben de alkışlarla doğru cevaba doğru gidiyorum. Buyurun, doğru cevap geliyor. Teşekkür ediyorum. Beni mahcup etmediğiniz için 4'te 4 doğru cevap bekliyorum demiştim. Ve artık ilk etabın son sorusuna geldik. Yani 1000 puan değerindeki son sorumuzdayız. Ve konu başlığımızı görelim. Her birini duyduğumuzda hemen mırıldanmaya başladığımız halk türküleriyle devam ediyoruz. 1900'lü yıllarda Fas'ta değirmencilik yapan İbrahim haksız bir suçlamayla karşılaştı. Gürcü bir beyin yeğeni tarafından vurulmak üzereyken atik davrandı ve onu vurdu. Ardından dağa çıktı ancak Gürcü Bey kan davası güttü. Olay kısa sürede Türk-Gürcü çatışmasına döndü. Osmanlı Devleti olaya el koydu fakat İbrahim halkın desteğiyle ele geçirilemedi. Birkaç sene sonra affını talep etti ancak kabul görmedi. 1913'te doğduğu köyde 8 saat süren çarpışma sonucu öldürüldü. Adına türkü yakıldı. Sorumuz gelsin. Haksız yere suçlanan İbrahim için yakılan türkünün adı nedir? Süreniz başladı. Mertliği, yiğitliği, yardımseverliği ile bilinen bir halk kahramanı. Bakalım bu halk kahramanını bilebildi mi acaba yarışmacılarımız? Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: Halil İbrahim.
0: Halil İbrahim dediniz. Aynen Hanım.
2: Halil İbrahim.
0: İki Halil İbrahim var. Ve yanlarına kim gelmiş?
3: Hekimoğlu.
0: Hekimoğlu geldi. Gülşah Hanım.
2: Halil İbrahim.
0: Emin bir şekilde kafayı bir salladınız.
2: Sizin bir bakışınızdan ben bir şüpheye düştüm kendimde. Acaba başka bir şey mi yazdım diye. Evet ama eminim.
0: 3 Halil İbrahim var. Ve bir de Hekimoğlu var. İlk etabın son sorusu ve doğru cevap geliyor işte. Hekimoğlu doğru cevap olacaktı ve etap biterken Osman Bey 2000 puanı haneye yazdırdınız.
3: Soruya başlarken Ünye diye başladınız.
0: Evet, Fas'ta da.
3: Evet, pardon, Fas'ta diye başladınız. Doğru, Ünye Fas'ta diye zaten türkünün sözleri devam eder. Türk halk müziğine karşı özel bir ilgim var. Amatör böyle bağlamayla uğraşıyorum. Kendi kendime dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden benim için kolay bir soruydu aslında.
0: Ve böylelikle Hekimoğlu'yla bitirmiş olduk ilk etabı. Puan durumuna şöyle bir bakarsak eğer. Osman Bey, dün de benzer bir performans ortaya koydunuz. 2950 puanla şu anda 4. soruyla birlikte liderlik koltuğundasınız. Serhat Bey, 950 puanda 2. sırada. Ayna Hanım ve Gülşah Hanım 600 puanınız var. İkinci etaba geçiyoruz. İkinci etap demek dikkat etabı demek. İşte yeni etap. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabında artık her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve işte beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor.

Eskimoğullar, 5. sorumuz. Eskimoğullar Doğu Sibirya, Alaska, Grönland ve Kanada'da yaşıyorlar. Alaska'da çamur sıvalı dikdörtgen evlerde, Grönland'da taş, toprak ve balina kemiğinden yapılmış kubbeli evlerde yaşarlar. Kanada'da iglo adı verilen buzdan yapılmış kubbeli evlerde yaşarlar. Kanada'da hava sıcaklığı -30 derecelere kadar düşer. Ancak Eskimoğulların Kanada'da içinde yaşadıkları buzdan yapılmış evlerinin iç sıcaklığı 10 derece civarındadır. Ekonomileri avcılık ve balıkçılığa dayanıyor. Bugün farklı ülkelerde yaşayan toplam Eskimo nüfusu yaklaşık 150 bin kadardır. Sorumuz gelsin. Kanada'da bulunan Eskimoğulların buzdan yapılmış kubbeli evlerine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: kardan tuğlaları böyle hep beraber yaparlar. Ondan sonra şunu güzelce yaptıktan sonra en son tepesine de orada bir havalandırma şeyi vardır. Onu da yerleştirirler. Ama işin aslında en önemli noktalarından bir tanesi onun tamamen buza dönüşmesidir. Nasıl buza dönüştüğünü biliyor musunuz? Bir fikriniz var mı? Onu yaptıktan sonra elinize bir lamba alırsınız. O lamba ile beraber içeriye girer ve oradaki o kara yaklaştırırsınız. Daha sonra erimeye başlar. Soğuklukla beraber o tamamen buza dönüşür ve artık sapasağlam bir vaziyettedir. Girişini de yaptıktan sonra özellikle büyük hayvanların oraya girişini de engellemiş olursunuz. Ve hatta komşuculuk da yaparlar. O tüneller birbirine bağlanır, insanlar hiç dışarıya çıkmadan öylesine birbirlerine gidip gelerek de yaşarlar. Eskimoların enteresan bir hayatı da vardır. Acaba o yaşadıkları yer neresi diye sorduk. Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
1: İglo.
0: Aylin Hanım.
2: İglo.
0: Osman Bey.
3: İglo.
0: Ve Gülşah Hanım.
4: Ben yanlış duyduğumu düşünüyorum. Biblo olarak duydum. O yüzden biblo yazdım ama iglo olacaktı doğru cevap.
0: Biblo nasıl bir şey peki?
4: O şekilde duydum. Maalesef yanlış yazmışım.
0: Onun bibloları da vardır ama herhalde o
4: yani
0: evlerin.
4: Yani aslında biblolar da belirli bir şekillerde oldukları için olabileceğini de düşündüm ama ses benzetmesi oldu.
0: İglo 3 tane, bir tane de biblo var aramızda. Ve acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Kanada'da iglo adı verilen buzdan yapılmış kubbeli evlerde yaşarlar. Cevap soruda. İglo doğru cevap olacaktı.

Atlar, yeni sorumuzun konu başlığı, detaylarda ne var? Atlar binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşıyor. Atların erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, iyidiş edilmiş olanına beygir denir. Tarpan adı verilen Avrupa yaban atının nesli 19. yüzyılın başlarında tükenmiştir. Atlar ayakta uyurlar çünkü bacak kemiklerinin kilitlenebilme özelliği vardır. Ortalama ömürleri 25-30 yıldır. 40'lı yaşları görenler de vardır. Atlarda evcil memeli hayvanlardaki gibi köprücük kemiği yoktur. Bu da onların daha büyük adım atabilmelerini sağlar. Atlar 11 ay gebe kalır ve genellikle bir yavru doğurur. Yavrunun gözleri açık doğar ve birkaç dakika sonra kalkarak annesini takibe başlar. Sorumuz gelsin. Atlarda hangi kemik yoktur? Süreniz başladı.

Dünyadaki en yaşlı at 62 yıl yaşamış. Normalde 25-30 arası. Yaşadığı yer, yaşam şartları tabii ki değişiklik gösteriyor.

0: Osman Bey.
1: Köprücük.
0: Ve Gülşah Hanım.
2: Köprücük.
0: Köprücük kemiği yoktur cevabı verdiniz. Peki bu ona ne gibi bir avantaj sağlar? Köprücük kemiğinin nerede olduğunu biliyor muyuz?
1: Evet. Boyunla omuz arasında.
0: Evet, şuralarda köprücük kemiğimiz vardır.
2: Daha uzun adım atabilmesini sağlıyordu galiba.
0: Daha uzun.
3: Daha hızlı koşmasını sağlıyor dolaylı olarak da. Yani sanırım daha uzun adım atmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla daha hızlı koşuyor.
0: Onun olmaması demek omurgayla bacakların arasında böylelikle kas dokusuyla bağlantı sağlaması ve hareket edebilme, aynı zamanda o hızlanabilme kapasitesini de ortaya çıkartıyor. 4 tane köprücük kemiği var ama atlarda köprücük kemiği yoktur dedi yarışmacılarımız. Ben ne demişim peki? Atlarda evcil memeli hayvanlardaki gibi köprücük kemiği yoktur. Bu da onların daha büyük adım atabilmelerini sağlar. Köprücük kemiği doğru cevap. Böylelikle 4 yarışmacımız da puanları bölüştüler. Ve hızlı tempolu bir şekilde gidiyoruz. Güzel bir rekabet var aralarında. 7. sorumuzdayız. Otomobil parçaları. Recep İvedik'ten çıktık yola. Bakalım neler var. Şanzıman. Motorlu taşıtlarda motorun yükünü azaltarak arabanın istenen hızda hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu. Şasi, aracın iskelet bölümüdür. Buji, patlamalı motorlarda yakıtı tutuşturmaya yarayan araçtır. Dingil, tekerlerin üzerinde döndüğü çubuktur. Hava filtresi, motora giren havayı süzerek toz ve pisliklerden arındırır. Yağ filtresi, motor yağını süzerek toz, pislik ve artıkların yağlama sistemine karışmasını önleyen bir filtre. Amortisör, motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indirip yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen. Sorumuz gelsin. Patlamalı motorlarda yakıtı tutuşturmaya yarayan araca ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: arıza varsa yakıtla ilgili sıkıntı olur. Daha fazla yakıt ve aynı zamanda motorun performansını çok ciddi bir şekilde etkiler. Acaba nedir? Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
1: Buji.
0: Aynı Hanım.
2: Buji.
0: Osman Bey.
3: Buji.
0: Ve Gülşah Hanım.
2: Buji.
0: Otomobillerle aranız nasıl Aynı Hanım?
2: Araba kullanmayı çok severim. Söylediklerinizin hiçbiri hakkında hiçbir fikrim yoktu.
0: Hiçbir fikriniz yoktu.
2: Öyle de demeyelim ama tanımını yapamazdım bana sorsanız.
0: Otomobil kullanıyor musunuz?
2: Çok kullanıyorum.
0: Ehliyetiniz var.
2: Evet.
0: Kendinize ait bir arabanız var mı?
2: Var ve iyi kullandığıma inanıyorum. Kurallara dikkat ediyorum.
0: Ama ufacık bir arıza olsa sağ tarafa çeksem hiçbir şeyden anlamam diyorsunuz.
2: Abimi ararım.
0: Hemen anında. Sizin nasıl aranız Gülşah Hanım?
4: Benim iyidir Ersin Bey. Babamın şehir içi ve şehirler arası bir taşımacılık şirketinde otobüsü var. Dolayısıyla bizim evimizde her gün şanzıman, buji vesaire konular hep geçer. Dolayısıyla hepsine de bir kulak dolgunluğum vardı.
0: Sizde peki bir arıza olsa hemen işin başına geçer misiniz? Babanız öğretti mi onu?
4: Yani şöyle tespit edebilirim ama tahmin edemem. Herhalde bunda bir şey var, bu buradan kaynaklanıyor falan derim. Amortislerden bir ses geliyor derim mesela. Oradan bir sıkıntı olmaz ama tamiratta tabii ki de yapamıyoruz, yardım alıyoruz.
0: Peki, 4 tane buji cevabı görüyoruz. Ben ne demişim peki, dinleyelim. Cevap soruda. Buji. Patlamalı motorlarda yakıtı tutuşturmaya yarayan araçtır. Buji doğru cevaptı. Az önceki gibi yine tüm ışıklar yeşile dönüştü. Asit yağmurları 8. sorumuzun konu başlığı. Asit yağmurları kimyasalların yağmur, kar, sis veya çiğ halinde düşmesine verilen isimdir. Asit yağmurlarının etkisi ülkemizde bazı ormanlarda görülmektedir. Bunlar özellikle Murgul Göktaş,

Samsun Gelemen ve Muğla Yatağan ormanlarıdır. Asit yağmuru toprağı zayıflatır, verimini düşürür, akarsu ve gölleri zehirler. Normal koşullar altında oluşan yağmurların pH değeri 5.6'dır. Bu rakamın altındaki değerler asit yağmurlarını gösterir. Asit yağmurlarının en önemli doğal nedeni yanardağlardır. Ancak asıl sebep fabrika ve motorlu araçlardan salgılanan zehirli gazlarla deodorant ve parfüm kullanımıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Samsun'un hangi ormanları asit yağmurlarından etkilenmektedir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Son anda yarışmacılarımız cevabını yazdı. Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: Gölemen. Biraz böyle duyduklarımı karıştırıp bir sözcük ortaya çıkardım ama sanırım...
0: 3 tane de soru işaretini koydunuz.
1: Evet, bayağı bu sefer 3 tane oldu soru işareti.
0: Aynen Hanım.
2: Burdul, Göktaş'ı, yatağın, üçünden...
0: Samsun.
2: Samsun, Muğla.
0: Samsun, yani onlar ama Samsun hangi
2: Samsun.
0: Orman?
2: Samsun. Burdul.
0: Burdul ormanları diyorsunuz. Osman Bey.
3: Samsun, Göktaş, Muğla yatağın gibi hatırlıyorum. Bakalım ne çıkacak.
0: Yalnız bunların hepsinin tek bir isim olmadığını anladınız herhalde değil
3: tabii
0: mi?
3: Tabii ki.
0: Tane tane çünkü.
3: Yani şehirlerin farklı içerisindeki ormanlardan bahsediyoruz.
0: Gülşah Hanım.
4: 3 tane il söylediniz. Sivas, Samsun ve Muğla'yı. Muğla ve Samsun'u hatırlıyorum. Sivas'ı biraz karıştırdım. O yüzden ilk cevabımı sildim. İkincisini Göktaş olarak yaptım. Bakalım.
0: O yüzden Mengel Göktaş ama Mengel'i sildiniz.
4: Evet.
0: Şu anda Gölemen, Burdul, Göktaş ve yine Göktaş cevaplarını görüyorum. Ben de kendimden şüphe ettim şimdi acaba ben nasıl söylemişim diye merak ediyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Buyurun doğru cevap geliyor. Cevap soruda. Asit yağmurlarının etkisi ülkemizde bazı ormanlarda görülmektedir. Bunlar özellikle Murgul Göktaş, Samsun Gelemen ve Muğla Yatağan ormanlarıdır. Cevap soruda. Yani açık açık net duyulur bir vaziyette Samsun Gelemen demişim yani.
1: Bir harfle kaçmış.
4: Evet.
0: Atakum, ben çok severim mesela orayı. Sahil böyle muazzam bir hale dönüşmüştür. Samsun'a da Karadeniz'e de buradan selam ve sevgilerimizi gönderip ikinci etabı tamamlamış olduk. Peki puan durumu ne oldu ona bir bakalım. Osman Bey'in birinciliği devam ediyor. Dün de böyle 1-1-1-1 gitti ama 12. soruda devrildi.
3: Galiba son gülen iyi gülüyor bu yarışmada o yüzden.
0: 4650 puanda. 2650 puandasınız Serhat Bey. Yine takip ediyorsunuz Osman Bey'i.
1: Az önceki harfi doğru yazmış olsam ters durumda olacaktı
0: ama. Tek başınıza
1: evet.
0: Şu anda 6650 puan olacaktınız.
1: Evet.
0: Aynen Hanım, performansınız nasıl size göre? 2300 puanla şu anda 3. sıradasınız.
2: Daha iyi olabilir. Mesela şu an Samsun Deniz ya kapalı pideyi düşünüyorum. Diğer kategoriye kadar onu aklıma atabilirsem açılacağım. İngiliz atı gibi açılmayı düşünüyorum.
0: Siz yemeklerle aranız iyi herhalde. Hep oradan gidiyorsunuz.
2: Seviyoruz. Yani Türk mutfağı çok zengin, çok güzel.
0: Yapmayı bilir misiniz? Yemeği değil de.
2: Orasını karıştırmayalım. Yemesi keyifli ama.
0: Gülşah Hanım 1600 puandasınız. Siz Kayserilisiniz.
4: Evet, Kayserili.
0: Yani yapmayı bizim, herhalde.
4: Tabii bizim mutfağımızda Kayseri'de eğer yapmıyorsanız evde kaldınız demektir.
0: Eyvah, öyle midir?
4: O yüzden hepimize küçüklükten beri mantıyı doldururlar. Boş vakitlerde bütün kız çocukları mantıları doldurmaya başlar. Hatta erkekleri de artık bu işin içine dahil edilir.
0: Kayseri'de herhalde mantı yapmayı bilmeyen kimse yoktur değil
4: yoktur
0: mi?
4: Yoktur. Ve gerçekten de bir kaşın içine yaklaşık 35 tane sığdırıyoruz. 40 tane olmasa da 35 tane sığdırıyoruz.
0: Daha fazla yemek konuşmayalım bence. İsterseniz hemen yeni etaba geçiş yapalım. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap. Yeni etaptayız. Akıl oyunu etabında.

Artık her bir sorunun değeri 3000 puan. Final öncesinde yarışmacılarımızı 4 soru bekliyor. Bakalım yeni sorumuz ne olacak? Rafet Erroman 16 yaşında ilk kez söz yazdı ve beste yapmaya başladı. 1985 yılında 17 yaşındayken Midnight Entertainment film şirketine figüran olarak başvurdu ve çalışmaya başladı. 1987'de ilk uzun metrajlı filmi Defender'da başrol oynadı. Kimliğinde Yaşlut olarak yer alan soyadını Almanya'da verdiği 4 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda El Roman olarak değiştirdi. Frankfurt Kültür Festivali'nde 1994 yılında Media Artist Award, Medya Sanat Ödülünü aldı. Bir yıl sonra ilk solo albümü olan Gençliğin Gözyaşlarını çıkardı. Bu albümü 1 milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı. 1998'de Avrupa'da ilk solo albümü piyasaya çıktı. 2000 yılında Müjdar'la birlikte Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filminde oynadı. Sorumuz gelsin. Rafet Erroman ilk albümünü kaç yılında çıkarmıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 1995.
0: Aylin Hanım.
2: 1995.
0: Osman Bey.
3: 1985.
0: 1985.
3: Evet.
0: Ve Gülşah Hanım.
4: Ben de 1985 diyorum.
0: Osman Bey kaç doğumlusunuz?
3: 89.
0: 89. Çocukluk dönemlerinizde Rafet Eroman şarkıları hatırlıyor musunuz?
3: Hatırlıyorum.
0: Mesela en çok hatırladığınız?
3: Sorma Neden. En sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Yine Macera Dolu Amerika var. En çok aklımızda kalan.
0: İlk albümündeki şarkılardan, evet, değil mi? 2985, 2995. Aralarında 10 yıl var verdiğiniz cevaplarda. Acaba puanlar nereye gidiyor? Doğru cevabı görüyoruz.
5: Hemen gönderirler mi beni Almanya'ya Emin dayı?
6: Senin işin biraz güç oldu.
7: Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
5: Odum yok, ocağım yok.
7: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
5: Yoksa bir itirazın mı var?
7: Baba nasıl kıyarsın bana?
8: Karalağım beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
5: Bu haberi sana Cano kız mı salmış?
8: Bana ya! Dağılın ben!
7: Mehmet!
9: Cano'yu mu kaçırdılar? Kim?
10: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
9: Öldük yazsınlar olsun size!
7: Evine hoş geldin oğul.
8: Ben de bunu senin yanına bırakırsam bana karali demesinler.
7: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
10: Kaçıyorlar ağam, kaçıyorlar!
7: Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
11: Yanaşma bugün 18'de TV4'te.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: 1995 olacaktı. Çünkü 1994 yılında Medya Sanat Ödülü'nü aldıktan sonra bir yıl sonra ilk solo albümünü çıkardı şeklinde bir ifadem olmuştu. Böylelikle 85 size puan kazandırmadı. Serhat Bey ve Aylin Hanım ikinci, üçüncü etaba puanlarla başladılar. 10. sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız.
1: Ordunuz ve milletiniz sizi hal etti. Sultan Abdülhamit. Sokaklar tutulmuş vaziyette. Birinci ordu her yolu kesti. Hepsi kışlalarından sizi tahttan indirmek için çıktı. Boğaz'da bir gemi işaretimi bekliyor. Eğer hal edilmeyi kabul etmezseniz, bu saray içindekilerle beraber topa tutulacak.
2: Millet sizi hal etti. Direnmenin faydası yok. Tahttan çekileceksiniz.
0: ...31 Mart vakası yeni sorumuzun konu başlığı. Osmanlı Devleti'nin çöküşe yaklaştığı günlerdi ve 2. Abdülhamit 1908'de 2. Meşrutiyet'i ilan etti. Ancak politik istikrarsızlıklar ve çalkantılar halk arasında isyana sebep oldu. 13 Nisan gece yarısı avcı taburuna bağlı askerler ayaklanarak ülkenin şeriatla yönetilmesi talebinde bulundular. İsyancılar, itaatçi subay ve vekilleri buldukları yerde öldürülüyordu. Duruma hakim olamayan itaatçılar Selanik'teki 3. orduyu harekete geçirdi. Mustafa Kemal'in önderliğindeki hareket ordusu 22 Nisan'da İstanbul'a girdi. 24 Nisan'da isyan tamamen bastırıldı. Ayaklanma bastırıldı, ülkede sıkı yönetim ilan edildi. İsyan Rumi takvimine göre 31 Mart 1325'te gerçekleştiğinden 31 Mart vakası olarak adlandırıldı. Sorumuz gelsin. 31 Mart vakası olarak adlandırılan isyan kaç gün sürmüştür? Süreniz başladı.

0: Aynen Hanım, süre bittikten hemen sonra son bir şey yazdınız. Cevabınızı göreceğim ama arkadaşlarımdan da rica edeyim, içeride de kontrol etsinler. Süre bittikten sonra yazdıysanız eğer, doğru ise kabul edemeyeceğim çünkü.
1: Yazmadım, eminim.
0: Eminsiniz.
1: Eminim.
0: Peki, o zaman cevapları göreyim lütfen. Serhat Bey.
2: 11 gün.
0: 11 verdiniz cevap. Aynen Hanım.
1: 11 gün.
0: Son bir şey yazdınız, neydi o?
1: Kendi kendime sağlamasını yapıyordum. 13'ü başlangıç, 22 İstanbul'a giriş, 24 hareket ordusunun bitirişi olması lazım. O yüzden eminim cevabımdan.
0: Cevap
1: R
0: ben...
1: harfini yazıyordum süre bitti dediğinizde.
0: R harfini?
1: Evet.
0: 11 cevabını verdiniz Osman Bey.
3: 11 gün.
0: Gülşah Hanım?
4: 22 Nisan olarak hatırlayıp 13 çıkarıp 9 buldum.
0: 22 Nisan... İsyanın bittiği gün olarak hatırladınız. Hı hı. Farklı bir yanıt verdiniz diğer yarışmacılarımızdan. 3 tane 11, 1 tane de 9 var. Acaba doğru cevap ne? Doğru cevap 11. Aynen Hanım içeride kontrol de yaptılar. Böylelikle cevabınızı doğru olarak kabul ediyorum. Şu anda Gülşah Hanım biraz gerilerde kaldı. Neden acaba?
4: Sayıları biraz yanlış aklımda tutuyorum. Dikkatim dağıldı galiba. Bakalım toparlayabileceğimi düşünüyorum.
0: Dün daha iyiydi aslında performans.
4: Evet.
0: Gerçi hani daha önümüzde sorular var ama şu anda 1600 puandasınız.
4: Hı hı.
0: Diğer yarışmacılarımız arasında çok heyecanlı bir çekişme var. Osman Bey devam ediyor liderliğine. Serhat Bey ikinci ama Aynen Hanım da verdiği cevaplarla şu anda arada çok az bir fark var. Bakalım sonuna kadar nasıl devam edecek? Ve böylelikle artık final öncesi iki sorumuz kaldı. Gelsin 11. sorumuz. Konu başlığına bakalım.
5: Hadi yakalayacak madalyayı.
6: Evet, oldu bravo.
5: Rekor, rekor,
6: rekor mu? Rekor mu? 138 kilo. Olimpiyat ve dünya rekoru. 160 kilo omuzdan kalkıyor ve Halil Mutlu olimpiyat şampiyonu diyebiliyoruz. Bravo Halil! Bravo Halil! Bravo Halil! 160 kiloyu kaldırıyor. 160 kilo. Toplamda 297,5 kilo oldu.
0: Bir efsaneyle devam ediyoruz. Halil Mutlu 14 Temmuz 1973 tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi. Halter'e antrenörü İbrahim Elmalı'nın desteğiyle 10 yaşında başladı. 52, 54 ve 56 kiloda kazandığı şampiyonluklarla beraber 20'den fazla dünya rekoruna imzasını attı. 1996, 2000 ve 2004 yıllarında düzenlenen yaz olimpiyatlarında şampiyon oldu. 3 kez üst üste olimpiyat şampiyonu olan 4. haltercidir. 1.50 boyundaki Halil Mutlu kendisine Naim Süleymanoğlu'nu örnek almıştır. Üst üste kırdığı rekorlar nedeniyle Dinamo lakabı takılmıştır. 1994'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkemize 3 altın madalya kazandırdı. 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 9 kez Avrupa şampiyonu oldu. 31 Ekim 2008 günü aktif spor hayatına son verdiğini açıkladı. Sorumuz gelsin. Halil Mutlu ilk kez kaç yaşında olimpiyat şampiyonu olmuştur? Süreniz başladı.

0: kendi ağırlığının 3 katını kaldıran, dünyadaki 4 halterciden birisi. Az önce diğer efsanenin ismini de andık. Dayım Süleymanoğlu. Onunla beraber de çalışmışlardı. Rahmetle anıyoruz Dayım Süleymanoğlu'nu da. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 21.
0: 21 nereden çıktınız?

0: Yola.
1: 1994 diye anımsadım ama 1994'te sanırım olimpiyat değil, Avrupa Şampiyonası yapılmıştı. 23 olabilir.
0: 21 dediniz ama 23 olabilir diyorsunuz. Aynı Hanım.
2: 23 dinlerken o kadar gururlandım ki sayıları karıştırdım ama 23 olduğunu düşünüyorum.
0: Osman Bey.
3: 23, 96'da ilk olimpiyat şampiyonu oldu. 73 doğumluydu. Dolayısıyla 23 yaşında.
0: Ve Gülşah Hanım.
4: Açıkçası bu soruda aklını tutamadım. Dolayısıyla sadece cevap yazmak için yazdım. 17 yazdım.
0: O yüzden 17 yazdınız. Evet. Yanında bir 1963 var.
4: Doğum tarihini not almıştım.
0: 63 olarak yazdınız. Peki. 2-23, 1-21 ve bir de 17 var. 1992'deki Barcelona'da, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen olimpiyatlara katıldığında 5. olmuştu. İlk kez o olimpiyatlara katıldı. Ama ilk altın madalyayı az önce ifade ettim. 1996'da kazandı. Kaç yaşındaydı? İşte doğru cevap geliyor. Doğru cevap tabii ki 23 olacaktı. Aylin Hanım ve Osman Bey böylelikle yeni etapta puanları paylaştınız. Şu anda Serhat Bey ikincilik koltuğu da gitti.
1: Gitti mi?
0: Gitti. Aynı Hanım öne geçti şu anda.
1: Neyse bir sorumuz daha var bakalım. Dönecek mi buradan?
0: 12'yi mi bekliyorsunuz?
1: 12'yi
0: bekliyorum. Dünkü gibi.
1: Evet.
0: Ve bir anda adını finale yazdırdı. Osman Bey aldı böyle götürdü. Ondan sonra elleriyle... Hani 5000'i teslim etmediniz onu söyleyeyim ama 1000'i teslim ettiniz. Buyurun dediniz ve koltuk gitti. Bakalım şimdi acaba dün akşamın 1000 benzeri mi yaşanacak yoksa başka bir heyecan mı? Gülşah Hanım... Tek başınıza bildiğiniz takdirde 7600 oluyorsunuz. Final şansınız matematiksel olarak var. Ünlülerin yaşları konu başlığımız. 17 Ekim doğumlu megastar Tarkan 49 yaşında. En son rol aldığı Fi dizisiyle ses getiren oyuncu Serenay Sarıkaya 1992 doğumlu. Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu 67 yaşında. Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Behlül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 1983 doğumlu. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 1937 doğumlu. Güneş'in Kızları dizisindeki rolüyle popülerliği yakalayan, Sen Çal Kapımı adlı diziyle de gönülleri fetheden Hande Erçel, 28 yaşında. Son dönemde şarkıları ve yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki 21 yaşında. Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Murat Boz 1980 doğumlu. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan süperstar Ajda Pekkan 75 yaşında. Sorumuz gelsin. Kıvanç Tatlıtuğ'un doğduğu yıl Cüneyt Arkın kaç yaşındaydı? Süremiz başladı.

0: Son 5. Birkaç dakika içerisinde finalist belli olacak ve maalesef yarışmamıza veda eden isim de belli olacak. Önce cevapları göreyim lütfen.
1: Heyecan Doruk'ta.
0: Heyecan Doruk'ta. Serhat Bey?
1: 46.
0: 46 dediniz. Aylin Hanım?
2: 46.
0: 1983 ve 1937'yi görüyorum orada.
2: Evet.
0: Osman Bey?
3: Galiba yanlış hesap yaptım şu anda, kafamda kuruyorum.
0: Bir 1937 zaten.
3: 1987 ama nasıl 60 oldu? 50 olması lazım bunun. 60 lazım buraya. Yani inanılmaz şu anda.
0: 87, 37.
3: Evet, doğru 1937'de ben, Cüneyt Arkın'ın doğum yılı. 1987'de Kıvanç Tatlıtuğ'un diye aklımda tuttum. Aradaki fark 50 ama ben neden 60 yazdım bilmiyorum.
0: Gülşah Hanım.
2: Ben bir hesap yapmaya çalıştım ama işin içinden çıkamayıp bıraktım.
0: Siz oraya bir 2021, bir 1900'ün
2: tarihini yazdım falan.
0: Sonra 83. Aynen. Ne yazdınız siz?
2: Bu Kıvanç Tatlıtuğ'un doğduğu tarihi aslında 83.
0: Ne yazıyor orada?
2: 87 nokta. Cevap yok.

0: çizgi. Bir hesaplama yapmaya çalıştım.
1: O kadar şey yazdınız ama
0: yazdım.
1: Cevap yok.
0: Evet.
1: Çıkaramadım diyorsunuz, aynen, hesap yapamadınız. Toparlayamadım. Serhat Bey, yüzünüzde yine enteresan bir gülüş hissediyorum şu anda.
2: Ama sanırım yetmeyecek. Tam
1: yetmeyecek
2: son
1: mi?
2: Puan durumu aklımda değildi ama herhalde bugün pas geçilecek gibi duruyor.
1: Şu anda iki tane 46, bir tane 60 ve bir de Gülşah Hanım cevap vermedi. Cevap vermemeniz demek maalesef daha doğru cevabı görmeden de size veda ediyoruz anlamına geliyor. Ama finalist kim olacak? Bugün kaçıncı kez bizimlesiniz Serhat Bey?
2: Bugün 7. kez. 7.
1: Ve kaç kez finalde karşılaştık sizinle?
2: 4 kere.
1: Bir 5000, 3 tane 1000 var. Toplam 8000 lira kasada.
2: Evet.
1: Dün 12. soruda finale çıkmıştı. Ama bugün aynı cevabı paylaştığı Aynur Hanım da var. 46. Ve Osman Bey de şu anda 7150 puanla 1. sıradasınız. Tarih Osman Bey için yine aynı mı olacak acaba?
3: Bakalım hayırlısı.
1: Cevabı görelim mi? İşte doğru cevap geliyor. ...46 doğru cevap olacaktı. Ve Aylin Hanım finale adını yazdıran yarışmacımız oldu. Bu kez Serhat Bey tek başına bilemedi çünkü. Tebrik ediyorum sizi.
4: Teşekkür ederim. 2 numara uğurlu geldi bence bana.
1: Siz bugün aramıza katıldınız.
4: Evet.
1: Yani herkes bence Osman Bey ile Serhat Bey'e odaklanmışken... ...acaba ne yapacaklar dünkü yarışmadan sonra bugün... ...aradan siz çıktınız ve finale gittiniz.
4: Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse biraz heyecanlandım. Çünkü rakiplerim gerçekten çok iyi. 9. kez yarışmak, Osman Bey keza öyle, Gülşah Hanım öyle. Ama kendime güveniyordum. Finaldeyiz, bakalım ne olacak.
1: Osman Bey ne olacak? Yine
3: son adamı bir türlü atamıyoruz.
1: Bozuldu değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet. Bakalım hayırlısı. İnşallah bir sonraki yarışmada ben de finalist olma başarısını gösteririm.
1: Yani 12'ye kadar gelip gerçekten enteresan. Dün de aynı, bugün de aynı. Finale adınızı yazdıramadınız.
2: Yok, ben alıştım buraya ama böyle tek tek değil de biraz daha büyük adımlarla gidersem herhalde son soru baskısı yaşamadan. Öyle olunca böyle fırlayıp gidemiyoruz yukarıya. Bakalım.
1: Ve Gülşah Hanım'a teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: size bir
0: ederim.
1: Kitap hediyemiz olacak. Bizden bir hatıra olarak.
0: Teşekkürler.
1: İyi ki geldiniz.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Kayseri'ye, ailenize selam ve saygılarımızı
0: çok
1: iletin
0: teşekkürler.
1: Lütfen. Finalde Aynur Hanım karşımda olacak. Yeni bir isim, yeni bir yarışmacı aramıza bugün katıldı. Ve bakalım finalde acaba Aylin Hanım ne yapacak? Birazdan karşınızdayız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Karşımda yeni bir yüz görüyoruz, yeni bir isim Aylin Yaya. Neler hissediyorsunuz? Finaldesiniz. Bir kez daha tebrikler.
4: Bu sefer çok heyecanlıyım. Başlarken heyecanlı değildim. Açtım. Şimdi açlığı hallettik ama gerçekten heyecanlıyım. Umarım bildiğim yerden gelir. Bakın.
1: Konu başlığının ne olmasını istersiniz? Hangi alanlarda mesela kendinize daha çok güveniyorsunuz?
4: Edebiyat, tarih, genel kültür, spor.
1: Sporla ilginiz var mı?
4: Var. Profesyonel voleybol oynadım birkaç sene.
1: Öyle mi? Ne
4: evet.
1: Güzel. Nerede?
4: Ankara'da.
1: Ankara'da. Bıraktınız mı sonra?
4: Şimdi şirket takımında oynuyorum ama pandemiden dolayı lig ara verdi maalesef. Kendi kendime spor yapmaya çalışıyorum evde.
1: Kadın voleybolcularımızda gerek mini takımlar düzeyinde gerek kulüpler düzeyinde çok başarılılar.
4: İnanılmaz bir olimpiyat izledik.
1: Finalin sultanları.
4: Bizi gururlandırdılar. Yani bu pandemi sürecinde en mutlu eden, en keyif veren şey onları izlemekti.
1: Ama... Keşke orada olsaydım da demişsinizdir değil mi? Bir voleybol oynayan kişi olarak.
4: Dedim inşallah Paris'te izlemeye gideceğim. Öyle hayalim var 2024'te bakalım.
1: Hadi bakalım. Aynur Hanım, şimdi finalle ilgili bazı bilgiler vereceğim size. Şu anda önümde iki tane çek var gördüğünüz gibi.
4: Evet.
1: Bir tanesi 5000 lira değerinde. Finalin cevabını doğru olarak bilirseniz size 5000 lira takdim edeceğim. Yarın yine beraber olacağız. Fakat 20 saniye sürenin ardından... Eğer cevap vermeme hakkını kullanırsanız bu kez 1000 TL'yi takdim edeceğim ve yarın yine bizimle birlikte yarışmaya devam edeceksiniz. Burada yarın olmamanız için tek bir şey var. Cevap verip o cevabın yanlış olması. Bana sormak istediğiniz var mı?
4: Paris'e gitmek istiyorum. Umarım doğru cevap veririm.
1: Yeter mi 5000 lira?
4: Yettireceğiz bakalım.
1: Ama devam edeceğiniz için üstüne daha da ilave etme şansınız var tabii ki.
4: Milli takım forması alıp takımımıza destek olmak isterim. Üstüne katlayarak gidersek ne kadar güzel olur.
1: Peki, o halde isterseniz yavaş yavaş finale geçelim.
4: Geçelim.
1: Konu başlığımız gelsin. Bakalım bugünkü yeni yarışmacımız, ilk kez finalde karşımıza çıkan Aynı Hanım nasıl bir soruyla karşılaşacak?

Çin astrolojisi final sorumuzun konu başlığı. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sizden. Batı astrolojisi gibi Çin astrolojisi de insanı 12 değişik burç ve sembolle tanımlar. Kişinin burcunu bulmak için doğum yılını kullanır. Çin astrolojisi bir hayvanlar halkasıdır ve yıldızlarla ilgisi yoktur. Çin astrolojisinde burçlar Batı astrolojisindeki gibi aylık değil, yıllıktır. Çin astrolojisinin hayvan sembolleri sırasıyla fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuzdur. Çin astrolojisinde burçlar her sene Ocak ayının sonunda veya Şubat ayında değişir. Bir yıl boyunca aynı burç devam eder. 1996 yılının Şubat ayında fare burcu başlamıştır. Ondan sonraki yıl öküz burcuyla devam etmiştir. Aynı Hanım, final sorumuz geliyor. 2000 yılının Mart ayında doğan biri, Çin astrolojisine göre hangi burçtur? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Var mı ilginiz astrolojiye?
1: Pek yok. Çin'e hiç yoktu.
0: Burçlarla aranız nasıl?
1: Kendi burcum ve yükselenimi çok iyi bilirim.
0: Nedir?
1: Balık burcum.
0: Balık burcusunuz.
1: Yükselenim akrep. Onları iyi biliyorum. Ama keçi, fare, yılan burçlarını bilemiyorum.
0: Daha önce hiç duymadınız mı bu söylediklerimi?
1: Çin takvimini tabii ki duydum. Ülkemizde de popüler ama hiç ilgim yok. Yıllık olduğunu biliyorum. Sadece genel kültür olarak aklımda kalmış. Onun dışında hiçbir bilgim yok. Yani hangi kategori çıkmasın deseniz Çin derdim ve Çin astrolojisi geldi.
0: Şansınıza ne diyebiliriz ki?
1: Olsun.
0: Peki o zaman ben sorumu yönelteyim. Şimdi finalin sorusunu sordum ama asıl soruya geçiş yapalım madem öyle. Bu final sorumuza 5000 lira kazanmak için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkımı kullanıp 1000 TL ile devam edeceğim diyeceksiniz.

0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum. Paris hayalimi sadece erteliyorum. Vazgeçmiyorum. Cevabım fare olabilir mi?
1: Söylediğim o burçlardan ilk neyle başladım?
0: Cevap vermiyorum ama.
1: Tabii tabii evet. Şu anda 1000 lirayı ben size verdim.
0: Ben de suratımı koydum ağlayan.
1: Onu mu yaptın?

0: Nasıl?
1: Evet.
0: Ben de tek tek yazdınız da o Aylin Hanım'la ilgili biraz fazla şey düşünmüşüm yani. Tek tek yazdı, sıraya koydu, tarihleri de yanına koydu, cevap vereceksiniz diye. Çünkü öyle bir kapaklandınız ki dedim ki tamam yakaladı ama hayal kırıklığı.
1: Keçi demiş olabilir misiniz ilk Burç?
0: Vallahi keçi dedim, maymun dedim, horoz dedim, at dedim, domuz dedim, fare dedim. O zaman doğru cevabı görelim. Acaba neymiş bu Burç? Ejderha olacaktı doğru cevap. Aslında eğer şu vermiş olduğum burçların 5-6 tanesini arka arkaya dizmiş olsaydınız kafanızda anında bulma şansınız olurdu. Çünkü 96 dedim ki fare burcu. 97 sonrasında ne diyorum ondan sonraki yıl öküz burcu. Zaten ilk iki gitti. Arada kaldı 1998. 1999, 2000. Yani fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha.
1: Ben o sırada Halil Mutlu'dayım, Naim Süleymanoğlu'ndayım, olimpiyat rekorlarımızdayım.
0: Zor, kafa karıştırıcı ama aslında doğru cevabı bulmak için gerçekten kısa bir yolu vardı. Sağlık olsun, tebrik ediyorum sizi.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yapabiliyor muyum? Sence?
1: Bazen yapıyorsun, bazen yapamıyorsun.
0: Bazen yapıyorum, bazen yapamıyorum ama bunun kararını sen değil, sayın seyircilerimiz verecek. Bu senlik bir şey değil yani, evet.
1: Bana göre böyle.
0: Hayır, bu tamamen benim fikrimdi, senin fikrin değildi. Ya şu anda inanılmaz korkuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü Kumburgaz'da bir köpek eğitim merkezine geldik. Biraz benim köpek fobim var aslında. Onu da yenmeye geldim. Hani biraz üstüne gideyim ki bu korkum azalsın. Ben çok detay vermeyeyim. Evet, içeri geçip işime başlayayım.

0: Bingöl. Kendisi muhteşem bir köpek eğitmeni. Her türlü köpeği dize getiriyor. Merhaba efendim, hoş Merhaba. Geldiniz programımıza.
1: Teşekkürler, sizler de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Adım İrfan Bingöl, Erzurum doğumluyum. 1975 Erzurum doğumluyum. Yaklaşık 24 yıldır bu mesleği yapıyorum ailemle beraber.
0: Ben bugün buraya niçin geldim? Çırak olmaya geldim.
1: Tamam. O zaman biz de size...
0: Elinizde bir şey hazırlamışsınız bana.
1: Şimdi bu bir tasma. İşte her zaman yanınızda bulunması gereken bir tasma. Yani neden yanınızdan ayırmayacaksınız? Çünkü her an bir köpek kaçabilir. Bir köpeği tutmanız gerekebilir. O anda boynundan tutmak değil, hemen tasmayı takmanız lazım. O yüzden bunu hemen biz size... Şöyle bu her zaman burada... Tasmanız takılı oluyor. Evet.
0: Yakıştı mı?
1: Şimdi ilk önce köpeklerimizin... Ya köpek eğitmeni olabilmek için önce mutfağa gideceğiz. Yani köpeklerin kaldığı yerden başlayacağız. Ondan sonra eğitime geçeceğiz.
0: Ondan sonrası yok bende şu an. Şu an bu durumu düşünüyorum ben. Ne yapabilirim diye.
1: Bakalım.
0: Başarılı olabilir miyim bilmiyorum. İlhan Bey karar verecek ona.
1: İnşallah göreceğiz.
0: Buyurun gidelim o zaman.
1: Tarçını şimdi alalım yerinden, boş bir kafese alalım, ondan sonra yerini yıkayalım.
0: Alalım derken?
1: Evet.
0: Ne yapacağım? Tarçın, merhaba. Nasılsın? Eyvah.
1: O da dışarı çıkmak istiyor.
0: Tamam, seni dışarı çıkaracağım ama uslu durursan.
1: Tamam, Önce kapıyı açıp siz içeri girip kapıyı örtüyorsunuz.
0: Ne?
1: Evet. Çünkü kaçmaması için. Şimdi şöyle yapın, o yokmuş gibi. Siz köpek eğitmeni olmak istemiyor muydunuz?
0: Evet, istiyorum tamam, da böyle değildi benim
1: yani
0: düşündüğüm.
1: Yani siz buraya girmeden nasıl onu alıp çıkaracaksınız? Önce içeri girin. Şimdi kapıyı açtık, direkt içeri girin. Girin içeri, hayır Tarçın.
0: Tarçın.
1: İçeri girin. Hayır. Hayır. Girin içeri, içeri girin. Evet.
0: Tamam Tarçın.
1: İçeridesiniz.
0: Tamam, sakin.
1: Ona önce otur komutu verin. Otur değil.
0: Otur.
1: Otur
0: Tarçın.
1: Tasmayı gösterin.
0: Otur.
1: Evet, takın tasmayı.
0: Tamam,
1: tasmayı
0: otur.
1: Takın boynuna.
0: Tamam Tarçın, otur. Ya tamam, otur oğlum. Otur.
1: Peki.
0: Otur.
1: Şimdi Tarçın bekle.
0: Takamadım.
1: Takın, tasması burada. Takın tasmayı. Takın. Evet. Şimdi kafese götürüyorsun. Biraz hızlı hızlı ama. Hemen kısa tarafa. İçeri girin. Siz de girin içeri. İçeri girin. Kapıyı örttük.
0: Tamam. Sakin.
1: Evet, şimdi dışarı çıkabilirsiniz. Hayır Tarçın.
2: Tuğba'nın rengi soldu.
1: Şimdi köpek eğitmeni olmak istiyorsunuz, doğru mu? Ama yani köpeğin içi kafesine girdiğiniz andan itibaren köpekle olan iletişiminizde bir sefer çok büyük bir sorun var. Çünkü köpek sizi gördüğünde heyecanlanıp çıkmak istiyor ama siz ısrarla onun heyecanını daha çok besleyip oyuna çeviriyor. Yani korkunuz onu aslında lider hale getiriyor. Bu şekilde...
0: Bir yere varamayız.
1: Hayır, bu şekilde olmaz tabii ki. Şimdi onun yemeğini hazırlayalım. Şey, yerini önce yıkayalım, sonra yemeğini hazırlayalım.
0: Şu an çok iyiyim ya. Ben en sevdiğim şeyi yapıyorum şu an, temizlik.
2: Bilmez miyim?
0: Tarçın bugün en şanslı köpeklerden çünkü Tuğba ablacığı onun kafasını temizliyor. Şöyle. Bence yeter ya. Zaten yine batıracak. Yine kirletecek buraları.
2: Kaytarma Tuğba.
1: Yani biz bir kafeste bu kadar zaman geçirirsek 100 tane kafesi herhalde bir haftada bitiririz.
0: Şimdi size bir şey demek istemiyorum çünkü elim mahkum.
1: Tamam.
0: Arkadaş, ben buraya temizlik yapmaya mı geldim yoksa köpek eğitmeni olmaya mı geldim bilmiyorum ya.
1: Aşçı mutfağa girmeden aşçılığı öğrenebilir mi sizce?
0: Hayır.
1: Demek ki önce mutfağa girmek gerekiyor. Güzel. Bunu gayet güzel yaptınız.
0: Evet, çünkü benim... Düşüyordu. Uzmanlık alanım temizlik.
1: Şimdi mamasını koyalım yerine.
0: Alalım mamasını.
1: Evet.
0: Teşekkürler. Nereye koyacağım?
1: Mamasını su orada. Suyu hemen sağ tarafına koyun. Daha sağ tarafa. Biraz daha sağına. Evet, oraya bırakın. Tamam. Şimdi tarçını yerine alıyoruz. Yeri temizlendi. Alalım, yemeğini yesin.
0: Alalım mı?
1: Evet.
0: Arkadaşlar alır da onu ya.
1: Birazdan tarçını bana eğitime getireceksin. Eğitim çalışması yapacağız.
0: Yani alışayım diye mi böyle yapıyorsunuz?
1: Yok. Yani kural bu.
0: Merhaba Tarçın. Nasılsın?
1: Direkt sakin. İçeri giriyorum. Hayır Tarçın. Hayır, hayır.
0: Tamam, sakin. İçeri giriyorum. Sakin.
1: Harika, bu kadar işte. Alalım şimdi. Yerine
0: yaptım,
1: götür.
0: Yaptım.
1: İçeri girdiğinizde eğitim almış bir köpeği önce otur komutu vereceğiz. Tasmasını çıkaracağız. Biz yemeğini şimdi yiyebilirsin dediğinizde yemesi lazım.
0: Arkadan bir şey oldu.
1: Peki şimdi eğitim alanına geçelim. Sırada... Kane Korsa'mızı alacağız.
0: Ha?
1: Tabii. Bunu eğitim alanına alıp yürüyüş yapacağız.
0: Tarçını alaydım ben.
1: Onu da önce onu o yemeğini yemiş. Şimdi tarçın yemeğini yiyip biraz dinlenecek. Sonra eğitim alanına alacağız, yürüyüş yap.
2: Her şeyin sırası var. Tuğba'nın tüm planları tarçın içinde.
0: Dalga geçiyorsun değil mi benimle şimdi? Evet, dalga geçiyorsun. Ya çok büyük bir köpek.
2: Kani Korsa Tuğba, dikkatli olmalısın.
1: Yani madem bu işi yapacağız, her zaman Golden Retriever'lerle ilgilenmeyeceğiz.
0: Ama o daha sevimli,
1: sosyal
0: sakinli.
1: Bir köpek. Bu biraz daha sert mizaçlı bir köpek. Dolayısıyla da her köpeğin yanına girebiliyor olman lazım. Çünkü köpek sahipleri bize hep Golden getirmeyecekler. Her türlü cins gelecek buraya. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin yanına rahatlıkla giriyor olabilmen lazım. Bunu öğreniyor olabilmen lazım. Bakalım yapabilecek misin, ama ben inanıyorum senin yapabileceğine. Hadi bakalım.
0: İstiyorum ya.
1: Hadi bakalım.

0: Evet.
1: Yok yapamayacağım herhalde.
0: Hadi bakalım. Direkt içeri giriyorsun. Aç ve gir içeri. Gir içeri. Gir.
1: Nasılsın?
0: İçeri gir. İçeri. Ben kapıyı örtüyorum. Şimdi Tuğba çök yere. Yere çökersen o sakin olur. Tasmasını rahat takabilirsin.
1: Gel. Dur oğlum.
0: Aferin, bu kadar ya. Budur işte.
1: Ay ben şu an şoklardayım. Ben bu işi nasıl yapıyorum şu an?
0: Geliyorsun.
1: Oğlum gel yavaş.
0: Durun.
1: Dur. Gel. Sakin.
2: Tuğba ben de şok oldum.
0: Şimdi eğitime başlayacağız. Biraz önce anlattığımız neydi? Bakın yürüyüş yapıyorlar. Onların yanına yaklaş, yani beraber yürüyeceksin ama köpeğin onlarla temas kurmaması lazım.
1: Bir de.
0: Tabii temas kurarsa bir kavga olabilir.
1: Elim ağrıdı.
0: O yüzden de onlardan mümkün olunca bakın böyle nizami yürüyüş yapacağız.
1: Felix duydun mu? Bence siz bunu Felix'e anlatın ki o anlasın ki bana zorluk çıkarmasın, öyle değil mi?
2: Tuğba, Felix'le mi konuşuyorsun?
1: Evet delirdim, evet köpekle konuşuyorum, delirdim.
0: Tasmayı aldım. Bir de şöyle yapıyorsun. Bak şimdi. Ben bir tane göstereyim
1: tamam,
0: istersen olur mu?
1: Tamam. Evet başlıyoruz. Hadi buyurun. Hadi.
0: Kollarımız aşağıda.
1: Böyle.
0: Evet aşağıda rahat ol. Ama çekmesine müsaade etme. Çek. Onu uyar ama.
1: Felix.
0: Şimdi bak, o seninle sana yakın olmak istiyor, sen ondan uzak durmaya çalışıyorsun. Nasıl olacak?
1: Ne yapacağım?
0: Çek tasmayı, izin verme. Hayır Filiz.
1: Ya kızarsa?
0: Çök yanına, çök. Çök. Önce ona bir dokun, bir sev onu. Evet. Sev. Yani o temas, iletişim olmadığı zaman yürütemezsin ki onu.
1: Evet.
0: Çok iyi bir iletişim kurman lazım. Bakın bu.
2: Felix'in sevgiye ihtiyacı var Tuğba.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la. Felix gel oğlum.
0: Sokakta sen yürürken Felix'le eğer bir sokak köpeği çıksaydı karşımıza...
1: Yanlıştım.
0: Değil mi?
1: Şimdi dolaşan köpekleri. Yanlış, perişan olmuştum.
0: Evet.
1: Ne kadar da zormuş bu işler.
0: Sen bununla kumanda edemeyeceksin bunu,
1: evet,
0: belli.
1: Evet, bir şeyler oldu
0: tamam.
1: Ya.
0: Alalım onu.
1: Sakin ol, beni kaybettin.
0: Bak.
1: Beni kaybettin,
0: buradan
1: Felix.
0: Tutup.
1: Tamam, evet. Gel. Aa, gel tatlım, gel.
0: Hiç onunla ilgilenme. Gel, gel, hiç ilgilenme. Bak, onlarını kaldırma. Evet, devam et öyle, devam et. Bakma ona.
1: Tamam,
0: bakma.
1: Tamam, bakmıyorum. Bebek sahilinde yürüyebiliriz artık. Ama sizi dinliyor, beni dinlemiyor ki.
0: Şimdi köpeği kendinden uzaklaştırırsan Carlos'u, dolayısıyla Carlos seni dinlemez. Önce Carlos'la bir iletişimin olması lazım. Biraz onunla yakın ol. Mesela dokun ona, az önce Felix'e dokunduğun gibi. Uzak durma, daha yakın ol. Evet bak o da seninle tanışmak istiyor.
1: Merhaba.
0: Bak evet daha teslim oldu, ne yapsın?
2: Gayet iyi Tuğba.
1: Yat.
0: Evet.
1: Süper. Korktu benden. Hadi Carlos yat. İşte beni mahcup etmedin kameraman abilerine ya.
0: Onu ödüllendir ama şimdi.
1: Ne vereceğim?
0: Seveceksin.
1: Sevgi vermem gerekiyor, evet. Doğru. Carlos. Kalk oğlum, kalk. Hadi, kalk. Carlos, kalk oğlum hadi. Gel. Carlos'cum çok teşekkür ediyorum.
0: Onun artık yemek yeme zamanı.
1: Katkılardan dolayı ve beni üzmediğin, beni buralarda koşturup rezil etmediğin için
0: paşayı
1: çok
0: alalım.
1: Teşekkürler.
0: Hadi bakalım.
1: Allah'ım bugün çeşit köpeklerim oldu. Paşa, hoş geldin programımıza. Değil mi?
0: Ne yapıyorduk? Elimizi çekmiyoruz.
1: Çek ama şey. Böyle zarar vereceğim diye korkuyorum.
0: Hayır ama onu uyarıyorsun çünkü sen. Çok gel bakayım. Bak bu.
1: Heh,
0: daha tamam. kararlı davran.
1: Tamam.
0: Kendinden
1: paşa.
0: Emin ol.
1: Otur paşa, otur.

0: Otur.
1: Hadi yat komutu ver.
0: Yat.
1: Yeri göster.
0: Yat paşa. Yat. Allah'ım inanamıyorum ya. Çok çok tatlısın. Çok zevkli ya. Ben bu işi çözdüğüme inanıyorum. Peki sizinle çalışabilir
1: Sevdiğin
0: miyim?
1: Sevdiğin köpeğin aslında 3 kişi ısırdı.
0: Ne?
1: Evet. Gör, işin sonunda söylüyorum. Neden? Çünkü başta söylemiş olsaydık sen bu kadar rahat dokunamayacaktın değil mi?
0: Evet.
1: 3 kişi ısırmış.
0: Şey, şunu bir 2 dakika tutar.
1: Ama artık bunları şu an bitti. Onlar geçmişte kaldı.
0: Hadi şu kameraman abilerine bir atla bakayım üstüne. Demek sen 3 kişiyi ısırdın ha? Neden böyle bir şey yaptın? Paşa. Neden böyle bir şey yaptın? Söylemek ister misin?

0: İrfan Bey, gerçekten kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bizlere kapılarını açtılar. Benim köpek fobimi biraz da olsa yenmemi sağladılar. Ben normalde bu kadar haşır neşir asla olamazdım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere bu anlamda olumlu bir katkımız olmuşsa eğer, ne mutlu bize.
0: Gelecek programda yeni görevlerle tekrar karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün üşenmeden, yorulmadan, bıkmadan, sıkılmadan bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum çünkü hiçbir şey kolay değil. Herkes kendi işini yapmalı diyoruz hayatta. Ben biraz daha o insanları anlamaya çalışıyorum ve bunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü görevim ne biliyor musunuz? Bu yeşillikler size neyi ifade ediyor bilmiyorum ama çok güzel bir sitedeyiz. Ben bugün apartman görevlisi olacağım. Sileceğim, süpüreceğim, her şeyi yapacağım, çöpleri toplayacağım, gerekirse çimleri biçeceğim.
1: Çimleri mi biçeceksin?
0: Evet.
1: Ben de pikniğe gittin sandım.
0: Hiç dalga geçme, her şeyi yapabilirim. Ayrıca bu turuncu tulumum beni kilolu mu gösterdi acaba? Şöyle bir döneyim ben.
1: Senin kemiklerin iri Tuğba.
0: Kilolu mu gösterdi? Hayır. Sana prim vermeyeceğim bu konuda, gayet fitim. Neyse ben çok uzatmadan lafı. Kollarımı bir sıvadım. Hemen işime başlayacağım. Buyurun bakalım neler yapacağım. Bu apartmanın tabii ki bir görevlisi var. O da Rıza Gemici. Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Zor bir işiniz var. Evet. Herkesin işi kendine göre zor. Ama Rıza abinin, abi demek istiyorum müsaade ederseniz. Birazdan çünkü fazlasıyla samimi olacağız. Bana iş yaptıracak çünkü. Rıza abi senin bayağı bir işin var günlük.
2: Tuba Hanım, her bir işin bir zorluğu vardır. Bu işin de bir zorluğu var. Kolay değildir yani. O kadar basit bir iş değildir.
0: O yüzden programın adı Kolay mı sandın?
2: Evet.
0: Peki ne yapacağız, bana ilk olarak ne yaptırmayı düşünüyorsun?
2: Görevimiz paspas çekmek.
0: Tamam.
2: Paspas çekeceğiz. Ondan sonracığıma camlarımızı sileceğiz.
0: Tamam.
2: Giriş camlarımızı. Merdiven kolları var. Kolları sileceğiz.
0: Oo, bayağı sayıyor bir şeyler. Daha çok var. O yüzden hemen başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Hadi. Gel bakalım. Evet, apartmana giriş yaptık. Şimdi paspasa mı başlayalım,
2: evet,
0: ben hemen?
2: Paspasa başlayacağız hemen.
0: Eyvah eyvah. Ben kendimi evlence çıkardım, baksana.
2: Eğleniyor muyuz, çalışıyor muyuz? Böyle olursa olmaz.
0: Niye ama ya? Birazcık
2: yok,
0: şey yapalım, çok
2: bizim
0: ciddi.
2: İşimiz bitmez ama o zaman akşama kadar. Sadece burası değil işimiz.
0: Eyvah, beni neler bekliyor be bilseniz. Şimdi, ben bunu hiç kullanmadım hayatımda. Sen istersen yanıma gel.
2: Peki.
0: Bana bunu göster.
1: İyi izle Tuğba. Ne de olsa az sonra sen yapacaksın.
2: Bu şekil böyle.
0: Sonra ne yapıyorsun? Ben işi Rıza abiye yaptım.
2: Ondan sonra, sonra size kalıyor.
0: Tamam. Şimdi sen asansörü aldın. Hadi ben bir kat daha alayım. Oo, bayağı ağırmış bu paspas.
2: Ayakkabıları oradan kaldırıyoruz paspas yaparken. Tekrar.
0: Tek tek.
2: Bunları alıyoruz. Bu paspas çektiğimiz yere düzgün koyuyoruz.
0: Neyse şimdilik şöyle dursun da ne yapalım yani. O kadarcık da olsun. Sildiğimiz yere de basmıyoruz değil mi?

0: şekilde.
1: Tamam, şöyle. Vallahi bak, böyle eleman bulamazsın, sana söyleyeyim.
0: Aynen. Ama şurada leke kaldı mesela.
1: Nerede?
0: Sarı leke kaldı.
1: Şöyle, tamam aldım. Tamam. Bayağı ağır bu ya. Islandıkça daha da ağırlaşıyor.
0: Aynen.
1: Tam denk getiremedim. Şöyle. Şöyle miydi?
0: Evet. Of.
1: Böyle mi?
0: Bu şekil. Şimdi çekil.
1: Ha böyle.
0: Evet.
1: Oh.
0: Böyle.
1: Ben şimdiden yoruldum. La la.
2: Sanata olan düşkünlüğüne hayranım Tuğba.
1: La la la. La. Şimdi oturduğun yerden benimle nasıl eğleniyorsun, değil mi?
2: Çok eğleniyorum.
1: Biliyorum, her zaman eğleniyorsun ben böyle şeyler yaparken. Bayağı eğleniyorsun hem de, ama ben de eğleniyorum aslında.
0: Ama bu eğlenme değil ki ya, bu kadar beklerseniz bu iş bitmez ama.
1: Tamam. Şey, tamam Rıza abi. Bir an önce ben yapar giderim evime.
0: Biraz seri seri.
2: Duygularıma tercüman oldun Rıza abi.
1: Ama hızlı yapınca temiz olmuyor ki.
0: Mecbur, bir tane daire yok ki burada.
1: Oho. Tamam Rıza abi. Bir an önce yapar giderim. Para da istemem. Her yer karanlık. Karanlık her yer.
2: Paspası bitirmek üzere güzel sesli kızımız.
1: Oy. Bitti herhalde.
0: Bitti. Şu anda asansörlerin içini sileceğiz camları. Ondan sonra dış çapı kapının camlarını sileceğiz.
1: Burası?
0: Burasını da sileceğiz.
1: Ama bitti dedik, beni kandırdın.
0: Asansörü kapısını sildikten sonra burayı sileceğiz.
1: Ha, anladım. Sen sırasına göre gidiyorsun. Benim bir evet. Bir orayı bir orayı silecek. Nasıl geldi bu kova buraya ya? Şimdi asansörü mü sileceğim ben?
0: Evet.
1: Oo. Harika. Solağım ya, soldan iş yapayım bak.
0: Tuba Hanım, ben de solaktım ama iş yaparken.
1: Aa, hadi bu da benden olsun.
0: Ama aynayı düşürmeyelim.
1: Ay evet ya. Vallahi zarara sokacağım bir taraftan.
2: Aklın fikrin eğlencede Tuğba.
1: Rıza abi, ben yerleri silmeye devam ediyorum. Sonra dışarı çıkarız.
0: Evet.
1: Döktüm galiba ben.
0: Oraları sileceğiz ama tekrar bezle.
1: Hayda.
0: Hala öğrenemedim bunu.
1: Ya nasıl, ama ben anlayamadım onu.
0: Bir daha gösteriyorum bu şekilde.
1: Bu son gösterişim.
0: Evet.
1: Ama sen de farklı bir güç, yani erkek gücüyle sıkıyorsun.
0: Mesela bayanlar da yapıyor mesela paspas. Fark etmiyor yani. Bayanlar da yapıyor.
1: Ben de yapıyorum ama ne yapayım yani.
2: Bahane yok. Çalışmanın erkeği kadını olmaz. Hem unutma, iş iştir Tuğba.
0: Ama orası olmadı.
1: Tamam, bir şöyle taraf, alayım.
0: Aynen, bir taraf ıslak, bir taraf kuru.
1: İdare ediver abi bugünlük bizi ya. Ben daha yeniyim, öğreniyorum.
0: Çok yorulmuş gibi bir halim var. Tuğba Hanım.
1: Ne yapacaksın, bana kahve mi ısmarlayacaksın?
0: Çay, kahve.
2: Yoruldun tabii. Çay kahve içmen lazım.
0: Böyle oynarsanız daha... Oynamayla geldiyseniz buraya, bizim işimiz bitmeyecek böyle giderse.
1: Ama ne yapayım, eğlenerek yapıyoruz. Bak ben işimi eğlenerek yapıyorum ama, her zaman.
0: Her zaman da eğlenerek olmuyor ama.
1: Ama önce, siz de böyle yapın, hiç sıkılmazsınız.
0: Önce işimiz.
1: Nasıl gidiyor?
0: Güzel gidiyor ama çok yavaş.
1: Öyle mi sileyim? O zaman iz kalıyor.
2: Sen iş yapmaya gelmemiş miydin?
1: Yani ben mi iş yapmaya geldim? İş yaptırmaya mı geldim? Orası da tartışılır.
0: Orası belli değil. Yavaş yavaş yapıyorsun. Böyle beklerseniz biz...
1: Tamam, hemen hallediyorum. İki fıs fıs

0: Daha attık. Orası da kaldı.
1: Ama kırayacak şimdi.
0: Eyvah! Tamam, hemen siliyorum. Tamam.
1: Beni bugün işten kovmazlarsa çok büyük.
0: Camlarımızı da sildikten sonra kapımızı. Şöyle, üstün körü. Tamam, siliyorum ya gerçekten. Elimin ucuyla yapmıyorum işi.
1: Yok yok. Güzel oldu.
0: Bak bugünlük iş yapmıyorsunuz, kurtuldunuz.
1: Bugün maşallah hiç çalışmadığım iyi oldu.
0: Sefa, ayaklarını da sileceğim şimdi orada. Tamam, oh mis. Tertemiz oldu, hava da güzel. Buyurun
1: evet,
0: efendim.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Şimdi
0: ne yapacağız?
1: Şimdi ne yapıyoruz? Bunları budayacağız, düzelteceğiz.
0: Oho! Tamam, hadi. Hadi başlayalım. Kestik. Seni de böyle keseceğim, merak etme gelince.
2: Korkutma beni Tuğba.
0: Budama makasını elimize aldık.
1: Evet.
0: Böyle biçimsiz duran yeşillikleri böyle törpü yapacağım ben üstünden. Başlayayım mı?
1: Başlayalım.
0: Şöyle şuradan atlayacağım. Siteye var ya, tamamen şeyim şu an ben, zararım. Aa! Çok şey bu, sert.
1: Yapacak bir şey yok. Biraz daha gayret.
0: Nasıl yapamadığımı alıyorsunuz değil mi arkadaşlar?
1: Biraz daha.
0: Ah, oldu.
1: Oldu şimdi.
0: Bunları
1: bravo, böyle alıyoruz.
0: Onları sonra? Da
1: evet, aynı şekilde düz düz.
0: Düz derken?
1: Yani aynı bunun hizasından bu şekilde düz olarak keseceğiz bunları bu şekilde.
0: Ya onu hesaplaması çok zor ama şu anda.
1: Tamam,
0: şöyle
1: böyle.
0: Şöyle alayım.
1: Evet.
2: Biz senin geometri bilgine güveniyoruz Tuğba.
0: Rıza abi, budama yaptım. Nasıldı?
1: Güzeldi. Şimdi çim biçme.
0: Çim biçeceğiz arkadaşlar. Buyurun gidelim. Ne kadar da güzel bir hava. Ne kadar da güzel bir yer, öyle değil mi? Evet Rıza abi.
1: Çalıştırırken bu şekil yapıyoruz. Bunu çekiyoruz bu şekilde.
0: Olmuyordu. Oldu.
1: Bunu bu şekilde bıraktığınız zaman stop ediyor.
0: Aa, ben de bunu zannediyorum ki kırıldı.
1: Yok.
0: Bu yüzden böyle duruyor zannediyorum.
1: Şimdi siz çalıştırın. Hızlı. Hızlı.
0: Sen tut abi orayı.
1: Tamam, ben tuttum burayı. Yok, bırakın.
2: Bence çalıştıramayacak.
0: Bu ne ya? Oynamıyorum ben. Bana ne ya? Bana ne?
1: Stop etti.
0: Aa, bir daha baştan mı çalıştıracağım?
1: Evet.
0: Ay, ben ara, yani bırakınca duracak zannediyorum, ara vereceğiz
1: tamam,
0: zannediyorum.
1: Tamam, bunu çevirelim.
0: Oo.
1: Bu sefer siz çalıştırın.
0: Ben mi? Sabaha kadar bekleriz o zaman.
1: Ben bilmem, ben çalıştırmam.
0: Ben bilmem.
2: Bu filmi daha önce izlemiştik.
0: Arkadaşlar, bugün eve gitmiyorsunuz, kameraman arkadaşlarım. Maalesef bugün eve gitmiyorsunuz.
1: Bırak, bırak şimdi. Burada. Çek şimdi. Hızlı.
0: İşte bu.
1: Evet, güzel oluyor. Ama böyle olursa daha güzel olmaz.
0: Böyle bir şey yok ya. Şuraya bak.
1: Buradan tekrar düzelterek.
0: Yol yaptım resmen. Şöyle yapayım.
1: Evet.
2: Sen sevdin bu işi Tuğba.

0: çok iyi bir insandı. Güzel işlerini becerdi, temiz yaptı. Rahat bir insandı, güzel. Yani ne bileyim, ben beceremez zannediyordum ama çok güzel, her tarafı tertemiz yaptı. Onun sayesinde bugün dinlenmiş oldum. Teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Çöpleri de topluyorum artık. Abi ne çöp biriktirmişler ya. Rıza abi mutlu musun? Becerebiliyor muyum?
0: Evet maşallah, ha? Çok mutluyum.
1: Bugün yüzün gülüyor. Bugün neden biliyor musunuz?
0: Dinlenmiş oldum.
1: Sevgili seyirciler, kendisi dinlendi. Bana bütün işleri yaptırdı. Yani çok yoruldum
0: ama
1: artık.
0: Ama çok güzel yaptınız.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Güzel yaptınız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Rica eline ederim. Koluna sağlık.
0: Sağ olun.
1: Bana yine ederim. De kıyamadı. Şu yüzde kıyabilir mi? Kıyamaz. Kesinlikle. Efendim ben bugün apartman görevlisi olmaya çalıştım. Ne kadar olabildim bilmiyorum. Beni bu durumda kim işe alabilir onu da bilmiyorum. Yanıtı siz değerli halkımıza bırakıyorum. Efendim bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Ne yapmalı programından merhaba. Her hafta size pratik dünyada kullanabileceğiniz psikoloji bilimsel bulgularını içeren bir takım bilgiler verdiğim bir program sunuyorum. Bu hafta konumuz sağlıklı ve uzun ilişkiler. Aşık olmak çok kolay, bir ilişkiye başlamak çok kolay. Ama önemli olan bu ilişkiyi sağlıklı ve uzun bir hale getirebilmek. İşte bugünkü konumuz yaşadığınız romantik ilişkilerin, evliliklerinizin, eşlerinizle olan o uzun vadeli planlarınızın nasıl gerçekleşebileceğine dair psikolojik bir takım ipuçları vereceğim size. Hazırsanız hemen ilk maddemizle başlayalım. Birinci maddemiz aslında psikolojideki çok önemli bir kavram. Akıl okumamak. Akıl okumayın diyorum. Ne demek akıl okumak? Akıl okumak şu demek. İlişkiler biraz uzadıktan sonra kişiler şöyle bir hataya düşebiliyorlar. Ben artık onun ne düşündüğünü sormadan davranışlarından anlayabiliyorum. Oysa ki sormayıp davranışlardan anlama türü bir hata yaparsak onun düşüncelerini değil kendi ön yargılarımızı doğru zannedebiliriz. Ve sık sık şunu duyuyoruz evli çiftlerle aile terapisi yaparken. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Çünkü bunu bana söylemedin. Bunu söyleyenler şöyle bir geriye dönüp baktığında şunu fark ediyorlar. Aslında hiç sormadınız. Çünkü siz onu o kadar çok tanıdığınızı düşünüyorsunuz ki artık düşüncelerinize, onun düşüncelerine dair kararlarınızı eşinizin davranışlarını izleyerek veriyorsunuz. Ama size birinci tavsiyem şu, uzun ve sağlıklı ilişkiler için eşinizin gerçekten ne düşündüğünü sorun. Onun aklını okumak yerine kendisine bu durumla ilgili ne düşünüyorsun diye sormanızı tavsiye ediyorum. Hemen ikinci madde. Evliliklerde, ilişkilerde o kadar önemlidir ki sınırlar. Bunun yanına bir tane daha ekliyorum. Roller. Sınırlar şu demek. Evet, evlilik ve ilişki iki kişinin artık bir arada olması anlamına geliyor. Hatta buna iki de çocuk dahil ettiğimizde sayı 4 oluyor. Yani biz 4 kişi bir arada yaşamaya başlıyoruz. Ama unutmayın ki bu bir aradalık sizin bir birey olmanızı yok etmiyor. Yani her ilişkide biz olmadan önce ben bir birey olarak kimim sorusunu sormaya devam edin. Kendi yaşam felsefeniz, hobileriniz, yaşam görüşünüz, dünyaya bakışınız, bunları biz olurken bir kenarda bırakırsanız bu ilişki kısa süreli ve tatmin etmeyen bir ilişkiye dönebilir. O yüzden birincisi aile içindeki sınırları iyi koymak, ikincisi ise aile içinde size verilen rolleri arada bir gözden geçirmek lazım. Roller şu, ev için, aileniz için, çocuklarınız için aldığınız sorumluluklarda adil bir paylaşım var mı? Eşinizin ve sizin sorumluluklarınız size yeterince adil geliyor mu? Ev için yaptığınız rolleri siz kendiniz mi seçtiniz? Ve bu rolleri uygulamaktan memnun musunuz? Şayet değilseniz ev içi rolleri yeniden gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü bu gözden geçiriş sizin daha uzun ve sağlıklı bir ilişki yaşamanızı sağlayacak. Çünkü şikayetleriniz azalacak ve şikayetleriniz genelde aile içinde enerjiyi emerken siz rollerin adil dağılımına inanırsanız aile hayatınız bu enerji kaybını yaşamayacak. Gelin üçüncü maddeye geçelim. Peki diyorlar, aşk bitince ne olacak? 3. Aşkı uzatın. Ah keşke mümkün olsa. Aşkı uzatmak belki mümkün değil ama aşkı sevgiye döndürmek mümkün. Aşk öyle büyük bir enerji ki doğanın insanlara ve bütün canlılara belki de verdiği size şunu söylüyor. Sana şimdi karşındaki insanın kötü özelliklerini hiç görmeyeceğin enteresan bir illüzyon yaratacağım. Ve bu illüzyon içerisinde sen onu tanı, sev, bir ilişkiye başla, onunla beraber bir aile olmanın değerinin farkına var ve artık kendini bu şekilde tanımlamayı öğren. Ama ne yapacağız aşıkken bu aşkı uzun süreli bir ilişkiye çevirebilmek için?
kıskanmayı, kendine acımayı, yalnızlık korkusunu bir kenara bırakıp birini gerçekten sevmeyi, özlemeyi, onunla iyi zaman geçirmeyi ve ona güvenmeyi ilişkinin içine dahil edeceğiz. Şayet ilişkimizi bu saydığım doğru kavramlarla oluşturabilirsek, o zaman işte aşkın bittiğini hiç fark etmezsiniz bile. Artık aşkınız bitmiş olsa bile sevgi ve güven üzerine oturtulmuş bir ilişkiniz olur. İşte bir ilişkinin uzun ve sağlıklı olmasının yollarından bir tanesi onu aşkla değil, sevgi ve güvenle tanımlamaktır. Ve ne güzel ki bu sizin elinizde. Gelin bakalım o zaman harika bir şekilde dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü maddede bunu yapmayın dediğim şeyleri aklınızda tutmanızı isteyeceğim. Dördüncü maddeye bunu yapmayın diyeyim. Nedir bu? Önce ilişkiyi bitiren bir hatayı kadınlara söylemek istiyorum. Bunu asla yapmayın diye. Erkekler bir ilişkiyi ne zaman bitirirler biliyor musunuz? Bizim psikoloji dünyasının bulgularına göre erkekler küçümsendiğini hissettiği zaman, yani eşlerinin onu küçümsediğini hissettiğinde o ilişkiyi bitirmeyi düşünüyorlar. Çünkü erkekler her zaman eşlerinin karşısında daha güçlü, ayakları üzerinde duran, sorumluluk sahibi bir rol üstlenmek üzere büyütülüyorlar. Toplum erkeğe aslında bu zorlamaya gerek olmasa bile güçlü olmalısın, aile reisi olmalısın, beğenilmelisin ve problem çözmelisin bunları öğretiyor. Fakat kadın erkeği küçümsediğinde dünyanın en önemli ilişki terapistlerinden biri olan Gottman şunu söylüyor. Erkekler küçümsenmeyi sevmez. Eşi bir erkeği küçümsediğinde o ilişkinin dışına çıkmak isteyebilirler. Peki aynı şey kadınlar için geçerli mi? Ya da kadınlar için buna benzer bir durum var mı? Evet, Gottman'a göre kadınlar için de buna benzer bir şey var. O da şu, şayet bir kadın beraber olduğu erkek tarafından umursanmadığını hissederse, işte o zaman umursanmama hissi kadınları ilişkinin dışına çıkarıyor. Yani erkekler küçümsenmekten, kadınlar ise umursanmama hissinden ilişki içinde hiç hoşlanmıyorlar. Bu durumda siz şayet ilişkinizi uzun ve sağlıklı hale getirmek istiyorsanız eşinizi küçümsemekten ya da umursamıyormuş gibi davranmaktan vazgeçmeniz lazım. Gelin bir diğer maddeyle devam edelim. Tahtama yazacağım son madde yine bir uyarı. Buraya karakter yazıyorum. Nedir bu karakter? Bence ilişkiler için en önemli öneri, çok büyük zarar veren bir şey. Küçük, basit gündelik olaylarla ilgili tartışırken, mesela eşinize dediniz ki, eve gelirken ekmek al gel. O da ekmek almayı unuttu geldi. İşte orada onu bu gündelik küçük olaydan dolayı onun karakteriyle ilgili suçlamayın. Bu şu demek, ekmek almaya gelip

0: unuttuysa sadece ekmek almayı unutup gelmiştir. Bu onun bencil, egoist, evini hiç düşünmeyen biri olduğunu göstermez. Ona bencil, egoist ve evini hiç düşünmeyen birisin demek yerine ekmek almayı unutmuşsun. Git bu hatanı telafi et. Git ekmek al deyin. Biz gündelik ufak olaylardan karaktere dair çıkarımlar yaparsak şayet o zaman ilişkimizi ciddi bir risk altına alıyoruz. Ve bu da ilişkimizin uzun ve sağlıklı olmasına engel oluyor. E tabii ki biz biliyorsunuz bu programda sıklıkla şunu soruyoruz. Şunu söylüyoruz. Sizlere gelip sorduk. Bizim bilmediğimiz birçok şeyi sizden duyuyoruz. Bugün de bu programda da sokağa çıktık ve sizlere sorduk. Acaba ilk sorumuz şu. Sevdiklerinize onları sevdiğinizi nasıl gösterirsiniz? Çünkü uzun ve sağlıklı ilişkilerin özelliklerinden bir tanesi de bu. Sevdiğinizi eşinize gösterebilmeniz. Bakalım sizden gelen cevaplar nasıl oldu? Ben de merak ediyorum ve zevkle izliyorum. Buyurun.
1: Sevdiklerinize, onları sevdiğinizi nasıl gösterirsiniz?
2: Dokunarak, sarılarak, gülerek.
3: Hoş sözlerimle.
4: Sözlerimle.
5: Çok iyi davranarak. Vallahi bayansa ilk önce yapacağım bir çiçek gibi alırım.
6: Arayarak, kucaklayarak, öperek.
7: Yani devamlı söyleriz birbirimize sevdiğimizi.
8: Hayatlarını kolaylaştırmaya çalışarak. Mesela köpeğim var, onu sevdiğim ama sınavlarak gösteririm.
9: Sohbet, muhabbet ederim çok fazla herhalde. Buluşmak isterim.
10: Sarılırım, öperim, öyle.
11: Güzel laf söyleyerek, mutlu ederek.
0: Ne kadar güzel öneriler geldi. Önce bir çiçek almak gayet klasik gözüküyor ama bence işe yarar. Şayet eşiniz kendisine çiçek getirilmesini seviyorsa neden olmasın? Sarılmak, fiziksel temas, sevdiği şeyleri alıp getirmek, beraber zaman geçirmek, onun ne kadar özel ve önemli olduğunu ona hissettirmek. Aslında bütün bu konuşulanların arkasında bu his var. Her zaman benim için önemlisin. Her zaman benim için özel ve önemli olmaya devam edeceksin. Ve ben ilişkimiz için emek harcamaya ve ailemiz için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Peki bu aileyi kurarken çok özel bir an var. Evlilik teklifi. Her zaman merak etmişimdir. Acaba insanların evlilik teklifleri nasıl oluyor? Kişilerin evlilik teklifleri nasıl oluyor? Her zaman çok romantik mi oluyor bu? Yoksa bazen de ya bizimki işte çok basit ve sıradan oldu. Hatta hiç evlilik teklifi almadım. Bir anda kendimizi İşte nikah dairesinde bulduk diyenler de var mı? Çok merak ettiğim bu soruyu da yine sokakta sizlere sorduk. Bakalım nasıl evlilik teklifleri alınmış? Yine sizden dinliyoruz. Buyurun.
1: Evlilik teklifiniz nasıl olmuştu?
6: Bizim zamanımızda yoktu, normal.
5: Valla görüşürsün evlendim.
6: Oturtturdular bizi, giydirdiler gelinliği, nikah kıydılar, geldik gittik. Hiç kimse kimseye evlilik teklif etmedi. Hiç teklif almadım ki evlilik teklifi. Evleniyoruz, evleniyoruz, gitti.
7: Mesajlı oldu, mesaj atmıştım benimle evlenir misin diye.
12: Ani bir şekilde olmuştu yani, romantik falan değildi yani şimdiki.
4: Bir yemekte.
3: Güzel bir akşam yemeğini, kız kulesiyle.
11: Bir uçaktan geçirdim, orada kendisi okuyarak evlenme teklifi yaptım.
1: Daha olmadı, bekliyoruz. Yani inşallah yakında olur.
0: Şimdi açıkçası evlilik tekliflerinde romantizm yarı yarıya var röportajlarda. Biraz daha yaş arttıkça bu evlilik tekliflerindeki romantizm azalıyor gibi. Çünkü belki de bu evlilik tekliflerini Hollywood filmlerinden mi öğreniyoruz? Ya da erkekler biraz bu Hollywood filmlerindeki bir evlilik teklifini yapmak zorunda mı bırakılıyor? Bu tartışılır ama inanın ki şaşalı bir şey olmasına gerek yok. Çünkü ilişki başlarken bütün stres yaratıcı durumlardan uzak durmak lazım. Sadece hatırlanabilir ve sizin için özel olan bir şey yaşamanızda fayda var. Yoktu, görücü usulü evlendikten başlıyor. Telefon mesajıyla teklif ettiğime kadar gidiyor. Oradan biraz daha romantizme dönüyoruz. Kız Kulesi'ndeki bir yemekte yapılan tekliften uçak geçirdim. Arkasında yazıyor diye kadar romantik bir noktaya geldik. Bence gayet güzel bir yolculuk oldu. Görücü usulü evliliklerde de yine evlilik teklifi olmalı. Çünkü görücü usulü evliliklerinde özel günlerinin hatırlanması önemlidir. Bu programda bir de sizden zarf sorumuz var. Onlardan alıyoruz. Gelen sorulardan seçiyoruz bir tanesini ve elimden geldiğince ona cevap vermeye çalışıyorum. Bakalım bu haftaki konumuzla ilgili nasıl bir soru geldi? İlişkilerle ilgili tabii ki her zaman çok önemli sorular geliyor. Şöyle ki, bu önemli bir kavram. Eşim öfkelendiğinde nasıl davranmalıyım? Şimdi birincisi, öfke her zaman herkesin hayatında olan bir duygudur. Normal bir duygudur. Bir can kurtaran bir duygudur zaman zaman. Öfke ne zaman zararlı ve tehlikeli hale gelir? Birisine zarar vermeye kalktığınızda, yani şiddet ve saldırganlık kullandığınızda. Şimdi eşiniz öfkelendiğinde şiddet ve saldırganlık uygulama ihtimali olan biri ise, bu tür alışkanlıkları varsa, öfkelendiği yeri terk etmenizde fayda var. Çünkü öfkelenen bir insanın öfkesinin geçmesi yaklaşık 20 dakikalık bir süreç. Bu öfkenin bizde yarattığı fizyolojik değişimin azalmasıyla ilgili bir süre. Öfkelenen bir insanın öfkesinin neyin tetiklediğini fark ederseniz, o öfkesini tetikleyen şeyi mümkün mertebe yapmamaya çalışın. Onu öfkelendiren mevzuyu o öfkeliyken konuşmaya çalışırsanız yeterince sonuç alamayacaksınız. Yani öfke normal bir duygudur, şiddet ve saldırganlık kötüdür. Eşinizin öfkesinden de şiddet ve saldırganlık uygulayan biri değilse çok korkmayın. Ama yine de öfkelendiği yerde biraz yalnız kalmasına izin verip onu öfkelendiren durumun çözümünü o öfkeliyken değil, yaklaşık 20-25 dakika sonra, yani öfkenin fizyolojik tepkileri ortadan kalktıktan sonra arayın. Efendim, uzun ve sağlıklı ilişkilerinizin ömrünüz boyunca sürmesini diliyorum. Ve tabii ki ondan önce size harika bir hafta ve harika bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.
4: Valizlerimiz birbirine karışmış.
13: Nişanlın çok güzel maşallah.
4: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
14: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
15: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
4: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
13: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
16: Neden bu kadar dalgınsın?
15: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
17: Yağmur, bugün 16.15'te TV4'te.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik

0: tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Hemen gönderirler mi beni Almanya'ya Emin dayı?
4: Senin işin biraz güç oğlum.
5: Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
3: Odum yok, ocağım yok.
5: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
3: Yoksa bir itirazın mı var?
5: Baba nasıl kıyarsın bana?
6: Karalağım beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
3: Bu haberi sana Cano kız mı salmış?
6: Bana ya! Dağılın ben!
5: Mehmet!
6: Kaçırdılar. Kim?
4: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
6: Yazıklar olsun size!
5: Evine hoş geldin oğul.
6: Ben de bunu senin yanına bırakırsam bana karali demesinler.
5: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
4: Kaçıyorlar ağam, kaçıyorlar!
5: Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
7: Yanaşma bugün 18'de TV4'te.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
14: Kasa.
15: Marul.
14: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Regl gecelerimi.
20: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
21: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
22: Temiz

0: geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Ne kadar emanet tutuyorum.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitki diyeceksin lan. Nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük olan yazsınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size böyle muhteşem baharatları karıştırdığımız bir kahvaltı pizzası hazırlayacağız. Burada hemen iki tane lavaş ekmeğimiz var, taze kaşarımız var, eski kaşarımız var. Güzel kiraz domateslerimiz var, normal domatesimiz var, dağ kekiğimiz var, rokamız var, iki dilim jambonumuz var, birazcık et ürününde olsun istedim. Maydanozumuz var, limonumuz var ve bir sürü çok güzel baharatımız var. Bunlar neler? Tane kişnişimiz var, tane karabiberimiz var, hemen burada toz zencefilimiz var, toz kırmızı biberimiz var ve aynı zamanda da toz sarçınımız var. Hemen işlemlerimize başlayabiliriz. Neler yapacağımızı kısaca bahsedeyim. İki tane lavaş ekmeğimizin arasına önce bir eski kaşarı koyacağız. Üzerine de bu bütün soslardan, yani bütün baharatlardan oluşan bir sos hazırlayacağız. Domatesle birlikte bunu diğer lavaşın üstüne koyacağız. Sonra yumurtaları kıracağız. Üstüne de böyle taze kaşarı yapıp hemen fırınımızı açacağız. 180 derecelik fırınımızda yaklaşık böyle 10-12 dakika boyunca pişireceğiz. Şimdi böyle güzel şeyler yapınca İnsanın aklı yemeğe odaklandığından dolayı bir anda gözümün önüne geliyor söylediğim şeyler. Bütün aşamalar işte o oldu, bu oldu. Sonra baharatı döktü. Sonra böyle gerçekten kendimi kaybetti. Belirli anlar olabiliyor. Bunlar için hepinizden özür diliyorum. Şimdi hemen sözü hiç uzatmadan baharat karışımımızı hazırlamaya başlayalım. Şimdi bütün baharatlarımızı orta büyüklükte bir havanın içerisine dökeceğiz. Önce hemen tarçınımızı koyduk. Paprikada diye nitelendirilen toz kırmızı biberimizi koyduk. Zencefilimizi koyuyoruz. Hemen tane karabiber, tane kişniş, iki diş sarımsağımız var. Bu iki diş sarımsağı şöyle sadece ortadan ikiye bölerek içerisine atıyoruz. Şimdi bakalım baharatımıza başka ne ekleyelim? Hemen dağ kekiklerinden içerisine birkaç yaprak ekliyorum. Çok lezzetli, çok güzel, yapımı çok kolay olan bir tarif bu. Gerçekten baharatlı bir şeyler yemek istiyorsanız bu sizi mutlu edecek bir karışım. Yumurtayla çok yakışacak baharatlar bunlar. Eğer evinizde tavuk varsa tavukla da bunu yapabilirsiniz. Yani kahvaltıda tavuk enteresan geliyor olabilir size. Ama böyle fileto şeklinde doğramış olduğunuz tavuklarınızı böyle ince, daha birazcık daha inceltip bu baharatla karıştırıp üzerine yumurta kırıp üzerine de kaşar ekleyip inanılmaz güzel kahvaltı bir pizzası hazırlayabilirsiniz. Hem besleyici özelliği fazla hem de böyle mesela öğlen uyanmışsınız. Şöyle hayal edelim. Hemen hep birlikte hayal kuruyoruz şu an. İşte pazar günü, böyle hafif güneşli bir hava. Güneş çok güzel geliyor. Pencereyi açıyoruz, güzel bir rüzgar var. Acıkmışız, saat böyle 11.30-12. Yani güzel bir uyku almışız. Ve bir kahvaltı yapmak istiyoruz. Bu kahvaltı ağzımızda gün boyu hissedeceğimiz baharatlardan oluşan ve bizi inanılmaz derecede güzel bir şekilde doyuracak bir kahvaltı. Şimdi hepimiz aynı hayali kurduk mu? O hayaldeki kahvaltı işte tam olarak bu. Yani şu an gerçekten o hayalinizi süsleyen ve hepsini bütünleştiren inanılmaz güzel bir bileşim hazırlıyorum size. Hemen burada birazcık daha dağ kekiği ekledim. Bu kadar dağ kekiği yeterli olacak. Şimdi hemen buna yarım limon sıkacağız. Limon miktarını arttırabilirsiniz. Zaten bu baharatlar kendi başına baktığınız zaman da faydası yüksek olan baharatlar. Hepsinin çok ayrı ve çok güzel özellikleri var. Limonumuzu da sıktık. Zeytinyağı ile birlikte zeytinyağımızı ekledik. Hepsini güzelce ezeceğiz. İyice eziyoruz. Şimdi iyice ezdiğimizden dolayı bütün o aroma hepsi çok güzel bir şekilde oluşacak. Daha sonra bunun içerisine var olan domatesimizi rendeleyeceğiz. Domatesimizi rendeledikten sonra bu bizim aslında lavaş ekmeğimizin o sos kısmı oluyor olacak. Ve bu inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel olacak. Gerçekten şu an içerisinde bulundurduğu baharatlara bakıldığı zaman
besleyici özelliği fazla ve bir o kadar da lezzetli görünüyor. Bana Instagram'dan yazıyorsunuz, çok güzel şeyler yazıyorsunuz, çok tatlı şeyler yazıyorsunuz, çok komik şeyler yazıyorsunuz. Yaptığınız şeylerin fotoğrafını gönderiyor olmanız beni acayip mutlu ediyor. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Ben o pazar kahvaltısının fotoğrafını görmek istiyorum açıkçası. O pazar kahvaltısını benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hemen güzel bir şekilde iyice ezmeye devam ediyoruz. Bütün lezzetlerin hepsinin birbirine karışmasını, hepsinin birbiriyle... Bakın şimdi muhteşem burnuma bir kokular geliyor. O baharatların muhteşem karışımı ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkarıyor. Şimdi karışımımız şurada dursun hemen. Biz bunun içerisine domatesimizi rendeleyerek işlemlerimize devam edebiliriz. Bir tane domates kullanacağız. Hemen şurada daha büyük bir kasenin içerisine yapalım. Sonra da tüm baharatımızı bu kasenin içerisine aktaralım. Ve burada tüm karıştırma işlemlerimizi yapalım. Domates çok faydalı. İçerisindeki bu baharatlarla da birleşince gerçekten lezzet çok değişik ve çok aromatik olacak. Bir tane domates kullanacağım. Eğer miktarı arttırmak isterseniz bu doğrultuda domates miktarını da arttırabilirsiniz.

İnce domatesimizi rendeliyoruz. Şimdi. Hemen. Hazırladığımız baharat karışımını iyice karıştırarak içerisine ekliyoruz. Şimdi burada karıştırmaya ve ezme işlemine devam ediyoruz. Bütün lezzetlerin hepsinin birbirine güzelce karışmasını istiyorum. Evet. İyice karıştırıyoruz. Birazcık şimdi hemen tuz ekleyelim. Tuzumuzu da ekledik. Domates tuzu sever. Birazcık pul biber ekliyorum. Birazcık acı da olsun istiyorum. Ama çok fazla pul biber eklemeyeceğim çünkü o baharatların tadının hepsini ayrı ayrı almak istiyorum. Şimdi bu haliyle bile bence şu an muazzam. Hemen bir bakalım. Gerçekten şu an ağzımda bütün baharatları hissediyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Çok keyifli. En sonunda şu an boğazımda bir yanma var. O yanma hissiyatı olması gereken bir şey ve şu an zencefilin o yaktığını, boğazımdan aşağı indikçe o güzelliğini hissediyorum. Hemen. Of, gerçekten şu an daha da sabırsızlandım. Hemen karışımımız burada dursun. Şimdi bahsettiğim gibi alt tarafa öncelikle eski kaşarı rendeleyeceğiz. Eski kaşarı rendeleyeceğiz. Hemen bütün eski kaşarı iyice rendeledik. Şimdi rendemizi şurada kenara ayıralım. Var olan peynirimizi buraya yerleştiriyoruz. Şu an lavaş ekmeğinin alt kısmına eski kaşarları yerleştirdik. Burada evinizde farklı eriyebilen bir peynir varsa mutlaka bunu da değerlendirebilirsiniz. Üstünü hemen lavaşta kapattık. Şimdi sosumuzu aldık. Şöyle ortalığımızı yavaş yavaş bir toparlayalım. Kaşıkla sosumuzu üzerine ekliyoruz. Domatesli, baharatlı, güzelce hazırlamış olduğumuz sosu iyice her tarafa yayıyoruz. Birazdan üzerine yumurtaları kıracağız. Diğer jambon, roka ve maydanozumuzu ekleyeceğiz. Şimdi bütün sosu yaptık. Bütün sosu dağıttık. Jambonları aldım. Jambonları birkaç bıçak darbesiyle küçük parçalar haline getirdim. Gelişi güzel şekilde jambonları yerleştiriyorum. Yapımı çok kolay, çok keyifli ve çok güzel bir tarif oluyor bu. Şurada iki parça daha jambonumuz var. Jambonumuzu da ekledik. Şimdi taze kaşarımızı aldık. Güzelce taze kaşarımızı da rendeliyoruz. Maydanozları da güzel güzel dilimleyeceğiz. Taze kaşarla maydanozları bir arada olmasını istiyorum ben. Hemen kaşarımızı buraya rendeledik. Maydanozu güzel güzel ince ince doğradık. Roka'yı piştikten sonra üzerine koyacağız. Şimdi maydanozla kaşarı şöyle güzelce bir karıştırdık. Gerçekten çok lezzetli ve çok başarılı olacak. Şimdi yavaş yavaş yumurtalarımızı kırabiliriz. Hatta

Şurada yumurtalar için güzel oyuklar yapabiliriz. Kenarlar şöyle. Diğer yumurtamızı kıralım. Şimdi hemen diğer yumurtamızı da kırdık. Çok güzel görünüyor. Gerçekten şu an böyle o yumurtanın akması beni benden alıyor. Maydanozla karıştırdığımız iyice kaşarımızı bu şekilde üzerine ekliyoruz. Beyazlıkların kapanması, sarı kısımların kapanmasını istemiyorum. Fırınımı bu arada ben 180 dereceye getirdim. 180 derecelik fırınımda yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Şu an ya size de öyle gelmiyor mu? Şu an çok çekici görünüyor. Yani şu an onu yemek için acayip derecede sabırsızlanıyorum. Kat kat olduğundan dolayı acayip güzel ve mutlu edici bir görüntüye sahip. Şimdi domatesleri de ortadan ikiye ayırıp üzerine güzelce süsleyeceğiz. Fırınımızı açacağız ve güzel güzel pişireceğiz. Bu şekilde yavaş yavaş rengarenk şöyle hatta şekilli yapalım. Güzel bir şekilde dönsün. Hemen son kalan domateslerimizi de üzerine ekleyelim. Pişirdikten sonra da üzerine güzelce roka ile birlikte servis edeceğiz. Şöyle şuralarda şu ortaya da domatesleri koyalım. Şu domatesimizi alalım. Birazcık yumurta için üzerine yavaş yavaş tuz atıyorum. Birazcık da karabiber atıyorum. Gerçekten şu an bence muazzam görünüyor. Hemen fırınımızı açacağız ve pişirme işlemlerine devam edeceğiz. ...180 derecedeki fırınımızda 12 dakika boyunca inanılmaz güzel bir derecede pişti. Görüntüsü muhteşem görünüyor. Bakın yani şimdi buna bakıp aşık olmamak mümkün değil. Gerçekten bakın şu güzelliğe bakın, muhteşem ya. Yani oh, çok güzel kokuyor. Şöyle güzel güzel şu rokayla da birazcık renklendirelim. Rokayı da çok severiz hep birlikte. Biz aslında burada kendimiz hangi malzemeleri seviyorsak ekip olarak bu şekilde yapmayı tercih ediyoruz. Şöyle güzel güzel renklendirelim. Evet, birazcık da dağ kekiği de üzerine koyalım. Dağ kekiğinin yapraklarından şöyle daha böyle aromatik ve güzel olması için ekleyelim. Bu pizzayı mutlaka yapın. Yaptıktan sonra da bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Ve baharatlı fırında muhteşem pizzamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

1819 yılında Fransız göçmenlerin gelmesiyle kurulmuş bir şehir Cienfuegos. İlk kurulduğunda 230 kişilik bir kasabaymış. Daha sonra büyümüş, gelişmiş ama özelliklerini kaybetmemiş.

0: Cienfuegos körfezi ve yat limanı ile meşhur. Cienfuegoslular turizmle kazanıyorlar hayatlarını. Denizcilik ve balıkçılık da bölge halkının geçim kaynakları arasında. Birazcık plajda dolaşıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, dördüncü gündeyiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu bir yol hikayesi. Sonu Trinidad'da bitecek ama bizler şimdi Küba'da 15 şehirden biri olan Cienfuegos'tayız. Bu şehire uğramamızın sebebi hem bir öğlen yemeği molası hem de Fransızlardan kalma bu şehri görüntülemek. Küba'ya gelen, Bordo'dan gelen Fransız göçmenlerin kurduğu bir şehir Cienfuegos ve daha sonrasında İspanyolların hakimiyetine geçtikten sonra elbette bir İspanyol etkisi de gözlemleniyor. Özellikle kapalı bir liman olduğu için yat kulüpleriyle çok meşhur. Biz de o yat kulüplerden birindeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi harika bir koy var burada. Cienfuegos'un önemli noktalarından bir tanesi bu korunaklı koy. Sağlı sollu yatları da görüyorsunuz burada. Yatçılar burayı güzel bir liman olarak benimsiyorlar. Evet, ileride bir boğaz var. O boğazın dışı da Karayip Denizi. Gerçekten Karayip ruhunu yaşayabileceğiniz bir yer diyoruz. Küba'da Cienfuegos'u sizler için gezmeye başlıyoruz.

0: Ve şimdi de Valle Sarayı'ndayız. Cienfuegos'un en önemli saraylarından biri Valle Sarayı. Valle ailesinin önemli yatırımlarından biri bu saray. 1913 yılında yapılmış bu sarayı birlikte geziyoruz.
1: Besame. Besame mucho.
0: Endülüs mimarisinde yapılmış bu saray 1913 yılından beri ayakta ve şu anda turistlerin ziyaret akınına uğruyor. Valle Sarayı'nın içinde çayınızı kahvenizi yudumlayabileceğiniz bir kafe ve restoran da bulunuyor. Valle Sarayı'nın terasının tadını çıkarabilirsiniz. Cienfuegos Körfezi manzaralı bu eşsiz teras Küba'ya gelenleri bekliyor.
1: Bésame, bésame mucho.
0: Burada harika bir köpek buluyoruz. Bakalım adı neymiş?
2: Bu güzel köpekle sizi tanıştırayım dedim. What is the name of? Name of the dog. Name.
3: Kedi.
2: Köpeğin ismi. Harika gözleri var. Görüyorsunuz. O çok güzel cins bir köpek diyoruz.
0: Beşinci günde kalacağımız yepyeni bir şehre merhaba diyoruz. Trinidad.

De, kaldığımız ev burası. Harika bir kahvaltı ve keyifli, harika ev sahipleri. Trinidad'da kaldığımız evlerde Kübalıların kahvaltılarını yapabiliyorsunuz. Yumurtadan zeytine, peynire kadar birçok çeşit var burada. Kübalılar sizleri evlerinde misafir ediyor. Ev pansiyonculuğu diyebileceğimiz bir turizm sistemi var burada. Bu evlerde akşam yemeği yemek isterseniz, ev sahibine söylediğiniz takdirde harika deniz ürünlerinden oluşan bir menünüz olabiliyor. Özellikle Trinidad'ın meşhur ıstakozunu tatmalısınız. Istakozu sipariş ediyorsunuz, nasıl pişeceğini söylüyorsunuz ve akşama harika bir akşam yemeği hazır oluyor. Hem Kübalıların evlerinde kalıyor, hem de onların zengin mutfaklarını tadabiliyorsunuz.

0: ve kaldığımız evin çatısına çıkıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, kahvaltımızı ettik. Gerçekten çok güzel, yöresel, ev tipi bir kahvaltı sundular. Şimdi kaldığımız evin terasındayız ve buradan Trinidad'ı, diğer evleri de görebiliyoruz. Gerçekten çok ilginç bir turizm anlayışı var burada. Arkamda görmüş olduğunuz her bir ev Kübalılara ait evler haliyle, aileleriyle, çoluklarıyla, çocuklarıyla, torunlarıyla yaşıyorlar. Bir komün hayatı var burada. Hani bizim eski yıllarda konaklarda hep beraber yaşarmışız ya, aynı şeyler burada söz konusu. İki aile, üç aile bir arada yaşıyor. Hepsi akraba ve bu akrabalar bu ev pansiyonlarını işletiyorlar. Gelirlerinin bir kısmını devlete veriyor, bir kısmıyla da kendileri geçiniyorlar. Evlerde sizlere sundukları hizmetler sabah kahvaltısı, eğer isterseniz akşam yemeği de olabiliyor. Çok güler yüzlü, çok sıcakkanlı insanlar olduklarını söyleyebiliriz. Çok yardımcı olurlar her konuda. Hatta öyle ki evin anahtarını şöyle göstereyim ben size. Evin anahtarını böyle teslim ediyorlar. Evin anahtarını ve bu hem dış kapıyı hem oda kapısını açabiliyor. Hani geç geldiğiniz zaman yani evinize girer gibi girip dinlenebiliyorsunuz diyoruz.
0: Ve bugün Trinidad'ı keşfedeceğiz.

0: Trinidad'ı keşfetmeye başladık bile.
1: Evimizden çıktık ve Trinidad yollarını arşınlamaya başlayacağız, keşfedeceğiz elbette. Çok keyifli Darara sokaklar var, eski evler. Trinidad gerçekten çok özel bir yer. Havana'dan çok farklı bir yer. Küçük bir kasaba gibi gözüküyor. Aynı zamanda çok da samimi diyoruz ve Trinidad'ı keşfetmeye başlıyoruz. In the road and we dance to the tempo of the
0: love. Your hips make a shift and you fall deep into the spell. Trinidad'ın dar ara sokakları çok meşhur. Bu ara sokaklarda kaybolup keyifle vakit geçirebilirsiniz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Trinidad sokakları işte görmüş olduğunuz böyle Arnavut kaldırımı, dar ara sokaklar söz konusu. Dün akşam bayağı bir yağmur yağdı ama Küba'nın havası, yağmur kesildi, güneş var ve yollar kurumuş diyoruz. Buradaki bir başka detay da bu ara sokakların bazılarına araba girmiyor. Peki evlere nasıl gidiyorsunuz? Bavullarınızı alıyorsunuz ya kendiniz taşıyorsunuz ya da size yardımcı olacak kişiler oluyor. Onlar da el arabasına bavullarınızı yüklüyorlar, kalacağınız yere kadar götürüyorlar diyoruz. Yani burada 1960'lı, 70'li yıllardaki o ilk turizmin geldiği anları, o kokuyu alabiliyorsunuz. Bence çok kısa bir zamanda bayağı bir yol kat edecek, gelişecek bir yer olarak gözüküyor Trinidad.
0: Trinidad son derece küçük bir şehir. Renkli renkli evleri, dar ara sokaklarıyla Trinidad'da kaybolacağız bugün. Ve Trinidad turundan sonra elbette Karayipler'in muhteşem denizinden de yararlanacağız. Harika bir deniz turu bizleri bekliyor. Peki Trinidad'dan ne yenir derseniz elbette ıstakoz.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistler en uygun fiyata ıstakoz yiyorlar Trinidad'da. Ve elbette bu ıstakozları kaldığınız pansiyonda da pişirtebiliyorsunuz. Ev sahibinize sabahtan söylemeniz yeterli. Harika bir sofra tüm gün gezdikten sonra sizinle buluşabiliyor.

0: Burası Trinidad şehir merkezi.
1: Bizdeki Şirince'yi ya da Safranbolu'nun ilk zamanlarını andırıyor diyebiliriz. Ev pansiyonculuğu var. Görmüş olduğunuz gibi bu dar ara sokaklar, sağlı sollu evler. Bunlar hem restoran hem kafe olarak hizmet veriyor. Küba'nın bir başka özelliği de sokaklarda, kafelerde, hemen her yerde 3-4 kişi toplandığı anda müzisyenler beliriyor. Ve gerçekten çok keyifli anlar yaşanıyor. İşte böyle ara sokaklar, Arnavut kaldırımlı sokaklar ve dar yollardan geçerek Trinidad'da merkeze doğru devam ediyoruz.
0: Ve şimdi de Trinidad'ın en büyük meydanındayız. Hemen yanında da bir katedral var.
1: Plaza de Mayor, yani kalbi diyebileceğiniz nokta burası. Hemen sol tarafımızda bir kilise var. Buranın ilk kilisesi diyebiliriz. İspanyollar bölgeye geldiklerinde yerli halkla yapmış oldukları pazarlıklar sonucunda bu bölgeyi ele geçiriyorlar ve daha sonrasında bu kasabayı kuruyorlar. Kasabanın her bir noktasında İspanyol etkisi görülebiliyor. Özellikle binalarda diyoruz. Buranın halkı özgürleştirildikten sonra tabii ki bu şehri biraz daha farklı hale getirmiş. Ama İspanyol mimarisi her nokta da sizi etkiliyor.
0: Trinidad'ın en eski mekanlarından birindeyiz şimdi. Harika bir canlı müzik var.
1: Trinidad'ın en önemli mekanlarından birine gidiyoruz. 1713 yılından beri kalman bir mekan. Canchanchara isimli bir restoran, kafe diyebiliriz. Ve özel bazı kokteylleri var. Buraya gelenler mutlaka tadıyorlar. Özellikle alkolsüz kokteylleri muhteşem. İçinde bal, limon ve buzun yer aldığı harika limonatayı andıran kokteylleri var. Ve çok çok lezzetli olduğunu öğrendik ve çok da güzel Küba müzikleri var. Gelin beraber bu keyifli kafeyi görelim. 1713 yılından kalma bu tarihi kafede bakalım bizi nasıl ağırlayacaklar.
0: Müziğin ritmine kaptırıyoruz kendimizi.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
8: Kasa.
13: Marul.
8: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Ne kadar emanet tutuyor.
18: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
17: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya?
17: Nasıl yakışıyor mu bana?
18: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
0: Ulan ne yapıyorsun?
18: Hava asacağız bu sırada.
17: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Alternatif çözümler kirinci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon.

0: kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanı.

0: Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Nilgün Hanım merhaba.
1: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: 21 yaşındayım. Psikoloji bölümündeyim. 3. sınıf öğrencisiyim. İzmirliyim. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Okulum da burada. Onun dışında hobilerim biraz farklı. Örgü örmeyi çok seviyorum. Bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Gezmeyi çok seviyorum.
0: Örgüyü kimden öğrendiniz? Anneden mi?
1: Ya çok küçükken ben öğrendim. Çok başlangıç olarak öğrendim. Daha sonra videoları izleye izleye kendimi geliştirdim.
0: Peki başarılar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Serhat Bey, kaçıncı kez bizimle birliktesiniz?
2: Bugün 8. günüm.
0: 4 final var.
2: 4 final geride bıraktım. Üçünü de sanırım çekildim. Bir tanesini yanıtladım.
0: Evet. Kasada bakalım. Toplam 8.000 lira para var şu
2: 8
0: anda.
2: 8 günde 8.000 TL şu anda. Şu an için. Umarım bunu arttırmak niyetindeyim.
0: Başarılar diliyorum size de. Aynen Hanım, bugün ikinci kez beraberiz. Dün bence son zamanların en büyük sürprizlerinden birine imza attınız. Özellikle Serhat Bey'in önünde finale adınızı yazdırmanız. Ama finalde cevap vermeme hakkını kullandınız.
3: Evet, o nazar boncuğu olsun. Bugün inşallah dün yapamadığımı yapacağım. İnanıyorum yani.
0: Ne kadar güçlü bir yarışmacı olduğunu aslında dün gösterdiniz. Osman Bey, 2'dir 12'de gittiniz. Bugün ne olacak?
4: Bugün artık ben de şeytanın bacağını kıracağımı düşünüyorum.
0: İşi erken bitireyim diyeyim ben bence. Yani 12'ye bırakmayın. 11'de siz finali garantileyin.
4: Evet, evet. En baştan itibaren de güzel gidiyorum. Bugün yine aynı şekilde başlamak istiyorum, güçlü bir şekilde. Bakalım inşallah bugün daha güzel olacak.
0: Peki başarılar diliyorum yarışmacılarımıza. Hemen formatla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı.

0: her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değeri ve akıl oyunu etabı ile birlikte de puan değeri 3000 olacak. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülümüz var. Tek bir soru ve 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Eğer bana sorunuz yoksa, Nilgün Hanım heyecanlı mıyız?
1: Yok.
0: Her şey yolunda değil mi?
1: Her şey yolunda.
0: Başlayalım mı o halde?
1: Başlayalım.
0: Peki. Ekranların en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda. Bilgi etabıyla birlikte ilk sorumuz geliyor. Önce konu başlığımız.
2: Güzel Cinderella, sakın ağlama. Saraydaki davete sen de gideceksin.
3: Nihayet sizi buldum prensesim. Benimle evlenir misiniz?
4: O zaman sabah olunca baban buradan gidecek ve bir daha hiç gelmeyecek.
0: Masallar günün ilk sorusu için konu başlığımız. Hayvanlara insana özgü karakterler vererek ve onların üzerinden eleştiriler yapan bir masaldır. Masal iki ana karakterden oluşur. Karakterlerden biri bütün yaz boyunca çalışmakta, kış için evini ve yiyeceklerini hazır etmektedir. Diğeri yaz boyunca tembellik yapıp çalıp oynamakta, yan gelip yatmaktadır. Hatta çalışkan olan karakterle çalıştığı için alay etmektedir. Masal tembellik yapan karakterin hüsranıyla sonlanır. Sorumuz gelsin. İçeriği anlatılan masalın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: Ağustos böceği ile karınca.
0: Serhat Bey.
2: Ağustos böceği ile karınca.
0: Aylin Hanım.
3: Ağustos böceği ve karınca.
0: Ve Osman Bey.
4: Ağustos böceği ve karınca.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Herhalde hepimizin bildiği bir hikaye.
2: Evet, küçükten biliyoruz. Kızıma da çok anlattığım bir öyküdür.
0: Acaba oradaki gerçeklik payı nedir? Onunla ilgili hiçbir fikriniz var mı? Anlatılan, masaldaki anlatılan ana konuyla ilgili, gerçekliğin ne olduğu ile ilgili fikriniz var mı?
3: Ağustos böceği uykuya mı yatıyor yoksa? Gerçek hayatta.
0: Cevabı görelim, ondan sonra hemen onun bilgisini vereyim ben size. İlk sorumuzun cevapları geliyor. Ağustos böceği ile karınca doğru cevap olacaktı. Aslında biz yıllardır Ağustos böceğine hep haksızlık yaptık. Şimdi küçüklüğümüzde anlatıldı bu masal ama Ağustos böcekleri kışın hiç gördünüz mü? Hiç duydunuz mu o sesi?
2: Yok.
3: Hayır.
0: Ağustos böceği normalde kışın yaşamaz. Yer altında 17 yıl yaşar. Yeryüzüne çıktıktan sonra 4 ile 6 hafta arasında ömrü vardır. Çiftleştikten sonra artık ölür. Ve bu yüzden Ağustos böceği kışları hiçbir şekilde yaşamaz. Ama masal o ya, herkes Ağustos böceğinin tembel, hiçbir işe yaramayan bir hayvan olduğunu düşünür. Böyle bir hikayesi de vardır aslında, işin aslı doğrusunu söylemek gerekirse. Puanlarla başladık, hemen geçelim ikinci sorumuza. Yolumuza müzikle devam ediyoruz. 1979 doğumlu Türk rock müziği şarkıcısı ve söz yazarıdır. 2004 yılında arkadaşlarının ısrarıyla katıldığı Akademi Türkiye yarışmasında birinci olunca üne kavuştu. İlk çıkardığı albümü Islak Islak'la büyük ilgi gördü. Tarzıyla kendisinin de idolü olan Cem Karaca'ya çok benzetildi. 2007 yılında Bodrum'da bir trafik kazası geçirdi. 5 gün yoğun bakımda kalan sanatçı tüm çabalara rağmen 28 yaşında hayata veda etti. Sorumuz gelsin. 28 yaşında hayata veda eden Türk rock müziği şarkıcısı kimdir? Süreniz başladı. Tarihler 29 Haziran 2007'yi gösteriyordu ve o trafik kazasını geçirdiğinde de doğum günüydü ne yazık ki. Daha sonra hayatını kaybetti. Acaba yarışmacılarımız bu ismi bilebildiler mi? Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: Barış Akarsu.
0: Serhat Bey.
2: Barış Akarsu.
0: Aylin Hanım.
3: Barış Akarsu.
0: Ve Osman Bey.
4: Barış Akarsu.
0: Dört aynı ismi görüyorum şu anda karşımda. Doğru cevaba bakalım. Barış Akarsu olacaktı. Allah rahmet eylesin bir kez daha, mekanı cennet olsun. Ki o kısa dönem içerisinde gerçekten şarkılarıyla rock müziğin en fazla sevilen, en çok dinlenen isimlerinden birisi olmuştu.

Resmi binalar konu başlığında. Detaylarda ne var peki? Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanlarının resmi ikametgahıdır. 132 odası, 35 banyosu, 28 şöminesi ve 3 asansörü vardır. Günde yaklaşık 6000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir. John Adams'tan beri bütün Amerikan başkanları burada oturmuştur. Geniş bir park içinde yaklaşık 6 hektar büyüklüğünde bir arazide bulunmaktadır. 1814'te İngiliz kuvvetleri tarafından yakılan binalar arasındaydı. Amerika'nın Washington kentinde bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanlarının resmi ikametgahının adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Osman Bey bayağı bir uzun yazdınız. Merak ediyorum kaç kelime var acaba şu anda? İki mi?
1: İki kelime var.
0: Peki cevaplarınızı göreyim. Demek ki bayağı yavaş yavaş yazdınız. Nilgün Hanım?
2: Beyaz Saray.
0: Beyaz Saray. Serhat Bey?
3: Beyaz Saray ya da The White House.
0: Aynı Hanım?
4: Beyaz Saray.
0: Ve Osman Bey?
1: Beyaz Saray.
0: Niye o kadar uzun süreli yazdınız merak ettim.
1: Yazdım biraz kötü yazdım. Silsem mi acaba tekrar mı dönsem falan dedim. Sonra vakit yetmez diye tekrar.
0: Evet biraz ufak yazmışsınız.
1: Evet.
0: Cevaplarınızı biraz daha büyük yazarsanız hem benim hem de izleyicilerimizin daha iyi görebilmesi mümkün olur. 4 tane Beyaz Saray var. 3'te 3'le mi başlıyoruz acaba? Bir ilk olacak herhalde. Uzun zamandan biridir böyle arka arkaya sorulara doğru cevap veren yarışmacılarımız olmuş muydu? Ben hatırlamıyorum ama görelim cevabı. Doğru cevap Beyaz Saray olacaktı ve 750 oldu tüm yarışmacılarımız. İlk 3 soruyu bildiler. Kahve kültürüyle devam ediyoruz yolumuza. Güneydoğu Anadolu yöresine has bir tattır. Birkaç kez demlenerek elde edilen acı bir kahvedir. İsmini Arapça acı anlamına gelen mur kelimesinden almaktadır. Dünyanın en sert kahveler arasında yer alır. Bu işi bilen özel kahveciler tarafından yapılır ve sunulur. Yapımı da sunumu da geleneksel kurallara bağlıdır. Yörede zengin konaklarında misafir geldiğinde, sıra gecelerinde, düğünlerde ve bayramlarda özel kahveciler tarafından ikram edilmektedir. Sorumuz gelsin. Güneydoğu Anadolu yöresine ait bu kahve türünün ismi nedir? Süreniz başladı. Şanlıurfa'da, Mardin'de, hatta Adana'da da yapımı çok zordur. Yaklaşık 2 saati bulur. Acaba hiç içtiniz mi merak ediyorum ama önce cevapları bir görelim. Nilgün Hanım?
2: Ben biraz arada kaldım. Yazılışını tam hatırlayamadım. Yamurra, yamurra bilmiyorum kabul olur mu ama içtim bu arada. Çok gerçekten çok acı. Espresso'dan daha acıydı hatırladığım kadarıyla.
0: Şimdi murra ve mırra yazdınız. O zaman ikisinden birisini tercih etmeniz gerekiyor. Hangisini?
2: Bilmiyorum. Iğlı olanı söyleyelim ya. İlk aklıma gelen oydu.
0: Mırra.
2: Evet.
0: Cevabınız mırra. Peki Serhat Bey?
3: Mırra.
0: Doğruyu buldu mu Nilgün Hanım?
3: Buldu.
0: İkinci bir gidip denemedim. Geldi Iğlı Iğ arasında ama. Aynı Hanım?
4: Canım dibek kahvesi çekmişti. Bilmediğim için dibek kahvesi yazdım.
0: O nasıldır peki dibek kahvesi?
4: Antep'te içmiştim. Menengiç'te evet. İçmiş olabilirim. Kahveyi çok severim çünkü. Menengiç biraz daha yumuşaktı. Dedim ki belki dibek olabilir. Menengiç olmadığına eminim çünkü. Umarım mırra değildir ama o gibi.
0: O gibi değil mi? Evet. Öyle mi diyorsunuz? Osman Bey'in de cevabı mırra.
1: Mırra yine yazılışından çok emin olamadım ama daha önce yine yörede Adana taraflarında Antep'te içmişliğim var. Bir de bir usulü vardır bildiğim kadarıyla Ersin Bey. Koymaya başladıklarında o getirdikleri cezve artık her neyse adını tam bilemiyorum. O bitene kadar içmeniz gerekiyor ve sıcak sıcak içiliyor. Gerçekten içimi zor. Herkes içemez. Gerçek kahve tutkunları sadece içebilir diye düşünüyorum.
0: Böyle yarım koyarlar fincana ve en fazla 2 tane içebilirsiniz. O çok sertliğinden dolayı yani usul olarak en fazla 2 tane içebilirsiniz değil tabii ki. Ama onun bir usulü vardır aynı zamanda. O fincanı içtikten sonra ne yaparsınız? Onu biliyor musunuz?
3: Ters çevirmediğiniz sürece doldururlar.
1: Doldurmaya devam ederler. Yani.
0: Yok cevabı görelim ondan sonra söyleyeyim o halde. Mırra doğru cevap olacaktı. 3 yarışmacımız doğru cevabı bildi Aynı Hanım. Mutlaka turistler de onu tattığı zaman hem Türk kahvesini hem de mırrayı bir ayrı sevmişlerdir. Evet bu kez tek bir fire verdik Aynı Hanım. Bilemedi ve 750 puanda kaldı ama diğer yarışmacılarımız Nilgün Hanım bugün katıldı aramıza 1100. Serhat Bey yine aynı şekilde 1100 puanda ve Osman Bey de 1100 puanda. Nilgün Hanım ilk etap iyi geçti.
2: Evet.
0: Nasılmış
2: memnunum.
0: Ekrandakiyle buradaki arasında?
2: Ya aslında bir simülasyonda gibi hissettim ilk başta ama yok gerçek yani. Ekran başında olmaktan çok daha iyi.
0: Daha iyi?
2: Evet.
0: Güzel. O zaman çabuk alıştınız.
2: Evet evet alıştım.
0: Genellikle yani çünkü yeni katılan yarışmacılarımız ilk etapta bayağı bir heyecanlı olurlar.
2: Ben attım o heyecanı diyebilirim. İlk 5 dakikada falan atabildim.
0: Psikoloji. Katkısı.
2: Evet.
0: Peki ikinci etaba geçiyoruz o halde. Bakalım ikinci etapta neler bekliyor bizi. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda artık dikkat etabıyla devam ediyor. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Beni dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Yılmaz Güney, Türk sinemasının çok çok önemli bir ismi ve onunla devam ediyoruz. Duvar, 1983 yılında çekilen bir Yılmaz Güney filmidir. 1976 yılında Ankara cezaevinde çocukların başlattığı isyanı konu alan film, Fransa'da ve çoğunluğu amatör oyuncularla çekildi. Güney, birçok filminde altını çizdiği gibi Duvar'da da maddi eşitsizliğe ve adaletsizliğe değinmiştir. 1983 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday gösterildi. Filmde dil olarak Zazaca dili az da olsa kullanılmıştır. Bu da sinema sektöründe ilk defa gerçekleşen bir durumdur. Sorumuz gelsin. Duvar filmi hangi ülkede çekilmiştir? Süreniz başladı.

0: binden fazla mülteciydi özellikle o filmde. Az önce ifade ettiğim gibi amatör oyuncular, ağırlıklı olarak da mültecilerden oluşan oyuncular vardı orada. Acaba bilebildiniz mi hangi ülkede çekildiğini? Buyurun cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: Ben Türkiye dedim. Türkiye olmadığını biliyorum. Ama o kısmı kaçırdım. O yüzden bir şansımı denemek istedim.
0: Boş bırakmayayım dediniz. Türkiye yazdınız. Serhat Bey.
2: Fransa'da.
0: Aylin Hanım.
3: Fransa.
0: Ve Osman Bey.
4: Fransa.
0: 3 Fransa ve bir de Nilgün Hanım'ın cevabı Türkiye. Peki ben ne demişim? Cevap soruda. 1976 yılında Ankara cezaevinde çocukların başlattığı isyanı konu alan film Fransa'da ve çoğunluğu amatör oyuncularla çekildi. Cevap soruda. Doğru cevap Fransa olacaktı. Bu kez Nilgün Hanım'a puan veremiyoruz ve diğer 3 yarışmacımız doğru cevabı bildiler. Sırada 6. sorumuz var. Ve işte konu başlığımız.

Özel günler yeni konu başlığımız. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü olarak kutlanır. Haziran ayının üçüncü pazar günü babalar günüdür. Birçok ülkede 5 Ekim olarak kutlanan öğretmenler günü ülkemizde 24 Kasım'da kutlanır. 21 Eylül Dünya Barış Günü'dür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür. 1 Mayıs İşçi Bayramı'dır. 22 Mart Dünya Su Günü'dür. Kabotaj Bayramı milli bayramlarımızdan biridir. 1 Temmuz'da kutlanır. 14 Şubat Sevgililer Günü'dür. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Alma Günü olarak milli bayramımızdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'dür. Sorumuz gelsin. Dünya Barış Günü hangi tarihte kutlanır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: 21 Eylül.
0: Serhat Bey.
2: 21 Eylül.
0: Aylin Hanım.
1: 21 Eylül.
0: Ve Osman Bey.
3: 21 Mart olarak hatırladım. Galiba hata yaptım.
0: 21'ler. Hepsi aynı ama ay farkı var şu anda Osman Bey.
3: Evet, maalesef.
0: Nilgün Hanım, özel günlerde hediye almak, hediye vermek sever misiniz?
1: Çok severim. Genellikle el yapımı hediyeleri tercih ederim. Üzerinde düşünülmüş ve bir emek olan. O şekilde. Genelde kendi yaptığım şeyleri hediye etmeyi severim sevdiklerime.
0: Ne güzel. Aynı Hanım, siz peki şu ana kadar sizin için en kıymetli, en güzel hediye hangisiydi?
4: Çok zor bir soru Ersin Bey. Hepsi kıymetli diyeyim, kimseyi kırmamış olayım burada.
0: Yok mu içinde özel, daha fazla mutlu olduğunuz, sevindiğiniz bir hediye? Ya da belki de verdiğiniz bir hediye olarak?
4: Yani hep ailemin oluyor. Üniversite kazanma hediyesi, işte uçak fobisini yenme hediyesi. Biz de böyle özel gün değil de o günleri özele çeviriyoruz kendi içimizde. Hediye vererek ölümsüzleştiriyoruz.
0: Uçak fobisini yenme hediyesi.
4: Evet, yıllarca uçak fobim vardı.
0: Ve yendiniz.
4: Ve yendim.
0: Ne zaman?
4: Temmuz ayı. Daha yani şöyle tam anlamıyla.
0: Zorla mı bindirdiler, ne yaptılar, nasıl yendiniz onu?
4: Yok dedim ki hayatı neden kendime zindan ediyorum yıllardır. Antep'e gidecektik mesela. Annem dedi ki ben hiç seninle gelemem. Binersin otobüsüne. Annem uçakla gitti, ben otobüsle. Dedim ki ben kendime ne yapıyorum? Hani vakit değerli. Sonra dedim ki bunu yenmeliyim ve bindim o gazla artık biniyorum.
0: Ne güzel. Yendiniz o fobiyi artık.
4: Yendim. 2024 Paris'e kadar inşallah iyice yeneceğim.
0: Peki o yenmenin acaba mutluluğuyla beraber verdiğiniz cevabın da mutluluğu olacak mı? Onu hep birlikte görelim. İşte ben ne demişim? Cevap soruda. 21 Eylül Dünya Barış Günü'dür. Cevap soruda. 21 Eylül olacaktı doğru cevap. Osman Bey 21 Mart dediniz ama 22 Mart'ta Dünya Su Günü'ydü.
3: Evet, evet.
0: Siz ayı kaçırdınız. Peki 3 yarışmacımıza puanları verdik. 6. sorumuzda ve yeni bir soruya gidiyoruz şimdi.

Biraz spor diyoruz ve İtalya'nın spordaki başarılarıyla devam ediyoruz. İtalya sporda elde ettiği başarılarla 2021 yazına damga vurdu. İtalya'nın zaferlerle dolu geçen yazı futbolda gelen Avrupa şampiyonluğu ile başladı. Euro 2020 finalinde İngiltere'yi yenen ülke 53 yıllık hasretine son verdi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 100 metre yarışını kazanan

İtalyan Lamon Marcel Jacobs büyük bir sürprize imza attı. İtalyan Gianmarco Tamberi erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Essabarşim ile birlikte olimpiyat şampiyonu ilan edildi. Matteo Berrettini Wimbledon'da finale yükselen ilk İtalyan tenisçi olmayı başardı. 2021 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu. Voleybolda erkeklerde de kazanan değişmedi ve 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı. Sorumuz gelsin. İtalya 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde hangi ülke ile karşılaşmıştır? Süreniz başladı.

0: 1992'deki İspanya'da, Barcelona'daki düzenlenen olimpiyatlardan sonra İspanya sporun her alanında adını duyurdu ve müthiş başarılar elde etti. Hala devam ediyor. İtalya'da belki bir olimpiyat olmadı yakın tarihlerde ama buna rağmen özellikle 2021 yazını az önce verdiğim bilgilerle birlikte müthiş geçirdiler. Ve futbolda da acaba kimi yenerek şampiyon oldular? Cevabınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: İngiltere.
0: Serhat Bey.
2: İngiltere.
0: Aynen Hanım.
3: İngiltere'yi silerek çok büyük bir hata yaptım. Slovenya.
0: Voleybolda uzman olmanızdan mı kaynaklanıyor biraz?
3: Voleybolda Sırbistan'ı 3-1 yenmişti kadın İtalyan voleybol takımı. Ama az önce sol üst köşede basket maçıydı galiba. İtalya Slo.
0: Erkekler yani. Voleybolda ne olmuştu?
3: 3-2.
0: Kimi?
3: Sırbistan.
0: Kadınlarda?
3: Slovenya. Kadınlarda Sırbistan en güçlü rakiplerimiz, bizim de karşılaştığımız rakiplerden biriydi. Cevap İngiltere.
0: Ama Slovenya yazdınız.
3: Evet.
0: Osman Bey.
4: Ben yine aklımda Fransa olarak kaldı. Emin değilim ama.
0: Bakıyorum, Fransa dedim mi ben hiç?
4: Sanki arada bir yerde demiş olmalısınız.
0: İki tane İngiltere, bir Slovenya ve bir de Fransa var. Acaba ben ne dedim? Cevap soruda. İtalya'nın zaferlerle dolu geçen yazı futbolda gelen Avrupa şampiyonluğu ile başladı. Euro 2020 finalinde İngiltere'yi yenen ülke 53 yıllık hasretine son verdi. Cevap soruda. İngiltere doğru cevap olacaktı. Nilgün Hanım ve Serhat Bey bu soruya doğru cevap verdiler. Normal süresi 1-1 berabere biten ve ardından da penaltılarla İtalya'nın Avrupa şampiyonu olduğu bir finali geride bırakmıştık. Biz de 7. soruyu geride bıraktık. Artık 2. etabın son sorusuna geliyoruz. İşte konu başlığımız.
5: Kalkanlar

Antik dünya savaşları. İlginç bir konuyla devam ediyoruz. En büyük antik dünya savaşlarından biri olan Pelopones Savaşı, iki büyük Yunan kent devleti Sparta ve Atina arasında M.Ö. 431-404 arasında yaşandı. Amaç antik Yunan coğrafyasına kimin hükmedeceğini belirtmekti. Savaşta Mora Yarımadası ve Makedonya'daki devletler Sparta tarafını, Teselya ve Batı Anadolu'daki devletler Atina tarafını destekledi. Savaşı Sparta kazandı. Ancak Atina bu iktidar mücadelesinden zamanla galip çıktı ve tüm Yunanistan'a hakim oldu. Milattan önce 421 yılında Atinalı diplomat ve komutan Nikias'ın çabasıyla Atina ve Sparta arasında bir barış imzalandı. Sorumuz gelsin. Pelopones Savaşı'nda Mora Yarımadası ve Makedonya'daki devletler hangi tarafı desteklemiştir? Süreniz başladı.

0: O uygarlıkta her erkek askerdir ve her kadın da devlete asker yetiştirmekle görevli olan annedir. 6 yaşına kadar annede kalır, 6 yaşından sonra devlete gider ve devlet onu 20-21 yaşlarına kadar çok disiplinli bir şekilde bir asker olarak yetiştirir. Ve çok zor şartlar altında da eğitim görürler. Acaba hangi uygarlık dedik? Buyurun cevaplar lütfen. Nilgün Hanım.
1: Sparta.
0: Serhat Bey.
2: Sparta.
0: Aylin Hanım.
3: Sparta.
0: Ve Osman Bey.
4: Sparta.
0: 4'te 4 aynı cevabı görüyoruz. Acaba ikinci etabı yeşillerle mi bitiriyoruz? Özlemiştik aslında. Ben ne demişim? Cevap soruda. Savaşta Mora Yarımadası ve Makedonya'daki devletler Sparta tarafını, Teselya ve Batı Anadolu'daki devletler Atina tarafını destekledi. Cevap soruda. Sparta böylelikle ikinci etabın şu anda yemyeşil bir şekilde bitmesini sağlıyor. Acaba puan durumunda ne var? Hatırlatalım hemen, Serhat Bey 4000 puanla lider durumda. Nilgün Hanım 3300 puanla ikinci sıradasınız. Aynı Hanım'ın puanı 2650. Dün finalde bizimle birlikteydi. Osman Bey daha önceki yarışmalara göre farklı bir taktik uyguluyor bence. 2300 puanla şu anda son sırada ama iki gündür buraları hep lider geçiyordunuz.
4: Evet, hep lider olmanın bir farkını göremedim. Bu sefer dedim biraz böyle takip edelim. Ama bu yarışmanın formatı gereği son gülen iyi gülüyor. Umarım bugün son gülen ben olurum.
0: Kendinizi herhalde akıl oyunu etabına sakladınız.
4: Evet, son bölüm özellikle. Özellikle son soruya.
0: Nilgün Hanım. Bayağı iyi bir performans ortaya koyuyorsunuz şu anda.
1: Teşekkür ederim. Olabildiğince dikkatli olmaya çalışıyorum. Bir tane fire verdim. Ama onun dışında güzel gitti. Bakalım akıl oyununda ne olacak?
0: Geçelim o zaman akıl oyunu etabına. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Rüzgar gibi geçti yeni sorumuzun konu başlığı. Rüzgar gibi geçti Margaret Mitchell'ın Pulitzer ödüllü Aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış 1939 yapımı bir Amerikan filmidir. Film 14 dalda Oscar'a aday oldu ve 9 dalda bu ödülü kazandı. Ayrıca filmdeki renklerin başarılı kullanımı nedeniyle Oscar Onur Ödülü'ne de layık görüldü. Amerikan İç Savaşı döneminde geçen, savaşın zorluklarına göğüs geren karakterlerin hayatı ve aşkını anlatan romantik bir hikaye. Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı tüm zamanların en iyi filmleri listesinde 4. sırada yer almaktadır. Sorumuz gelsin. Rüzgar Gibi Geçti filmi aday olduğu kaç dalda Oscar ödülü kazanamamıştır? Süreniz başladı.

0: Başrollerinde Clark Gable, Lillian Lee. O döneme damga vuran müthiş bir film. Ve cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: 5 dedim. 14 dalda aday olmuştu. 9 dalda alabildi. Dolayısıyla 5.
0: Serhat Bey.
2: Aynı şekilde 5.
0: Siz de 5 dediniz. Aynı Hanım.
3: 5.
0: Ve Osman Bey.
4: 14'e 9, 5.
0: 4'te 4 şu anda aynı cevabı görüyoruz. Bugün bir hayli fazla gördük aslında yarışmada. Doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap 5 olacaktı ve böylelikle yine 4 yarışmacımıza puanları veriyoruz.
3: Kesinlikle.
0: Yeni sorumuzla devam ediyoruz cevap sorudaya.

Çok başarılı bir sporcumuzla devam ediyoruz yarışmamıza. Şahika Ercümen'le. 1985 yılında Çanakkale'de doğan Şahika Ercümen, küçüklüğünden itibaren astım hastasıydı. Nefes almakta zorlanıyor, ateşi sürekli inip çıkıyordu. Spor yapması, hatta denize girmesi bile yasaktı. Ancak denize aşık olan Şahika durmadı, 1998 yılında spora ve dalmaya başladı. Dalışlar arttıkça bağışıklığı güçlendi ve astımı geriledi. Kısa sürede milli takıma seçildi ve başarılarının ardı arkası kesilmedi. Katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda yüzden fazla madalya, ödül ve kupa kazandı. Serbest dalış Türkiye ve dünya rekortmeni Ercümen son olarak 26 Ekim 2021 tarihinde Kaş'ta Cumhuriyet'in 98. yılına özel bir dalış yaptı. Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe dalarak paletsiz değişken ağırlık kategorisinde dünya rekoru kırdı. Sorumuz gelsin. Şahika Ercümen spora kaç yaşında başlamıştır? Süreniz başladı.

0: Bu başarılı sporcumuzun kaç yaşında spora başladığını sorduk. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım?
1: 13. 98 yılında başladığını söylemiştiniz. 85 doğumluydu. 13 buldum.
0: Serhat Bey?
2: 13.
0: Aylin Hanım?
3: 13.
0: Ve Osman Bey?
4: 13.
0: Bu zamana kadar cevap soruda yarışmasında ben 4 tane bu kadar arka arkaya ve yarışmanın genelinde de sürekli aynı cevapları veren yarışmacılarımız görmedim. Bir ilki yaşıyor olabiliriz. O bu zaman... istikrarı tabii ki puana dönüştürmektir aslında marifet. Şu ana kadar bunu da başardınız. Acaba yine başaracak mısınız? 13 mü Şahik Ercümen'in spora başladığı tarih, yaş? 13 doğru cevap olacaktı. Sevgili Şahika'ya da buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Beraber birçok kez farklı yerlerde, programlarda da yer aldık. 4 yarışmacımızın arasında da müthiş bir rekabet var. Son 2 soruda finalist belli olacak. Osman Bey, az zamanınız kaldı.
4: Son 2 soru, özellikle son soru hep çok kritik oldu. Bu sefer kendime güvenmek istiyorum, güveniyorum.
0: Sizin bugünkü talihsizliğiniz, sizin doğru cevabı vermenizle birlikte diğer yarışmacılarımızın da doğru cevap vermesi.
4: Evet, yarışmamızın formatının güzelliği biraz burada.
0: Şu ana kadar çarpı 2 olmadı, farkındasınız değil mi? Bir ilk yaşanıyor. Acaba 11'de ve 12'de sadece bir yarışmacımız doğru cevap verebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. 11. soruya geçelim.

Dünyanın en hızlı kuşları. Biraz şöyle gökyüzüne çıkalım bakalım. Dünyanın en hızlı canlısı alaca şahinidir. Antarktika hariç tüm kıtalarda bulunan bu yırtıcı kuş saatte 389 kilometre hızla uçabilir. Kuzey Amerika'da yaşayan altın kartal dünyanın en hızlı ikinci kuşudur. Bu yırtıcı kuş dalış sırasında saatte 320 kilometre

metre hıza ulaşır. Uzun sivri kanatları ile bilinen aksungur saatte 210 kilometre hızla avına dik dalış yapar. 180 kilometre hızla uçan beyaz boğazlı iğne kuyruk Asya'nın kayalık tepelerinde yaşar. Şahin ailesinin küçük bir üyesi olan Delice Doğan saatte 160 kilometre hıza ulaşabilir. Saatte 150 kilometre hızla uçan fırkateyn bir deniz kuşudur. 140 kilometre hızla uçabilen mahmuz kanatlı kaz dünyadaki en hızlı kazdır. Sorumuz gelsin. Altın Kartal aksungurdan saatte kaç kilometre daha hızlı uçar? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz yarışmanın kaderini değiştirebilecek bir soru olabilir. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: 30 dedim. Pek emin olmamakla birlikte 210 ile 180 vardı ama hangisi hangisine ait pek hatırlayamadım. Öyle.
0: Serhat Bey.
2: 140.
0: 140'ı siz nasıl buldunuz?
2: Altın Kartal en fazla ulaştığı hız 320 kilometre saat. Aksungur'u da 180 diye anımsadım ama ikinciden pek emin değilim. Umarım doğrudur diye düşünüyorum.
0: Aynen Hanım.
3: 29.
0: Siz nasıl ulaştınız oraya?
3: Uğurlu sayım diyeyim bari. Değil ama çok fazla sayı vardı. 29 olabileceğini hissettim.
0: Peki Osman Bey.
4: 389 ve 320 gibi iki tane rakam nedense aklımda kalmış. Ve böyle bir hesap yaptım. Umarım
0: 389 ilk söylediğimdi.
4: Evet.
0: Alaca Şahini'ydi o.
4: Evet.
0: Hatta Pelegrine Şahini olarak da bilinir. Ve şu ana kadar kuşlar üzerinde hatta bir yarış otomobiliyle geçebilecek bir hız normalde 389. Rekor şu anda onda. Ama siz 389'u doğru tahmin ettiniz mi? 69 cevabıyla birlikte. Şu anda 4 tane farklı cevap görüyorum. Puan verecek miyiz kimseye? Doğru cevabı görelim. Doğru cevap 110 olacaktı. Serhat Bey 30 kilometre hızla.
2: Hız sınırına geçtim sanırım şehir içi.
0: Evet.
2: Yani bir sonraki kuş sanırım 180 ya da bir önceki. Ya da pardon bir sonraki.
0: 210'du oluyor. Doğru cevap. Yani
2: evet.
0: Sizin hesaplamanızda 210'u çıkarmanız gerekiyor.
2: Aksungur 210'du.
0: Evet. Hayvanlar aleminden artık final öncesindeki son soruya gidelim isterseniz. Şu anda hemen hatırlatayım ben. 5500 puanla Serhat Bey birinci sırada. İkinci sırada 4800 puanla Nilgün Hanım var. Aynı Hanım 4150 puana sahipsiniz. Ve Osman Bey 3800 puanınız var. Şu anda matematiksel olarak 4 yarışmacımız da finale çıkabilir. Eğer tek başına doğru bilirse. Serhat Bey'in avantajı tabii ki var. Bir yarışmacımıza da bugün veda edeceğiz. 2 gün üst üste 11. soruda liderlik koltuğunda olan Osman Bey 2'dir üst üste 12. soruda liderliğini verdi. Acaba bugün son sıradaki Osman Bey liderliğe yükselebilecek mi? İsteyim çok merak
4: o,
0: ediyorum.
4: İsteğim o yönde ama bakalım. Yani canım sağ olsun.
0: Geçelim mi 12. soruya? İşte final öncesindeki son sorumuz.

Türkiye'nin kaleleri. Tarihin, kültürün ve doğanın iç içe geçtiği bir ülke olan Türkiye oldukça zengin bir geçmişe sahip. Binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmış olan kaleler için tarihin de en büyük tanıkları diyebiliriz. Ülkemizde hemen her şehirde, her ilçede kale vardır. Bazıları şöyle sıralanabilir. Ardahan 10, Bayburt 2, Çanakkale 11, İzmir 19, Osmaniye 24, Hatay 11, Gaziantep 4,

0: Son 2 saniye ve süremiz bitti. Finalisti de gideni de belirleyecek olan soru ve işte cevaplar. Buyurun. Nilgün Hanım.
1: 19, 7, 11'i topladım. İzmir ve Ordu'dan eminim ama Hatay'ı hatırlayamadım. 7 de çoğu insanın uğurlu sayısı olduğu için öyle bir şansımı denedim. 37 yaptım.
0: Serhat Bey.
2: 32, 19 ve 11 Hatay ve İzmir'i anımsadım ama Ordu'yu anımsayamadım ben de.
0: Siz de Ordu'da takıldınız.
2: Evet.
0: Aylin Hanım.
3: 11'den eminim. 2 ve 10'un da olabileceğine inandım. 23 diyorum.
0: Cevabınız 23. Ve Osman Bey.
4: 19-11 eminim. Son olarak Ordu'nun rakamı 6 mıydı diye düşündüm. Ben de 6 yaptım, 36.
0: 37, 32, 23 ve 36. Serhat Bey ne diyorsunuz?
2: Sanırım 2'den fazla diye düşünüyorum Ordu'daki kale sayısı. Ama...
0: Ordu'daki kale sayısı 11'di.
4: O zaman Hatay'ı karıştırdık biz biraz.
2: O zaman...
0: Hepinizde 11 var.
2: Bir 11 var ama hangisi?
0: Ama diğerleri de oldu. Yani 11'i buldunuz da doğruyu bulabildiniz mi? İşte doğru cevap geliyor. Doğru cevap 41 olacaktı. 19 artı 11 artı 11 ve kıpkırmızı oldu burası. Yani kıpkırmızı oldu ama bir şey değişmedi. Serhat Bey yine finaldesiniz.
2: Yani bugünkü biraz ilginç oldu final yolu ama hepsinin kırmızı olması tabii benim için yeşil anlam ifade ediyor. Mutluyum. Bir 11 vardı ama o tabii ikinci bir 11 de varmış. Onu anımsayamadım ama çok da sıkıntı olmadı.
0: Osman Bey.
4: Sağlık olsun.
0: Aylin Hanım'la ve Nilgün Hanım'la yarın tekrar birlikte olacağız. Ve Serhat Bey bugün 8. kez bizimle birlikte 4 finale çıktı. İlk finalde 5000 kazandı. Son 3 finalde cevap vermeme hakkını kullandı. Ve kasada 8000 lirası var. Bugün 5. kez finalde karşımda olacak.
2: Yani aslında finale alıştım ama son 3'ünde de 1000 TL'ye alıştım. Cevap vermemeye alıştım. Aslında cevap vermek istiyorum. Umarım bildiğim yerden gelir. Ya da gelmiştir, öyle diyeyim. Bakalım, heyecanlıyım.
0: Serhat Bey ile finalde karşı karşıya olacağız. Heyecan devam ediyor. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Serhat Yüceant. 5. kez karşımda.
2: Ben alıştım, siz de sanırım bana alıştınız. Öyle bakalım nereye kadar gidecek. Mutluyum burada olmaktan.
0: Bu zamana kadar en fazla finale çıkan yarışmacımızsınız. Aynı zamanda en fazla puan alan yarışmacımızsınız. Ama en çok doğru cevabı veren, en fazla para kazanan yarışmacımız henüz değilsiniz. Bugün bu unvanı da ele geçirme fırsatınız var. Eğer finaldeki soruyu doğru cevaplarsanız.
2: Yani gerçekten bir rekoru daha elime almak istiyorum. Madem böyle bir kırılacak rekor var, ben de gittiği yere kadar. Ama tabii risk de var. Soruyu yanlış yanıtlarsam, buradan ayrılma riskim de var. Yani dediğim gibi umarım cevap vermeye hazır hissederim kendime.
0: Peki burada devam etmek istiyorsunuz değil mi?
2: Evet istiyorum aslında.
0: Yani kendi kendinize de yeter artık demiyorsunuz herhalde.
2: Yok demiyorum. Gitmek
0: ama
2: istiyorum.
0: Ama ana hedef 5000 lirayı sonuna kazanmak. Kadar.
2: Evet, dediğiniz gibi yani biraz paraya çevirmekte sıkıntı oldu. 8 bölüm, 8000 TL. Bir 5 daha eklesem hiç fena olmaz.
0: Acaba ekleyebilecek misiniz? O halde geçelim isterseniz finale. Ve önce konu başlığımız gelsin. Bakalım final sorusunun detaylarında neler var? Birbirinden güzel ve aynı zamanda tabii gişe rekortmeni olan filmlerin bölümleriyle finale gidiyoruz şimdi. Türk sinemasının en çok izlenen filmi

Recep İvedik 5'tir. 2017 yapımı film gösterimde kaldığı 25 haftada yaklaşık 7 milyon 440 bin kişi tarafından izlendi. İkinci sıradaki 2014 yapımı Recep İvedik 4, 28 hafta gösterimde kaldı. Bu sürede yaklaşık 7 milyon 375 bin seyirciyi sinemalara çekmeyi başardı. Üçüncü sırada yer alan 2013 yapımı Düğün Dernek 30 hafta gösterildi ve yaklaşık 7 milyon seyirciye ulaştı. 52 hafta sinemalarda yer alan Fetih 1453 en çok izlenenler arasında 4. oldu. 2012 yapımı film yaklaşık 6 milyon 575 bin kişiyi sinemalara çekmeyi başardı. 2018 yapımı Müslüm 37 hafta gösterimdeydi. 5. sırada yer alan yapım da yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlendi. Final sorumuz geliyor. Recep İvedik 5 ve Fetih 1453 filmleri toplam kaç hafta vizyonda kalmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Bu saymış olduğum filmleri izlediniz mi?
1: İzledim. Müslüm, Fetih, Düğün Derneği daha sonra televizyonda izleme şansım oldu. İzledim. Yıllarda birbirine yakındı ilk yayınlanma tarihleri. Acaba dedim hangisini aklımda tutmaya çalışsam, yani yayınlanma yılı mı yoksa seyirci sayısı mı, hafta sayısı mı? Sayılar aslında 2 basamak, 12 basamak, 4 basamak falan birbirine karışık. Umarım doğru bir şey yazmışımdır, yanıt vereceğim diye düşünüyorum.
0: Yanıt vereceksiniz.
1: Evet.
0: Yani ya tamam ya devam, şu anda o aşamadasınız.
1: Dolayısıyla ya tamam ya devam olacak. Doğruysa devam, yanlışsa buraya kadarmış diyeceğim.
0: İlk etapta seyirci sayısını tutmaya çalıştınız değil mi?
1: Sanırım evet. Recep İvedik 5 en çok izlenen. 7.440.000 seyirci diye aklımda kalmış. Daha sonraki 7.373.000 diye gidiyor ama.
0: İlk sonra... odaklandığınız neydi bilgileri verdiğimde?
1: İlk yayınlanma tarihleriydi.
0: Yayınlanma tarihleriydi. Evet. Ardından seyirciye gittiniz.
1: Ardından seyirci, daha sonra hafta.
0: Hafta. Yani üçüncü basamakta haftayı hafızaya aldınız.
1: Umarım doğru almışımdır ya da silinmemiştir 20 saniyede.
0: Peki, o halde soruyorum size. Serhat Bey, bugün 5. kez bizimle beraber finaldesiniz. Acaba final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Cevap vereceğim.
0: Cevap vereceğim diyor ve son 3 finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştı. 1000 TL ile yoluna devam etmişti. Bugün Serhat Bey ya 5000 lira kazanacak, toplam kazanma parasını 13.000'e çıkaracak ya da kendisine böyle başarılı bir yarışmacıya veda edeceğiz.
1: Yani... Recep İvedik 5, 25 hafta diye aklımda kaldı. Umarım 28 değildir. Bir de 6 vardı. Sanırım Recep İvedik 6-28 haftaydı. Bakalım.
0: Peki cevabınızı görelim o halde. Serhat Bey'in cevabı 77. O zaman Fethi 1453'te eminsiniz.
1: 52 hafta kaldığını biliyorum.
0: Orada eminsiniz. Evet. Sadece Recep İvedik'le ilgili bir şüpheniz var.
1: Evet. Yani 25 haftaysa doğru, 28 haftaysa yanlış olacak. Artık zarlar atıldı diye bir
0: artık
1: Roma
0: yapacak
1: var.
0: Hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Geri dönüşü olmayan bir yola girdik.
1: Ok yaydan çıktı, evet.
0: Ya tamam. Ya devam. Ya 5000 lira artı 9. kez bizimle birlikte olacak. Ya da Serhat Bey gibi böylesine başarılı bir yarışmacıya bugün veda edeceğiz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Ve doğru cevap

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Valizlerimiz birbirine karışmış.
16: Nişanlın çok güzel maşallah.
17: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
18: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
19: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
17: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
16: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
20: Neden bu kadar dalgınsın?
19: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
21: Yağmur. Bugün 16.15'te TV4'te.
22: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
23: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
24: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
22: Ben Ömer Necati Albayrak.
23: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
22: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
23: Gün ilk dakikada başlar.
24: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
13: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
25: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
26: Ne kadar emanet tutuyor.
27: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
26: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
28: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti?

0: Masa yakışıyor mu bana?
1: Sizin gerçi çok büyük kalamıyorsunuz.
2: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
0: Eyvah yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Hayatının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
7: kalgonla. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Doğru cevap 77 olacaktı. Tebrik ediyorum ben Serhat Bey'i. Şu anda stüdyodaki görev yapan kameraman arkadaşlarımız, ekibimizdeki arkadaşlar da sizi alkışlıyorlar. Doğru cevabı yani nihayet verdiniz ve nihayet yeniden 5000 lira kazandınız.
12: Evet, aslında yarınki yarışmaya da devam edecek olmam da tabii ayrı güzel oldu. Bugün finale çıkmam biraz böyle ilginç oldu. Hani bütün yarışmacı arkadaşlar bildiği için soru bölünmedi. Son iki soruda da ters köşe olmadı. Finalde de şansım yaver gitti diyeyim, bildiğim yerden ya da aklımda tutabildiğim sayıları. Bakalım yarın ne olacak.
11: Değerli izleyiciler, Serhat Bey rekorların adamıydı ve yeni bir rekor daha kırdı. Batuhan Bey bizimle birlikte olan yarışmacılarımızdan 11 bin lirayla en fazla para kazanan yarışmacımızdı. Siz şu ana kadar para ödülünü bugünkü 5 bin lirayla birlikte 13 bine çıkardınız ve o rekorun da sahibi oldunuz. Şu anda en çok para kazanan, şimdilik devam etme şansınız var çünkü. En fazla finale çıkan, yarın bizimle birlikte olacaksınız. Orhan Bey'in rekorunu egale edip en çok burada olan yarışmacılarımızdan biri olacaksınız. Ve bununla birlikte en önemli noktalardan birisi de en fazla bir yarışmada puan alan yarışmacımız unvanına da sahip Serhat Bey. 17 binin üzerinde puan almıştınız.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğurova, Uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum, birden duruyor kalem, bir görüntü ak kağıtlarda, ev ev, sokak sokak, yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın

Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğa ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu, bülbül aratmaz. Güllere gül katıp, dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur. Yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar. Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'si ile ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Eyüp'teyiz. Teleferikle önce Pierre Loti Tepesi'ne çıkacağız. Ardından da insan hikayeleri eşliğinde Eyüp mezarlığından Eyüp merkeze ineceğiz. Yolculuğumuz boyunca her zaman olduğu gibi hikayeler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Şu anda teleferikle Pierlot Tepesi'ne çıkıyoruz. Keyifli bir yolculuk, Haliç manzarası. Her ne kadar biraz yağmurlu olsa da İstanbul bu haliyle de çok güzel. Şimdi Pierlot'a çıkıp orada bir çay içtikten sonra yolculuğumuz Eyüp'e doğru devam edecek.

Her ne kadar biraz hoyrat kullanılmış olsa da Haliç dünyanın en güzel su yollarının başında gelir. Ancak ona Haliç adını biz veriyoruz. Batı'nın verdiği isim, Batılıların verdiği isim ise Altın Boynuz. Peki bu isim nereden geliyor? İşte bu ismin kökeni mitolojik bir hikayeye dayanıyor. Mitolojide şöyle anlatılıyor bu ismin hikayesi. Tanrılar tanrısı Zeus, güzeller güzeli Io'ya aşık olur. Onunla birlikte olurlar ancak bunu öğrenen Hera her yerde Io'yu aramaya başlar. Onu korumak için Zeus Io'yu beyaz bir inek kılığına sokar. Ve böylece Hera'nın ışımından koruyacağını düşünür. Ve Hera durumu anlar ve ineğin başına bir at sineği musallat eder. İşte inek önde, sinek arkada, Olimpos Dağı'ndan başlayan bu kaçma kovalamaca buraya kadar sürer. Buraya geldiklerinde Alibeyköy Deresi ile Kağıthane Deresi'nin birleştiği bugünkü Nurtepe denilen semtte işte bir çocuk dünyaya getirir Io. Çünkü Zeus'tan hamile kalmıştır. Doğan çocuk çok güzeldir. Ancak alnının iki tarafında küçük boynuz şeklinde yumrular vardır. Bu onun inek olduğu günlerden kalan bir yadigardır. Bu güzel çocuğa Chrysokeras adını verirler. Yani altın boynuz. İşte o günden sonra bu coğrafyanın ismi altın boynuz olur. Ancak bir başka söylence ise buranın bereketli ve şahane bir manzarası olduğu için ve şekli de boynuza benzediği için ve özellikle de gün batımlarında kırmızıya, altın rengine büründüğü için altın boynuz dendiği yönündedir. Bu manzaranın en iyi izlendiği yer ise şu anda bulunduğum Pierre Loti Tepesi'dir. Peki bir Fransız deniz subayının adı bu tepeye neden verilmiştir?

1850 yılında Fransa'da doğmuştur Pierre Loti. Bir deniz subayıdır ve deniz subaylığı sırasında da pek çok diyar gezmiştir. Pasifik'ten okyanuslara, diğer okyanuslara kadar. Ancak bütün bu gezdiği yerlerden onu en çok etkileyen Osmanlı toprakları olmuştur. Özellikle de İstanbul. Ve bununla ilgili pek çok da roman yazmıştır. Ama yazdığı bir roman vardır ve o ilk romanıdır. Aziade adını taşır bu roman. Aziade bir Çerkez güzelidir ve ismi Hatice'dir. Onunla Selanik'te tanışırlar ve Selanik'te birbirlerine aşık olurlar. Ardından Hatice bir şekilde İstanbul'a gelir ve onun peşinden Pierre Loti de buraya gelir. İşte bu tepede gizli gizli buluşurlar ve buradan bu muhteşem manzarayı seyrederler. Bir gün bir haber gelir Pierre Loti'ye. Ülkesinden çağrılmaktadır deniz subayı ve ülkesine gider. Aradan yıllar geçer, tekrar Aziade'ye kavuşmak için buraya gelir. Ancak Aziade bu dünyadan ayrılmıştır. Çok üzülür Pierre Loti ve onun için bir mezar yaptırır. Aynı mezarın taşının bir kopyasını da yaptırıp onu da Fransa'daki evine gönderir. Ve işte burada buluştukları bu nokta aslında İdris Tepesi adıyla anılırken onlardan dolayı buraya artık Pierre Loti Tepesi denmeye başlanır.

İstanbul hayranı olan Pierre Loti kendisini her zaman Türk dostu olarak tanımlamıştır. Ve 1913 yılında yazdığı Can Çekişen Türkiye adlı kitabında da Batı politikalarını eleştirmiştir. Ve İstanbul'da kendisi Sultan Reşat tarafından ağırlanmış, kendisine İstanbul'un Fahri Emşerisi unvanı verilmiş, üstelik Divan Yolu'nda da bir cadde onun adıyla anılır olmuştur. Ancak tüm bunlara rağmen Pierre Loti'nin durumu Türk aydınlarını ikiye bölmüştür. Kimi aydınlar onun gerçek bir Türk dostu olduğunu söylerken, kimileri ise onun Osmanlı'ya acıyan, Osmanlı'nın zayıflığını seven ve buradan nemalanan bir Batılı olduğunu söylüyordu. İşte onlardan Abdülhak Şinasi, İstanbul ve Pierre Loti adlı yazısında onun yazdıklarının pek çok Türk yazarının yanında daha milli bir duygu taşıdığını söylüyordu. Ancak Nazım Hikmet hiç de öyle düşünmüyordu. Şarlatan Loti adlı şiirinde bakın onun için neler yazmıştı. Sen Pierre Loti, derilerimizden birbirimize geçen tifüsün biti. Senden daha yakındır bize Fransız zabiti.

Yahya Kemal'in Paris'te bulunduğu yıllarda bir tarihçi ona sorar. İstanbul'un nüfusu kaçtır diye. 50 milyon der. Oysa o kadar değildir o dönemde İstanbul'un nüfusu. Tarihçi şaşırır. Ne yaptınız hocam der. O kadar var mı? Evet var der. Çünkü biz ölülerimizle birlikte yaşarız der. Yani İstanbul'da ölümle yaşam iç içe geçmiştir. Ve bunun da en iyi örneklerinden biri Eyüp Sultan semtidir. Burada mezarlıklarla yaşam alanları iç içe geçmiş durumdadır. İşte biz de bugün Eyüp'ü gezerken ölümden çok yaşamla ilgileneceğiz. Burada defnedilmiş Eyüp el-Ensari'ye yakın olma duygusuyla ya da diğer muhterem zatlara yakın olma duygusuyla buraya defnedilmiş pek çok insanın yaşamlarına odaklanacağız. Onların yaşamlarından bazı ilginç hikayeler aktaracağım sizlere.

Eyüp mezarındaki bütün mezar taşlarının üstünde kime ait olduğu yazar. Doğum tarihi, ölüm tarihi gibi bütün bilgiler vardır. Ancak birkaç tane mezar taşında bu bilgileri göremezsiniz. Ve bunlar zaten çok kabaca yontulmuş, sadece birer yer belirtmek için konmuş taşlardır. Peki hemen sağında gördüğünüz bu tip taşlar kimlere aittir? İşte bunlar Osmanlı'nın cellat taşlarıdır. Cellatlar öldükten sonra o zarar verdikleri insanların yakınlarının kadrine uğramasın diye onların adı sanı yazılmaz. Sadece yeri belirtmek üzere bir taş konur. İşte bu cellatlar genellikle Hırvat ya da Kıpti kökenlidir. Genellikle dilsizdir. İşte bunlar pek çok can almıştır ve daha sonra da öldüklerinde buraya defnedilirken adı sanı üzerine yazılmaz.

1774 yılında Bitlis'te doğan Zaroa, 1934 yılında İstanbul'da vefat eder. Yaklaşık 160 yıl yaşamıştır ve böylece dünyanın en uzun yaşayan kişisi unvanını o dönemde kazanmıştır. Ve yaşamına Osmanlı

Osmanlı İmparatorluğu'nda başlamış ve o doğduğunda yönetimde 4. Mehmet varmış. Ancak vefat ettiğinde artık Türkiye bir cumhuriyettir ve yönetimde de Mustafa Kemal Atatürk vardır. İşte böylesi uzun bir yaşamın sonucunda Zaroa yaşamının son yıllarında 1930 yılında bir takım simsarlar tarafından Amerika'ya götürülür. Orada insanlara sirklerde gösterilir dünyanın en yaşlı insanı diye. Ve daha sonra İstanbul'a döner, 1934 yılında da vefat eder. İşte Zaroa'nın arkamda gördüğünüz mezarı da onun anısını yaşatan bir mezar taşı. Ancak Zaroa'nın çok ilginç bir anekdotu var. Dilerseniz size onu anlatayım. Onun bu yaşlı ve güçlü ve sağlam halinden yararlanan sadece Amerika'daki sirkler ve simsarlar değildi. Milli Tasarruf Cemiyeti de onu bir posterde kullandı. Adına kartpostallar bastırıldı. Bir yüzünde Zaroa iki kadın arasında duruyordu ve bu kartpostalın hemen arkasında da Türk inciri, üzümü, zeytinyağı yiyenler Zaroa kadar sağlıklı olur ibaresi vardı. Ancak en ilginci şuydu, Sinai Nefise Mektebi hem de kızların eğitim aldığı Güzel Sanatlar Akademisi olarak bilinen Sinai Nefise Mektebi'nde kızlar resim dersi alırken modele ihtiyaç duyarlar. Ancak o dönemde böyle bir şey mümkün değildir, erkek modelin poz vermesi. Onun için de bir çözüm bulunur. Dönemin en yaşlı insanı Zaroa'dır ve onu model olarak okula getirirler. Ancak modellik yaparken bu duruma sadece bir gün dayanabilir Zaroa. Daha sonra şikayet eder hem de kendi o Bitlis ağzıyla. Der ki sürekli bana bakıyorlar, kalemle ölçü alıyorlar. Bu çekilir işkence değil deyip işi bırakmıştır. Ve sonraki dönemde kendisine sorarlar neyle besleniyorsun diye. O yoğurt, ekmek, meyve, sebze der. Ama bir şey daha söyler. Kendisinden eski dönemlerle 1930'lu yılları kıyaslaması istenir. O da şu cevap verir. Bugünlerde insanların içine şeytan girmiş gibi. Bir oraya koşuyorlar, bir oraya. Hiçbir huzur ve sakinlik yaşamıyorlar der. Üstelik bunları söylediği yıllar 1930'lu yıllardır.

Eyüp mezarlığında yatan en ilginç şahsiyetlerden biri de Cihan Pehlivanı Kara Ahmet. Kısaca hayatı burada özetlenmiş. 1871 yılında bugünkü Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinde doğmuş. Bu bölgenin önemli bir özelliği vardır. Zamanında Karaman Türklerinin götürülüp yerleştirildiği bir bölgedir ve bildiğimiz neredeyse bütün o dönemin pehlivanları işte bu bölgeden yetişmiştir. İşte bu da o bölgede doğan bir kişi olarak hayata başlar ve belli bir yaşta İstanbul'a gelir. Burada Ergeleci İbrahim Pehlivan'dan dersler alır. Ondan yağlı güreşi öğrenir. Ve daha sonra da ona bir fırsat doğar. Bir gemi kazasında Koca Yusuf vefat etmiştir ve Avrupalı organizatörler müthiş Türk arayışına girmişlerdir. İşte aradıkları adayı bulurlar ve onu 1899 yılında Paris'e götürürler. Çünkü 1900 yılına gelinmiştir ve yeni bir yüzyıla girerken büyük bir fuar düzenlenmiştir. İşte bu fuarda dünyanın pek çok yerinden seçkin güreşçiler gelerek aralarında Greco-Roman müsabakalar yapmaktadırlar. Pek çok pehlivanı saf dışı bırakır ama en son 138 kiloluk Fransız şampiyonunu yener. Üstelik kendisinden çok daha iri bir kişidir bu. Ve altın kemeri kazanır ve böylece bir Türk cihan şampiyonu olmuştur Greco-Roman'de. Ve o kazandığı bu ödülle ülkesine döner. Ancak onunla birlikte biri daha onun ardından Türkiye'ye gelmiştir. O dönemde Paris'te en çok konuşulan olayların başında Eyfel Kulesi gelmektedir. Ama onun yanında bir olay daha Parislileri meşgul etmekte ve üstüne konuşmalarına sebep olmaktadır. O da Karamel adını verdikleri Kara Ahmet'in yaptıkları, yendikleri ve şampiyonluğudur. İşte bütün bunlarla birlikte Paris halkı onunla yakından ilgilenirken onunla yakından ilgilenen biri daha vardır. O da zengin ve soylu bir aileden gelen bir kız. Adı Juliet. O da Ahmet'e aşık olmuştur. Ve Kara Ahmet İstanbul'a geldikten sonra o da ardından gelir. Tanışırlar, birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Ancak evlilikleri ve mutlulukları çok uzun sürmez. Aradan 2 yıl geçer. Ve Kara Ahmet Aksaray'da bir kahvehanede otururken bir kalp krizi geçirir. Ve o kalp krizinin acısıyla tuttuğu demir parmaklıklar eğilip bükülmüştür. Zor ayırırlar oradan onu ama hayata döndüremezler. Ve işte ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na Kara Ahmet defnedilir ve Juliet'le olan aşkı da böylece yarım kalır.

Eyüp Mezarlığı'ndan artık Eyüp'ün merkezine indik. Şimdiye kadar daha sıradan insanların hayat hikayelerine dokunurken, bundan sonra biraz daha hanedana yakın olmuş kişilerin hayatlarıyla ilgili bir takım hikayeler anlatacağım. Bunlar arasında Ebu Suud Efendi var, Şekerpare var, Nişancı Feridun Bey var. Dilerseniz onların hikayelerine doğru yol alalım.

Osmanlı tarihinin en çok tartışılan isimlerinin başında Ebu Suud Efendi gelir. 1490 yılında İstanbul'da Müderris, yani bugünkü Metris'te doğmuştur. O zaman orası küçük bir köy. Bu köyde doğuyor ve çeşitli medreselerde eğitim aldıktan sonra Bursa ve İstanbul kadılığı yapıyor. Bir dönem Rumeli kazaskerliği de yaptıktan sonra sonunda Şeyhülislam oluyor. Ve 29 yıl boyunca ve en uzun süre Şeyhülislamlık görevi yapan kişi olarak tarihe geçiyor. Verdiği fetvalar arasında özellikle kızılbaşlarla ilgili, tasavvufla ilgili çok tartışılan fetvalar var. Hatta bunlardan birkaçı çok ilginç. Yunus Emre şiirlerini kafirlik diye kabul ediyor ve Yunus Emre'yi kafir ilan ediyor. Onun haricinde devran dönmeyi kafirlerin oros tepmesi diye niteliyor. Bütün bunların ötesinde onun yarattığı kanunlar ve ortaya çıkardığı kanunlar Kanuni adının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman'ı Batı Muhteşem Süleyman olarak tanır. Oysa biz ona Kanuni deriz. Sebebi de Ebu Suud Efendi'nin çıkardığı kanunlardır. İşte böylesi önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz. Ancak bütün bu tartışılan fetvalarının yanında bir konuda verdiği fetva çok ilginçtir. Bu konu Osmanlı'da baş gösteren vampirlik meselesidir.

0: Ebu Suud Efendi Rumeli kazaskerliği yaptığı dönemde Selanik yakınlarında garip bir takım vakalar bildirilir kendisine. Bunlar vampirlerle ilgilidir. Bölge halkı dirilen ölülerden şikayet etmektedir. Bu ölüler dirilmiştir, gece de insanlara musallat olmuştur. İşte fetvalara konu olan mevzu budur. Bundan şikayet eden halka 3 adet fetva vermiştir Ebu Suud Efendi. Bunlardan ilk ikisinde halkı sakinleştirmeye yönelik telkinleri vardır. Ancak 3. fetva çok ilginçtir. Çünkü orada önerilen yapılması gereken şeyler bugünkü vampir filmlerinde karşımıza çıkan uygulamalardır. Verdiği fetvada bakın neler yazmış Ebu Suud Efendi.
1: Bu durumun hikmet ve illetini izah etmeye dil ve akıl aciz kalmaktadır. Bu duruma çare odur ki, ölü mezarındayken göğsüne bir kazık çakıla, eğer olmazsa başı kesilip ayak ucuna kona, eğer bu da çözüm olmazsa cesedi çıkarılıp yakıla.

katibi olmuş. Zigetvar seferine katılmış ve bu sefer sırasında Kanuni Sultan Süleyman vefat ettikten sonra bu sır saklanmış uzun süre. İşte bu sırrı bilen dört kişiden biri de nişancı Feridun Bey'miş. Biri Sokullu, iki doktor ve nişancı Feridun Bey. Ancak onu önemli kılan şey ölümünden sonra yaşanmaya başlamış. Bir cuma günü buraya gelirseniz sabahtan öğlene kadar kadınların burada toplandığını, dua ettiğini ve duvarlarına dileklerini yazdığını görürsünüz. Onu halk arasında Hızır olarak anarlar ve ondan dileklerini isterler. Dileklerinin olması için duvarlarına yazı yazarlar. Peki nişancı Feridun Bey nasıl Hızır olmuş? İşte onun ilginç bir hikayesi var. Osmanlı kaynaklarına baktığımızda nişancı Feridun Bey şöyle tarif edilir. Fakir fukara babasıydı, boylu posluydu ve dara düşene Hızır gibi yardıma yetişirdi. İşte buradaki deyim, buradaki tanım yüzyıllar sonra karşımıza onun Hızır yerine konması olarak karşımıza çıkmış.

Bir Alman şair her mezar taşının altında bir dünya tarihi yatar der. Çok da haklıdır. Ancak bu söze bizden de bir şey eklemek gerekir. Ki arkamda gördüğünüz türbeye denk düşen bir sözdür. Kime niyet, kime kısmet. İşte arkamda gördüğünüz bir zamanların Babü Sade ağalarına ait olan bu türbe aslında yaptıran kişiye nasip olmamıştır. Bu türbeyi yaptıran Şekerpare Kadın adlı biridir. Ve bu kadın buraya gömülmeyi hedeflerken bambaşka bir hayat sürmüştür. Peki Şekerpare Kadın'a ne olmuştur?

Şekerpare kadın, yabancı uyruklu bir cariye olarak saraya girmiş. Ve sarayda zekasıyla, aklıyla ve diğer taraftan belki de sohbet yeteneğiyle Sultan İbrahim'in müsahibelerinden biri olmuş. Yani sohbet arkadaşı olmuş. Ancak bir süre sonra Sultan İbrahim'in annesi Kösem Sultan'la nedendir bilinmez ters düşmüş. Kösem Sultan, Sultan İbrahim'den bir ferman çıkararak onun Mısır'a sürülmesini sağlamış. Ve malına, mülküne el konmuş. Giderken kadın zaruri eşyalarını alacak fırsatı bile bulamamış. İşte malına, mülküne el konduğunda daha önce yaptırdığı bu türbede ondan alınmış. Ve burayı Babüssade Ağası Abdurrahman Ağa ile Hasan Ağa ortaklaşa satın almışlar. Ama işin ilginç yanı her ikisi de bilinmez hangi sebeple bir süre sonra idam edilmişler ve buraya defnedilmişler. İşte Şekerpare Kadın'ın yaptırdığı bu türbe Hasan Ağa ile Abdurrahman Ağa'ya kısmet olmuş.

0: Hemen gönderirler mi beni Alamanya'ya Emin dayı?
1: Senin işin biraz güç oğlum.
2: Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
0: Odum yok, ocağım yok.
2: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
3: Yoksa bir itirazın mı var?
2: Baba nasıl kıyarsın bana?
4: Kara Ali ağam, beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
0: Bu haberi sana Cano kız mı salmış?
4: Bana ya! Dağılın bey!
2: Mehmet!
4: Cano'yu mu kaçırdılar? Kim?
1: Yanaşma Mehmet kaçırdı ağam!
4: Yazıklar olsun size!
5: Evine hoş geldin oğul.
4: Ben de bunu senin yanına bırakırsam... ...bana Kara Ali demesinler.
2: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
1: Kaçıyorlar ağam, kaçıyorlar!
2: Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
6: Yanaşma bugün 18'de TV4'te.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler.

0: Hem de bir günde. Oral-B'ye %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak işlem tamam.
6: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: valizlerimiz birbirine karışmış.
1: Nişanlın çok güzel maşallah.
2: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
3: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
4: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
2: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
1: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
5: Neden bu kadar dalgınsın?
4: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
6: Yağmur, bugün 16.15'te TV4'te.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Süper Kumbara başlıyor.
0: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
17: Armut fiş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
17: Kasa.
18: Marul.
17: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Eyüp gezimizin şimdilik sonuna geldik. Ancak Eyüp Sultan bölgesi oldukça geniş ve hikayesi bol bir bölge. Biz de dilimizin döndüğünce, elimizin vardığınca bazı yerleri anlatmaya çalıştık. Tabii ki bütün bunları ağırlıklı olarak insan hikayeleri eşliğinde yapmaya özen gösterdik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: Efendim, herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Çok keyifli bir gün, çok güzel bir gün bence. Gül anne gelecek mutfağıma. Gül Tecir bizle beraber olacak. Ne yemekleri yapıyoruz? Çerkez yemekleri yapıyoruz. Çerkez mi? Çerkez mi? Gül anneden öğreneceğim. Hadi gel Gül anneciğim mutfağıma. Yemekleri de sen say bugün. Hoş geldin.
1: Merhaba canım, hoş bulduk.
2: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çerkez mi? Çerkez mi?
1: Çerkez.
0: Seyle değil
1: seyle,
0: mi?
1: Evet.
0: Seyle efendim, seyle. Çerkez yemekleri yapacağız evet. Bugün. Sen nerelisin? Kayseri'nin Çerkez'i.
1: Evet güzel kızım, ben Kayseriliyim. Kafkas sürgünüyüm. Çerkez'im, öz Çerkez'im. Annem,
0: Çerkez'i.
1: Babam Çerkez, evet. Bugün de muhteşem Çerkez yemekleri yapacağız.
0: Evet, neyle başlıyoruz ilk olarak?
1: Saray mutfağından yapacağız. Çerkez yemekleri yapacağız. En ünlü Çerkez yemeklerini bugün yapacağız.
0: Yapalım.
1: Bomba
0: ilk olarak
1: gibi.
0: Galiba Çerkez pilavı yapıyoruz
1: evet.
0: Değil mi?
1: İlk defa sunumuyla, görüntüsüyle mideyi dolduran, gözümüzü dolduran muhteşem, leziz mi leziz Çerkez pilavı yapacağız.
0: Sonra veribah yapıyoruz.
1: Sonra inanılmaz Çerkezler'de yine çok ünlü veribah yapacağız.
0: Veribah böyle gözlemesi gibi değil mi? Çerkezlerin gözlemesi aslında.
1: Aynen öyle. Gözlemenin bir çeşidi evet. Fakat çok güzel oluyor.
0: Ay ya zaten
1: onu yapacağız.
0: Ya. Patatesler haşlanmış. Son olarak da tatlı yapıyoruz.
1: Son
0: sanki.
1: Olarak da saray mutfağından Çerkez tatlısı yapacağız.
0: Oh mis gibi bir menüyle karşınızdayız. Evet. Bence bugün burada bana da gerek yok. Gül anne o kadar güzel böyle sunumları yapıyorsun ki çok hoşuma gitti ya. Mutlu oldum vallahi.
1: Sensiz olmaz bir defa canım benim.
0: Ay canım benim.
1: Sensiz olmaz da.
0: İlk olarak pilavın yanına gidelim mi?
1: Önce pilavı yapalım hadi dinlensin.
0: Gel. Evet. Şimdi şöyle bir malzemelerimizi seyircilerimiz görsün. Çerkez pilavında neler varmış? Ben de sayayım efendim. 6 adet tavuk butumuz var. Bence tavuğun en güzel yeri yağlı yağlı.
1: Evet.
0: Seviyorum ben. Aynen. Göğüsten daha çok seviyorum. Değil mi?
1: Göğüs çok yavan oluyor, kuru oluyor.
0: Yavan oluyor bu böyle yağlı evet. Yağlı. Hatta bu ben bunu şöyle ağzıma bile atarım şu anda. 1,5 su bardağı pirinci

0: var, şifa olsun valla. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, kuru nane, karabiber, kimyon, tuz. Başka neler varmış? Aa, tek sayfaymış.
1: Evet.
0: Buyurun. Hı. Yiyorum ben bir taraftan.
1: Afiyet olsun canım. Şimdi ocağımızı yakalım. Pirinci yıkadım. Biraz da tuz attım ki şöyle bir güzel şişsin. Uzasın. Tane tane olsun diye. Ön hazırlık olaraktan butlarımızı haşladık tuzlu suda.
0: Ve tiptik.
1: Çok ince dil, iri iri görüldüğü gibi didikledik yani.
0: Didikledik.
1: Ayrıladık.
0: Evet, didikledik.
1: Şimdi.
0: Bu arada Gülenle böyle küçük bir aslında çorba tenceresinde pilavı yapmak istedi. Evet. Neden Gül anneciğim?
1: Neden biliyor musun? Şimdi bu pilavın özelliği biraz şöyle yüksek olması, bombeli olması. Şimdi
0: göz doldursun.
1: Evet. Eğer böyle yayvan bir pilav tenceresinde yapsaydık incecik bir şey kalır. Servise de güzel çeviremeyiz.
0: Ha, böyle ters çevireceksin.
1: Evet. Ters çevireceğiz. Onun için şöyle görseli daha güzel olsun diye bu tencereyi istedim ben özellikle.
0: Tamam,
1: şimdi tereyağımızı şuradan tahta kaşığıma alıyorum.
0: Hemen tereyağımızı koyalım. Hemen. Küçük torba. Torba ne ya? Çorba. Ben de bu kelimeler
1: çorba gidiyor. Tenceresi ya.
0: Çorba onda, tenceresinde
1: şöyle
0: yapıyoruz.
1: Şöyle yaklaşık
0: bir yemek kaşığı.
1: Bir, iki diyelim. O biraz fazla oldu. İki yemek kaşığı tereyağını koyuyoruz.
0: Evet.
1: Kullanacağımız ya bu.
0: Bu kadar kullanacağımız
1: evet.
0: Ya.
1: Efendim. O.
0: Şimdi dedi ki Gül anne böyle görseli güzel olsun, kalın, hacimli bir pilav olsun dedi. Evet. O yüzden çorba tenceresinde pilavımızı yapacağız. Evet. Tavukları ilk önce şöyle bir kızartacak mıyız
1: evet,
0: tereyağında?
1: Evet, şöyle bir çevireceğiz, baharatlarını koyacağız. Hmm. Mis gibi.
0: Ben Çerkez tavuğu çok severim. Bir.
1: Çok güzel olur.
0: Vallahi çok güzel
1: evet.
0: Olur.
1: Ne güzel meze
0: nasıl
1: oluyor.
0: Nasıl yapılıyordu Çerkez tavuğu? Neler vardı içinde?
1: Neler var? Onda yine but var.
0: But var. Ha, yine
1: evet.
0: O da buttan mı yapılıyordu?
1: O da buttan da olur, göğüsten de olur. Biraz aşamaları var. İşte bayat ekmekle cevizle ceviz yağını çıkarıyorsun.
0: Cevizle işte en meşhur aslında malzemesi ceviz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ceviz. Bol
0: Çerkez tavuğunun.
1: Cevizi döverekten yağını çıkarıp onu kullanıyorsun.
0: Cevizin yağını kullanıyoruz.
1: Evet, cevizin döverek yağını. Çıkarıyoruz. Develek çıkarıyorsun, evet.
0: Şimdi yağımız eridi.
1: Şimdi.
0: Butlarımızı
1: şimdi.
0: Koyalım. Acaba biraz tuz koysak mı?
1: Tuzu var.
0: Ha var mı?
1: Tuzu tamam. Var.
0: Pirinçte
1: de var.
0: Ben yedim ya biraz tuzsuz geldi bana bu.
1: Pilavda da var, yok suyunda da var, gerek yok.
0: Tamam.
1: Şimdi şunları da şöyle alıyorum ben.
0: Al canım.
1: Yanımızda bulunsun. Onu iki çevirsen.
0: Yeni bahar mı var baharat olarak?
1: Yok, yeni bahar yok. Kimyon var.
0: Kimyon.
1: Kuru naneli hiç gördün mü sen pilav?
0: Hayır, hiç görmedim.
1: İnanamayacaksın, öyle yakışıyor ki.
0: Nane pilava.
1: Evet. Muhteşem Allah. Oluyor göreceksin.
0: Nane benim için ya salatalar ya da çorbaların üzerine tereyağında yakmak için kullandığım bir şey yani evet. Bir baharat. Şimdi sarımsağı rendeliyorsun.
1: Sarımsağı rendeliyorum şimdi içine.
0: Ne demek? Adige?
1: Çerkez demek.
0: Ha. Adige Çerkez
1: evet.
0: Demekmiş bileklikte var.
1: Evet.
0: Pek de süslüyüz yalnız.
1: Çerkez
0: evet,
1: demek.
0: Evet, burada böyle eşarbımızı böyle tutturmuşuz taşlı taşlı.
1: Şimdi eşarbı örtünce biraz iğnelemesen olmuyor Tuğçe'ciğim.
0: Tabii tabii.
1: Mecburen yoksa dağılıyor. Sevmiyorum öyle
0: ama
1: dağınıkta.
0: Ama böyle şık olmuş böyle yani, taşlı bir şeyini. Şimdi. Bunlar ekranlara çıkıyoruz diye mi? Yoksa hani evde de mi böyle?
1: Evde günlük değil de vallahi normal gezmelerimde de ben biraz
0: hep böyle,
1: süsü severim.
0: Süsü seversin.
1: Evet. Bizim Çerkez kızlar biraz süsü sever.
0: Bizim Çerkez kızlar evet. Biraz süsü sever.
1: Evet. Şöyle alayım ben onu. Biraz süsü bakımı severiz.
0: Ben daha önce ne zaman 2013-2014 yılında Düzce'mizde de çok Çerkezimiz var bilirsin.
1: Evet.
0: Evet Eskişehir'de de öyle. Ve gittiğimde oralara Çerkez yemekleri yap. Şapsi miydi, şıpsi miydi?
1: Şips evet.
0: Şipsi.
1: Bizim davetlerde yaptığımız şips pasta.
0: Şips
1: çok
0: pasta.
1: Güzel ha. Ve bir yemek yarışmasında da ödül almış bir yemek o. Şimdi şöyle yarım çay kaşığı kadar kimyonumuzu ekliyoruz.
0: Yarım çay kaşığı kadar
1: evet.
0: Fazla da abartmayalım değil mi?
1: Aynen şimdi ağır bir baharattır
0: evet,
1: kimyon.
0: Evet kimyon.
1: Naneyi biraz fazla koyacağım
0: koyuyoruz.
1: Şöyle.
0: Tamam evet. İki çay kaşığı kadar.
1: Altını birazcık kısalım.
0: Ben hatta onu küçüğe alacağım canım. Çünkü o bayağı kuvvetli
1: evet,
0: bir ocak.
1: Kuvvetli.
0: Beni korkutuyor. Hı-hı.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Biraz da karabiber katacağız şöyle. Hı-hı.
0: Evet. Hı-hı. Karabiberimizi de koyduk. Şöyle
1: koyduk.
0: Karıştırayım.
1: İki karıştır şimdi onu sen.
0: Hı-hı. Zaten tavuklarımız haşlanmıştı efendim. Tekrar ediyorum, ekranlarınızı şimdi açtıysanız Gül Anne ile birlikte biz Çerkez yemekleri yapıyoruz. Çerkez değil, Çerkez evet. yemekleri. Evet. O yüzden buyurun. Şimdi ilk olarak pilavından başladık.
1: Evet. Şöyle bir etleri düzelttikten sonra altta yıkadığım pirinci nişastasını güzelce aldım, soğuk suyla yıkadım. Biraz da tuzunu ekledim.
0: Evet, pirinçler iyice şişirdi.
1: Şişiyor, pirinçler evet. uzuyor ve bu biraz karıştırma.
0: Ha, pardon, özür dilerim.
1: Sakın, sakın.
0: Karıştırmıyorum.
1: Karıştı bile ama.
0: Sakın. Pardon, ay çok
1: Olmadı,
0: özür dilerim.
1: Olmadı, karıştırdın Tuğçe'ciğim.
0: Ben ne yaptım? Dövünelim.
1: Evet, şimdi alta geçti onun. Bunun görüntüsü bozulabilir. Ha. Sorumlusu sensin. Bu şekilde üstünde hafifçe düzelttikten sonra...
0: Özür diliyoruz. Hemen o zaman benim yaptığım hatayı seyircilerimiz yapmaması için Gül anneciğim. Biz burada bir dövündük efendim. Tuğçe nasıl pirinçleri karıştırır diye. Şimdi tereyağımızı koyduk. Haşladığımız tavuklarımızı da şöyle bir soteledik ya. Sonra pirinci koyduktan sonra... sakın karıştırmayın. Yok. Çünkü ters çevireceğiz ya onu.
1: Evet.
0: Öyle bir görüntü olması hata bende. Kusura bakma. Ne bileyim ben böyle bir kavurasım geldi.
1: O altta kalacak. Üstüne ısladığımız pirinci yayacağız. Şimdi bunu ölçersek de olur su bardağıyla. Fakat ben göz kararı da yaptığım için ölçelim mi su bardağıyla?
0: Ölçme. Sen tahmini söylersin.
1: Şimdi buna 1,5 su bardağı pirinç koyduk ya.
0: Evet.
1: 2 su bardağı su koyacağız.
0: Seyircilerimize söylüyoruz. 1,5 su bardağı pirince 2 su bardağı tavuk suyu ile evet. yapıyoruz. Şöyle kamerayla bir süzdüm şuraya.
1: Bunun
0: doğru.
1: göz kararında ben şöyle diyeyim. Yaklaşık bir parmak kadar üzerini geçti mi bu tamamdır.
0: Neden? Sakın karıştırmıyorsunuz.
1: Evet, neden biliyor musunuz? Bu pirinci kavurmadık. Suyu az çeker bu. Şehriye evet. de yok. Kavrulmamış, çabuk pişer.
0: Ben pirinci kavurmadığım zaman normal pirinç pilavında birebir ölçüyle yaparım. Aynen. Her zaman. Evet.
1: Ha, yine de ben biraz daha etini kavuracağım ya altta biraz daha bekleyeceğim. O altı böyle çıtır çıtır olacak, kızaracak. Onun için biraz daha su payı verdim. Yarım bardak su payı verdim. Onun
0: yarım
1: için.
0: Bardak su evet. payı verdin.
1: Yoksa
0: tamam.
1: 1,5'a 1,5 bu salma pilavlarda oluyor. Fakat ben yaklaşık gördüğünüz gibi bir parmak geçti. Şimdi bu güzelce pişecek.
0: Bu kadar.
1: Evet, bu pişecek. Suyunu çektikten sonra kapatabilirsin. Piştikten sonra böyle bir cızırtı sesi gelecek. Çıtır çıtır.
0: O tavukların kızardığının sesi.
1: O tavuklar şöyle altta biraz kızaracak. Ondan sonra demlendikten sonra tabağımıza ters çevireceğiz.
0: İnşallah ben aralara kaçırmamışımdır.
1: Kaçırma sakın.
0: Kaçırma sakın Tuğçe.
1: Sakın kaçırma.
0: O zaman dur. Sen hiç bırak onları.
1: Bunlar dursun. Onlar. Tamam dursunlar. Pilavımız burada. Dursun şimdi pişsin.
0: Ben şimdi seyircilerimize bir daha nasıl yaptık anlatayım diyorum. Çünkü belki tam 2'de açmadılar ekranı. 2'yi 5 geçe açtılar, 10 geçe açtılar. Başını kaçırdılar pilavın. Aynen. Eyvah ne olacak o zaman Gül anne? Evet. O yüzden anlatalım efendim. Tamam. Gül anne ile Çerkez pilavı yaptık. Şu an pişiyor. Ama ben sizler için şöyle bir tekrar edeyim. Tavuk budumuz vardı. Tavuk budumuzu haşladık. Çok ince olmamak kaydıyla onları didikledik.
1: Evet.
0: Daha sonra böyle bir pilav değil aslında çorba tenceremizde. Evet. Çünkü böyle kalın bir pilav olmasını istiyoruz. Ne yaptık? Tereyağımızı erittik. Haşladığımız tavukları şöyle bir soteledik, kızarttık. Evet. Sonra ne yaptık? Sarımsağımızı koyduk içine.
1: Rendeledik içine.
0: Rendeledik.
1: Evet.
0: Nanemizi koyduk. Evet. Bir böyle dolu dolu bir çay kaşığı kadar. Yarım çay kaşığı kadar kimyonu ilave ettik. Daha sonra iyice yıkadığımız tuzu suda
1: karabiberi de koyduk biraz.
0: Pardon, karabiberi de koyduk. Sonra tuzlu suda beklettiğimiz pirinçlerimizi ilave ettik ama buradaki işte en önemli nokta ne efendim biliyor musunuz? O pirinçleri koyduktan sonra benim gibi böyle karıştırmayacaksınız. Çünkü kat kat bir pilav olacağı için pirinçleri öylece bırakıyoruz. Üstüne de tavuk suyumuzu ilave ettik. Yani siz artık bir su bardağı yaparsanız pirinci 1,5 su bardağı tavuk suyu gibi aynen. koyabilirsiniz. Ölçüsü aynen. o. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Böyle sonra sunumda bunu böyle ters çevireceğiz. Evet. En üstte öyle çıtırdayan tavuklar evet, kızarmış tavuk da o. Vallahi ağzım sulandı. Yutkunayım. Evet. Yutkunduktan sonra Çerkeslerin meşhur aslında gözlemesi diyebiliriz. Velibah yapıyoruz evet. değil mi? Malzemeler burada efendim. Malzeme listesi de ekrana geliyor. Gel Gül anneciğim, sen böyle, ben de seyircilerimize malzeme listesini sayayım. Hiç başlama daha. 1 kilo unumuz var, 1 paket yaş maya, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ,

0: tuz, iç harcı içinse 9 adet haşlanmış patates, maşallah. 1 yemek kaşığı tereyağı, kuru reyhan, pul biber ve tuzumuz var. Şimdi bunun içi patatesle mi oluyor sadece? Bence otlu falan da olur yani.
1: Olur ama en güzeli patatesli.
0: Öyle mi? Evet. Niye acaba?
1: Bilmiyorum. Biz veya öyle alıştığımız için.
0: Siz Çerkesler biraz hamur mu seviyorsunuz
1: acaba? Hamur, patatesi biz severiz. Bizim yemeklerimizde genelde Tuğçe'ciğim zaten hamur ile et iş yemekleri olur. Bizde sebze yemeği pek yoktur.
0: Biraz evet Çerkes yemeklerini anlat başlamadan önce. Yani genel olarak işte bahsettin ya patates daha çok hamurdur ve ettir diye. Evet. Nereden beslenir yani Çerkes yemekleri?
1: İşte genelde dediğim gibi sebze yemeği pek bilmeyiz. Sonradan biraz kültürümüze girdi tamam bazı sebzeler. Fakat genelde patates, hamur işlerimiz çok olur. Çok çeşit hamur işlerimiz olur. Et yemeklerimiz çok olur. Et yemekleri de öyle bir şey ki çoğunda zaten hamurla birleştiririz biz.
0: Et yemeklerini değil mi? Bu şipsi basta dediğimiz yemek ödüllü bir yemek evet. Ya. O nasıl bir yemekti?
1: O kadar güzel bir yemek ki onu yemeyen Çerkez bulamazsınız. Bir de başka bilmeyen komşularıma da ben götürüyorum. Çok seviyorlar. Çok hoşlarına gidiyor.
0: Ha.
1: O da çok. O da onu tavuk etiyle yapılıyor.
0: Tavuk etiyle. Onu evet. Da şöyle bir anlattıracağım ama şimdi Velibağ'a yapmaya geçelim. Bu arada efendim hemen hatırlatmak istiyorum. İsterseniz kuru reyhan da koyabilirsiniz ama biz bugün koymayacağız. Seyircilerim alternatif olarak reyhanın da yakıştığını o güzel kokusuyla söyleyelim değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Gül anne.
1: Kesinlikle koysunlar kuru reyhanı.
0: Kuru reyhanı.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi ne yapacağız? Hamurunu mayalayacağız önce. Hamurunu ben bir mayalayayım. Hı-hı. Çok kolay bir hamur oluyor.
0: Kuru maya kullanıyorsun zannediyorum.
1: Kuru maya kullanıyorum evet. Şöyle yoğurttan başlayayım ben.
0: Tamam.
1: Şöyle
0: canım.
1: Yaklaşık bu çok. İki
0: biraz
1: kaşık kadar.
0: Yaş maya kullanıyoruz.
1: Evet iki kaşık
0: mayamız
1: kadar.
0: Mayamız nerede bu arada ben mi
1: burada,
0: göreyim?
1: Burada ben görüyorum.
0: Buradaymış.
1: Şimdi bu yağla yoğurdu koymamın nedeni yumuşak tutar hamuru. Gözlememiz yumuşacık
0: İlk
1: olur.
0: İlk önce yağla yoğurdu koyuyorsun.
1: Evet.
0: Yumuşacık olsun diye.
1: Aynen.
0: Tamam yaş şimdi, mayamız geldi.
1: Oradan bir tahta kaşık rica edeyim ben canımsın.
0: Hemen o, geliyor sana tahta kaşık.
1: Mavi alabilirim.
0: Heh, bunu mu istiyorsun?
1: Tamam, teşekkür ederim. Şöyle bir şimdi biraz un koyacağım ki aha. Nedenini göreceksiniz. Bu maya çok. Ben çok mayalı sevmiyorum.
0: Yarısı kadar.
1: Yarım bile değil bakın. Tamam. Bunu önce unla beraber karıştıracağım.
0: Evet.
1: Elim temizdir, sabunladım.
0: Şeker koymuyor musun? Hani daha
1: şeker hiç koyacağım. Heh. Biraz da şeker koyacağım. Şeker koymadık tamam mı?
0: Şeker geliyor şimdi. Hı.
1: O da nedeni, şeker koymamın nedeni
0: mayayı besliyor. Tabii onlar birbiriyle etkileşim
1: daha
0: içine giriyorlar.
1: Mayalanır.
0: Yalnız bu arada var ya, şimdi biz mayalanmasını göstereceğiz. Ama şöyle bir seyircilerimize şunu göstermek istiyorum. Daha önceden yaptı. Çünkü evet. Bir bekleme süresi oluyor ya efendim. Gördüğünüz gibi bir an önce aç beni diyor bence hamur. Evet. Bir an önce kızart beni evet. Diyor. Değil mi? Ne güzel mayalanmış.
1: Aslında bilmiyorum benim çabuk mayalanır. 15 dakika dahi yeterli. Fakat biz zamanla yarıştığımız için mayalayalım hazır dursun dedik.
0: Dedik ama yine de göstereceğiz
1: evet,
0: seyircilerimize.
1: Evet yine de gösterelim diye şu anda
0: ben hemen
1: yapıyoruz.
0: Sana şeker getiriyorum.
1: Evet
0: bak,
1: biraz şeker
0: bizim
1: verirsen iyi olur çabuk mayalanması
0: için. Ekibimiz böyle her şeyleri hazır ediyor.
1: Evet.
0: Hemen açalım şeker kavanozumuzu. Al ablacığım. Evet.
1: Şunun ucuyla az bir şey zaten.
0: Az
1: şöyle.
0: Bir, şey.
1: Bir tatlı kaşığı kadar bir şey. Tamamdır.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet şimdi suyunu mu ilave ediyorsun?
1: Evet şimdi evet. Ilık suyla mayalayacağım ben bunu.
0: Tamam.
1: Şöyle bir göstereyim yumuşaklığını falan. Biz zaten yaptım mayaladım. Bir anca 10-15 dakika olduysa onu da yapalım.
0: Şimdi yoğurdunu koydun, yağını koydun.
1: Evet.
0: Sonra mayanın yarısını koydun.
1: Evet.
0: Daha sonra maya etkileşime girsin diye şekerimizi ilave ettik. Azıcık bir toz şeker ilave ettik. Ununu koyduk. Şimdi ılık suyla evet. Sen yoğurmaya başlıyorsun Gül anne.
1: Bırak canımsın ben.
0: Gül anne.
1: Şöyle.
0: Biraz kendini anlat. Bırak diyorum. Bırak bir rahat rahat alayım ya.
1: Değilim ya kendim.
0: Yardıma ihtiyacım yok. Bırak beni.
1: Kontrol ederekten alışkınım.
0: Ben sana halbuki yardımcı olmaya çalışıyordum
1: biliyorum
0: ama.
1: Biliyorum ama işte ben de böyle alışkınım.
0: Evde kızları da var mı kız?
1: Kızım var fakat kızım evli. Üç çocuk annesiyim.
0: Maşallah.
1: İki oğlum bir kızım var. Bir gelinim var.
0: Kızı mutfağa sokuyor muydun? Bana sokmuyormuşsun kızım, gibi geldi ama.
1: Nasıl belli oluyor değil mi?
0: Değil mi? Direkt belli ediyorsun. Şu an diyecek ki Tuğçe sen bir git, bir çay kahve iç, ben bunları bir yapayım. Şey bittiğinde gel gibi olacak. Sokmuyordun değil mi? Hadi anlat.
1: Vallahi sokmuyordum çünkü kavga ediyordum. Bir şey yanlış yapınca fazla sabrım yoktu. Diyordum çık istemiyorum. Bir de şöyle okusun diye ders çalış istiyordum. Dersine bak o da ders çalışmak istemiyordu. Mutfağa girmek istiyordu.
0: Belki hayattaki kariyerini mutfakta devam ettirecekti. Belki bir şef olacaktı, aşçı olacaktı.
1: Onu bilemiyorum ama ben okusun istiyordum.
0: Tabii ki okusun. Okumak kadar. Ama her şey okuyabilir yani. Gastronomi bölümü okuyabilirdi. Yani, aşçılık okuyabilirdi. O yüzden dedim.
1: Fakat onu demiyordu ki kendi deseydi tamam derdim. O zaman ona yönlendirirdim.
0: O ders çalışmaktan kaçmak için seni yanına geliyor.
1: Şimdi bizim hamurumuz oldu.
0: Oldu. Şimdi bu bekliyor efendim bu kadar işte sıcak suyla daha doğrusu sıcak değil de ılık suyla değil mi?
1: Evet.
0: Ilık suyla mayaladık hamurumuzu. Şimdi kapatacağız üzerini ama zaten bizim hazır olan mayamız hamurumuz var. Evet. Şimdi açıyorum ben
1: bunu. Bu sıcağı aç buna kapatalım biz tamam. Bu da mayalansın.
0: O da mayalansın. Evet. Ona da başka bir şey yaparız. Bir çörek yaparız. Ne bileyim. Ay ay ay.
1: Şöyle şimdi yardım isteyebilirim. Şöyle tutar
0: mısın? Ya etmeyeceğim. Ya.
1: Şöyle tutar mısın? Bir güzel alayım şimdi o hamuru. Ziyan
0: aman
1: olmasın.
0: Ziyan olmasın hamurumuz. Evet. Strece yapışmış çünkü.
1: Şurayı bir tutayım.
0: Tutuyorum. Hı -hı. Oh oh çok güzel mayalanmış gerçekten. Evet. Tamam.
1: Tamam.
0: Şimdi ben bu streci kullanmayacağız. Ben onu kenara alıp başka streç koyacağım. Sen başlayabilirsin işlemlerine.
1: Tamam.
0: Evet. Ne istedin? Gül anne ne aradın?
1: Şimdi hiçbir şey aramadım. Ona baktım biraz ondan elimi şöyle hamurdan arındırıyorum.
0: Arındırıyorsun. Evet.
1: Şu kenarlarını da unla bir güzel temizleyeceğim. Şöyle bir unu
0: koyuyorsun.
1: Evet, toparlayacağım.
0: Nasıl kabarmış ama şimdi
1: evet,
0: söndü tabii.
1: Maşallah. Evet. Zaten şöyle bir havasını almak lazım.
0: Lazım. Doğru.
1: Evet. Şimdi ben senden yardım isteyeceğim.
0: Düşüneyim bakayım be. Etsem mi acaba
1: şimdi
0: diye.
1: Yardım isteyeceğim.
0: Söyle söyle anneciğim söyle.
1: Canımsın tavayı koyarsın oraya. Ben tamam. Yaparım sen de pişirirsin. Sana
0: tabii
1: zahmet.
0: Tabii ki. Tabii ki. Peki yağ koyacak mıyım tavaya? Bazen yağsız da yapıyoruz ya. Mesela geçenlerde bir katmer yaptık pişirirken yağsız yaptık pişirdik. Yağ
1: yine yağsız pişecek.
0: Bu da yağsız pişecek tamam. Ocağımızı açtık inşallah. Evet. Şöyle. Şimdi bezeleri ayırdık.
1: Evet Tuğçe'ciğim biz biliyorsun zamanla yarışıyoruz.
0: Şu an sadece hiç zamanla yarışmıyoruz.
1: Yarışmıyor
0: muyuz?
1: Süper.
0: Değil mi? Yarışmıyoruz.
1: Bana öyle geliyor hep bu televizyonda.
0: Bütün gün senin Gül anne.
1: Oh.
0: Evet.
1: Bütün gün bana verseler ben neler yaparım
0: neler,
1: burada
0: biliyor
1: musun? Bütün
0: çerkez yemeklerini yaparsın değil mi?
1: Vallahi döktürürüz.
0: Döktürürüz. Bir günde belki öyle bir şey olur yani. İnşallah. Neden olmasın? Şimdi bezeleri ayırdım.
1: Şimdi bu üçünü bir yapalım.
0: Tamam.
1: Gösterelim.
0: Şunu ben alayım şuradan.
1: Çok güzel olur.
0: Evet. Ne istedin?
1: Şöyle.
0: Bunu da alayım mı? Bunu da
1: dursun,
0: bunun üstüne koyayım.
1: Şimdi lazım.
0: Şimdi bunu bunun üstüne koyayım. Şunu da bir ayırayım kenara.
1: Merdaneye alışkın değilim biliyor musun? Kendi merdanemi aradığım için elimden pırtıyor.
0: Kendi merdanene. Keşke getirseydin evden.
1: Bak pırtıyor şurası da plastik ya. Neyse idare ederiz.
0: Bak, beğenmedi. Dur bakayım şu aşağılarda başka merdanemiz var mı? Vallahi şu anda yok görünürlerde merdaneler.
1: Tamam sorun değil.
0: Evet.
1: Şimdi bu şekil birer çay tabağı büyüklüğünde açıyoruz.
0: O biraz bakın, çay değil de böyle kahve.
1: Biraz daha.
0: Granül kahve bardağı gibi oldu o.
1: Pasta tabağı büyüklüğünde diyelim.
0: Evet,
1: evet. Şöyle bol patatesi koyuyoruz. Aha. Oradan bir peçete alayım ben.
0: Tamam.
1: Elimin patatesini silin ki rahat çalışabileyim.
0: Al canım. Şimdi içini böyle doldurduk.
1: Evet şöyle topluyoruz.
0: Böyle böyle. Şimdi yapmayı deneyeceğim ama korkuyorum kızar diye.
1: Yok kızmam niye kızayım? Aşk olsun.
0: Evet.
1: Şu şekil yapıyoruz.
0: Ben daha böyle üçgen gibi falan hayal etmiştim.
1: Yok
0: değil.
1: Bu şekilde. Toplayacağız. Yumuşak hamur olması çok önemli bunun. Sert olursa
0: Yumuşak hamur.
1: Evet, yumuşak böyle rahat çalışılabilir bir hamur olması lazım.
0: Tamam. Kızartayım mı ben onu, başlayayım mı tavamı sındı?
1: Dur, şunu ben açayım o zaman, vereyim sana.
0: Aç biraz daha. İçine harcımızı koy.

0: Kapatış şeklini bir daha arkadaşlarımdan yakın çekmelerini isteyeceğim. Şimdi açtıktan sonra, daha doğrusu içine malzemeyi koyduktan sonra tekrar merdane yardımıyla inceltiyoruz hamuru. Öyle mi?
1: Evet.
0: İçindeki şimdi işte gözleme kıvamını alıyor. Evet.
1: İçindeki tamam. Patatesle beraber açıyoruz.
0: İçindeki patatesle beraber evet. Ve böylece hamurun her tarafına o iç harcı da girmiş oluyor. Bu arada patatesi haşladık ve ezdik ama onun içinde pul biber görüyorum ben. Tuz da var eminim ki. Başka neler var Gül anne?
1: Kuru nane koymadık. İşte tuz var, pul biber
0: reyhan
1: var.
0: Reyhan de reyhan. İsterseniz reyhan da olur evet, efendim.
1: Evet. Kuru reyhan diyecektim. Bir de tereyağı var içinde.
0: Tereyağını... Onu söyleyelim. O yüzden zaten bak yağsız kızartabileceğiz. Tereyağı olduğu için de. Değil
1: zaten
0: mi?
1: Zaten süreceğim üstüne. Ha. Şimdi.
0: Şimdi.
1: Şöyle yapalım. Güzel.
0: Bu saçta güzel olur ha.
1: Saçta da çok güzel oluyor evet. Şu evet. Şekilde.
0: Tamam.
1: Sana tavamızı. Zahmet onu pişir şimdi.
0: Evet.
1: Bak inşallah. Yardıma ihtiyacım var. Vallahi varmış.
0: Korkuyorum şu an. Olur da yakarım makarım.
1: Yok
0: bir
1: canım.
0: Şey olur diye. Yakmazsın. Neyse beni çok lafa tutmayın siz.
1: Yakmazsın.
0: Ben bu hamurumla... rahat rahat ilgileneyim. Evet efendim isterseniz aslında isterseniz değil saçta kesinlikle çok daha güzel olur. Ama tabii ki biz hep ne diyoruz? Evde bulunan malzemeler, evde bulunan ekipmanlarla nasıl mutfağımıza daha pratik bir yol, çözüm buluruz istiyoruz. Aynen. O yüzden de herkesin evinde bulunan bir tavayla pişirelim istedik.
1: Bahane
0: zaten bu arada hemen böyle bir tavamız iyi ısındığı için... Hemen kızardı. Tuttu yani hamur şu anda.
1: Tabii ki çok güzel oldu.
0: Bir çevirsen mi acaba?
1: Bir bak. Evet. Çok güzel oldu bak.
0: Allah.
1: İşte bu.
0: Neyse çok şükür.
1: Tuğçe'ciğim mutfakta bahane aramayacağız.
0: Aa.
1: Çözüm üreteceğiz.
0: O mutfakta çok... Şimdi dur hangi kameraya söylesin? Şu kameraya Gül anne. Böyle seslen. Mutfakta bahane aramıyoruz.
1: Evet. Heh. Gençler. Mutfakta
0: buyurun,
1: bahane şunum yok bunum yok demeyin. Çare üretin. Bahane bulmayın. Bahane üretmeyin lütfen. Görüyorum gençleri gerçekten.
0: Çare.
1: Ay şunum yoktu ki şunu yapayım. Hayır ne yokluklar içinde biz yaptık. Veya annelerimiz daha da yokluklarını neler yaptılar. İnanın
0: doğru
1: bana
0: söylüyorsun.
1: Yaratmak sadece Allah'a mahsus ama yoktan var ederlerdi onlar.
0: Ederlerdi. Evet. O yüzden de ne diyoruz? Bahane yok, çare,
1: çare
0: arıyoruz.
1: Çare evet. Arayacaksın.
0: Çare yani... ararken şeyi yakmayalım da.
1: Yanmaz. Tamam. Öyle bir güzel hamur ki kolay kolay da yanmaz. Sen merak etme.
0: Bak, şimdi bak.
1: İkinciyi de açtım. Aa, çok güzel pişirdin. Bak,
0: çok
1: bir de,
0: güzel pişirdim ya.
1: Bir de şöyle böyle diyorsun. Bak korkuyorum diyorsun
0: senden
1: ama.
0: Senden korktum ben.
1: Niye?
0: Yakarım
1: ben
0: falan.
1: Muyum?
0: Bir şey pirinci çevirdim diye demediğini bırakmadın. Şaka yapıyorum ya. Espri yapıyorum.
1: Şimdi birden pilava hiç bakmadık biliyor musun?
0: Ha, işte sesi, öyle olur.
1: Dur. Dinledim. Daha gelmiyor çıtırtısı. Bak yavaş yavaş gelecek. Sıkıntı
0: evet,
1: yok.
0: Evet daha
1: pişiyor.
0: Gelmiyor.
1: Evet.
0: Yalnız bu arada hakikaten seyircilerime söylemek istiyorum. Gül annenin o kadar güzel bir enerjisi var ki. Ben böyle başta bir korktum. Eyvah dedim ne yapacağız acaba diye bir düşündüm ama çok şeker. Ki şöyle söyleyeyim. Ben böyle biliyorsun iğne vurulup geldim şu anda.
1: Bilmiyorum,
0: ama
1: evet.
0: Geçti ağrımsızım her şeyim geçti. Gayet keyfim yerinde. Mutluyum
1: zaten,
0: yani. İyi geldi enerjim
1: evet,
0: bana.
1: Evet zaten öyle oluyor biliyor musunuz?
0: Ha, senin bir, yanına gelen öyle iyi mi oluyor?
1: Bir sefer yine başka bir programdı. Buraya gelmiştim yine aynı bu kanala.
0: Aa, bizim Açelya'ya mı geldin acaba?
1: Değil yok.
0: Ha, başka bir zamanda.
1: Başka bir zamandı geldim. Sabahın köründe geldim. Sabah 8 benim komşum aramış. Bir baktım telefona çekime gireceğim. Aramış dedim Allah Allah bu saatte niye aramış? Hemen tekrar döndüm acelenin. Dedi ki Gül abla dedi senin dedi alarm çaldı. Dedi neydi bilemedim.
0: Ne alarmı
1: dedi,
0: ya?
1: Kapının alarmı.
0: Ha kapının alarmı.
1: Kapı alarmı çaldı dedi kendi kendine durdu dedi. Bunu da pişir.
0: Tamam.
1: Ondan yağını süreyim ben. Şurada yağ olacaktı.
0: Ne yağ istiyorsun?
1: Soğusun diye tereyağı olacaktı dolapta.
0: Şuradaki canlısın. Tereyağını kullanalım.
1: O tatlının.
0: Tamam. O zaman sen pişirmeye devam et. Hı-hı. Böyle geç.
1: Tamam. Ha,
0: arkasını ben de tereyağımızı
1: tamam.
0: Bulayım. Sen anlat bu sırada
1: neyse,
0: da pişirirken.
1: Artık yapacak bir şey yok. Hırsız girdiyse de girdi. Dedim ki Gül sen çekime girmek zorundasın.
0: Hı-hı.
1: Girdiyse de girdi. İnanır mısın girdim ve unuttum ben. Evde hırsızı falan unuttum alarmı.
0: Ah, ama inşallah girmemiştir.
1: Girmemiş.
0: Ha, çok şükür. Unuttum. Belki bir şey geçti.
1: Neyse,
0: oradan.
1: Neyse çıktım. Alan. Çekim bitti çıktım. Aklıma geldi. Dedim çabuk götürün beni. Evde bir şey var. Gittim elektrikler kesilmiş. Şarjı azalmış alarmı. Ondan çalmış.
0: Diyorsun ki yani çekime girince her şeyi, evet, kameralar karşısında her şeyi unutuyorum.
1: Şimdi, tereyağını, evet, bunlara süreceğiz şimdi.
0: Biliyorum biliyorum. Bunu da istersen ben mi süreyim tereyağını?
1: Sen şunu sen bilirsin.
0: Tamam, ben pişireyim. Pişirmek benden sorulur. Evet, sen tereyağını, tamam, sür. Ama sürdükten hemen sonra tatlıya geçelim.
1: Evet.
0: Vaktimiz daralır. Şimdi vakit geniş dedik de o kadar da değil yani. Evet, böyle güzelce yağlıyoruz,
1: evet,
0: üstünü
1: şöyle
0: tereyağıyla efendim. Evet, tamamdır. Yeterli. Şimdi efendim biz yağlıyoruz ama üçüncü yemeğimiz neydi? Çerkez tatlısıydı. Malzemeler burada. Bayağı da malzememiz, evet, var. Malzemeler ekrana geldi. Listesi de geliyor. Ben de size okuyayım neler varmış Çerkez tatlısının içinde. Benim gördüğüm vallahi böyle fındıklar falan, evet, var sanki. 50 gram tereyağı, 2 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, tuz, su, aldığı kadar un. Evet. İç harcı için 100 gram toz fındık, 100 gram çekilmiş ceviz, 1 çay kaşığı tarçın, 1 adet de yumurta akı. Evet, daha devamı da var efendim malzemelerimizin. Kızartmak içinse sıvı yağ, şerbeti içinse 2 su bardağı toz şeker, 2 bardak su, 1 çay kaşığı limon suyu. Evet Gül anneciğim, evet, başla. Ben
1: canım,
0: bunu pişiriyorum.
1: Ben buraya başlayayım, sen onu aynı şekilde pişir yağla.
0: Bunu alıyorum.
1: Evet, dursun yağ lazım bana lazım. Şimdi.
0: Tamam.
1: Şöyle, evet, yaklaşık 50 gram bir tereyağı koyuyorum ben buna.
0: Ayırayım istersen. Evet, 50 gram tereyağı
1: şöyle
0: koyuyorsun.
1: Şöyle tereyağını, aha, koyuyorum.
0: Tamam.
1: 2 tane yumurtanın
0: sarısı.
1: Sarısını koyuyorum.
0: Akı değil efendim, sarısı.
1: Ayırdım.
0: Evet.
1: Şöyle, heh, onu koyuyorum.
0: Tamam.
1: Bunu bir güzel karıştıracağım şimdi birbirine.
0: Yani tereyağıyla 50 gram kadar bir tereyağıyla efendim 2 tane yumurtanın sarısını şöyle güzelce karıştırıyor. Şimdi?
1: Şimdi
0: bir
1: tatlı kaşığı sirke.
0: Ha, sirke.
1: Bu üzüm sirkesi de olur, elma sirkesi de olur.
0: Tamam, fark etmez. Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi, hı, yoğurdumuzu koyuyoruz.
1: Bir çorba kaşığı kadar da
0: yoğurdumuzu
1: var koyduk. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Hı hı. Burası püf noktası. Bu saray tatlısının Çerkez tatlısı, saray mutfağından Çerkez tatlısı bu.
0: Püf şöyle, noktası nedir Gül anne?
1: Püf noktasını söyle şimdi göstereceğim ben size. Hı hı. Yoğurma şeklidir.
0: Tamam.
1: Şöyle yaklaşık 2 su bardağı yetiyor buna.
0: 2 su bardağı, hı, kadar un.
1: Bakın,
0: değil mi?
1: Önce, evet. Bundan önce bir güzel yoğuracağız suyunu katmadan.
0: Şimdi neler vardı içinde? 50 gram kadar tereyağımız var efendim. Sonra neyimiz vardı? Sirke koyduk içine. 2 tane yumurtanın sarısını koyduk. Sonra ne yaptık? Unu ilave ettik. Bu kadar değil mi?
1: 2 çorba kaşığı kadar da yoğurt koyduk.
0: Heh, yoğurdu yoğurt unuttuk. 2 çorba kaşığı kadar da yoğurdumuz var.
1: Evet.
0: Böyle yoğuruyoruz şimdi.
1: Evet, bu önemli. Bu şekilde önce iyice bir karıştıracaksın. Bakın hemen karıştı. Hmm. Gayet güzel. Şimdi bunun içine biraz da tarçın koyacağız biz.
0: Oh, hamurunda tarçın,
1: evet,
0: mu olacak?
1: Bunu, evet, bunun,
0: oo,
1: özelliği tarçın. 1 çay kaşığı kadar da tarçın koyduktan
0: koyduk
1: sonra bunu artık soğuk su ile hamur yapacağım ben.
0: Bu arada ben de son Veliba kızardım. Şöyle kızarttım, tereyağını sürüyorum Gül anneciğim.
1: Evet.
0: Biraz tabii sen tam soğukken sürdün, daha kolay sürüldü. Biraz ısınmış,
1: aynen,
0: stüdyo ışıklarından. Ama her tarafına güzelce tereyağını sürüyoruz. Ay bu tam bence bir kahvaltılık ha.
1: Çok güzel oluyor o.
0: Çok güzel, evet.
1: Suyunu şöyle azar azar kontrol ederekten, şöyle avucumuzla kontrol ederekten koyuyoruz.
0: Hı-hı. Ay Veliba hazır. Bitti değil mi? Başka,
1: evet,
0: bir işlemi yok.
1: Yok.
0: Vallahi yemeğimiz
1: şöyle
0: bitti.
1: Güzelce.
0: Geri kalanını da yayından sonra istersen yaparsın bize.
1: Yaparız zaten hamuru.
0: Sen yaparsın, ben pişiririm.
1: Tabii ki, hı, ne var?
0: Evet.
1: Güzelce üçgen şeklinde keseriz,
0: ha,
1: onu da.
0: Üçgen şeklinde keseriz sunum, hı, için. Şimdi suyumuz soğuk suydu değil mi?
1: Evet, soğuk su.
0: Tamam. Oh.
1: Su soğuk suyla tekrar.
0: Bununla işin bitti mi?
1: Bitti.
0: Tamam, kaldırıyorum. Belki ben biraz senin biraz etrafını bu. Neyse,
1: açarken belki biraz lazım olur belki. Altına. Evet,
0: evet, tereyağıyla işim bitti.
1: Şunu tezgaha alacağım şimdi.
0: Ben senin işte etrafını boşaltmaya çalışıyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen rahat rahat aç diye.

0: Evet.
1: Bu tatlının adı?
0: Hı, bunu götürmeyecekti.
1: Apa Yeşek.
0: İşte ha, isimleri sizinkilerin çok değişik, çok evet. Güzel. Apa?
1: Apa Yeşek.
0: Apa Yeşek, Çerkez tatlısının evet. Adı Apa Yeşek. En önemli özelliği de efendim hamurunda tarçın olmasıymış.
1: Evet.
0: Evet. Bayağı sert bir hamur sanki.
1: Yok yok bak.
0: Ha, yok öyle ya mi? Sert ayol. Sert. Dur bakayım. Sert bir hamur bu, böyle yumuşak bir hamur değil çok.
1: Ya ne sert ne yumuşak aslında, kulak mimesi gibi. Bakın. Evet.
0: Peki, tamam. Bana biraz sert gibi geldi de yani işte bana sert gelmiş olabilir.
1: Olabilir. O. Şöyle iki yumağı ayırıyorum.
0: Evet.
1: Aslında bunun tatlıyı. Biraz dinlenmesi lazım. Hem şimdi hem...
0: Seyircilerimize söyleyelim.
1: Söyleyelim.
0: O evde yaptıklarında ne yapsınlar? Dinlendirsinler.
1: Bütün hamurlar için geçerli bu. Biraz dinlenen hamur daha güzel açılır.
0: Uçtur diyor.
1: Bakayım. Tamam.
0: Oldu bu. Heh.
1: Çıtırtı geldi.
0: Tamam, kapatıyorum ben
1: Merdane
0: bunu.
1: Merdane mi, ne yaptın, kaldırdın mı?
0: Yok, kaldırmadım. Aa, ne aşk olsun.
2: Ne münasebet.
0: Ne münasebet. Naneyi kaldırır mı ya?
1: Ay aşk olsun. O zaman rica edeyim ben onu.
0: Ha, vereyim mi? Nane bu.
1: Nane değil, merdane.
0: Ha, ben anladım, nane. Tamam.
1: Kız, sen bugün rahatsızdın ya.
0: Ha, bugün ben hastayım ya. İğneyle geldim ya.
1: Açacağız şöyle. Dinlense işte bu daha pürüzsüz, daha güzel açılır.
0: Tamam.
1: Yaptıktan sonra da bunu bir 15-20 dakika dolapta bekletip öyle kızartılacak ki daha güzel olsun, kendini salmaz. Çok
0: tamam.
1: Daha güzel o. Tamam, çok ince bir şey değil. Kalınlığı şu şekil.
0: Evet, kalınlığı şimdi, böyle olacak.
1: Heh. İki yumurtanın akını ayırmıştık.
0: Evet.
1: Ona biz fındık tozu atıyoruz.
0: Fındık tozu mu? Fındık
1: bu ceviz, bu fındık. Heh. Bu da çekilmiş fındık.
0: Çekilmiş fındık. Ceviz... Ya tozu deyince kafanız karışmasın. Fındıkları, cevizleri çektik.
1: Biz toz evet. Yaptık işte.
0: Tamam. Şimdi?
1: Şunu bir güzel karıştırıyoruz şimdi.
0: Yumurta, iki tane yumurtanın akı mı var şimdi
1: evet.
0: Bunun içinde?
1: Yumurtanın
0: tamam.
1: Akı var, bir de
0: yine... Zaten sarılarını şeye koymuştuk, hamura koyduk. Aklarını da böyle çektiğimiz fındığın ve cevizin içine koyuyoruz. Yani beraberce karıştırıyoruz ve biraz daha da tarçın koyduk. Evet.
1: Bunu koymamızın nedeni yumurta akını malzemeyi tutması. Böyle zaten bir yapıştırıcı özelliği
0: bağlayıcı,
1: var ya.
0: Bağlayıcı.
1: Evet. Bağlayıcı özelliği olduğu için yumurta akının.
0: Vallahi çok değişik bir şeyler
1: şekilde.
0: Geliyor efendim. Bu bir bayram tatlısı bence. Evet. Bana biraz öyle geldi. Biz bunu kızartacak mıyız?
1: Evet. Şimdi yan sonra altını şerbet... yakabilirsin.
0: Tamam.
1: Hemen yaptım.
0: Sonradan şey mi yapacağız? Şerbetini mi dökeceğiz?
1: Şerbete atacağız hemen sıcak sıcak bunu.
0: Tamam. Bu nedir?
1: O şerbetimiz.
0: Ha, şerbetimiz hazır. Tamam. Şimdi ben tavamızı ocağa götürüyorum. Şerbeti soğutuyoruz değil mi Gülenle?
1: Evet, soğuk,
0: soğuk
1: şerbet.
0: Olacak şerbetimiz.
1: Bunu önceden biz hazırladık. Aha. Evet.
0: Evet.
1: Bıçağı ocağı alabilir miyim Tuğçe'ciğim?
0: Tabii ki.
1: Canımsın.
0: Evet. Ne yapayım? Ha, bırak
1: şuraya
0: diyorsun.
1: Evet. Alayım elimi.
0: Zaten ha, bir şey olmaya meyilli bir ortam.
1: Evet
0: ya.
1: Zaten. Ay Allah korusun.
0: Şerbetin ölçüsünü ne yaptın?
1: İki şeker, iki su bardağı şeker, iki su bardağı da su
0: bire
1: koydum.
0: Bire bir. Sonra
1: evet,
0: da limonun suyunu sıktın.
1: Onu bir 15-20 dakika kaynattım fakat.
0: Evet.
1: Biraz uzun süre kaynaması lazım.
0: Bunu sonra da soğutuyoruz efendim.
1: Evet.
0: Şimdi kenarına koyduk. Ay, tarçın kokuları gelmeye başladı.
1: Bunu şöyle biraz inceltiyoruz şimdi.
0: Ha, ince...
1: Evet.
0: Bu Çerkez sucuğu denen şey bu. Değil mi?
1: Yok, bu Apa Yeşek şimdi parmak şeklinde sardığın için...
0: Ha, değil. Tutmadı.
1: Anlamı da o, Apa Yeşek. Apa demek parmak demek.
0: Ha, yeşek, Apa
1: yeşek demek sarılır.
0: Ha, parmağa sarılır.
1: Evet.
0: Parmakla sarılır.
1: Aynen. Şimdi.
0: Evet, şimdi.
1: Ha. Bir de ben solağım, görüyor musun?
0: Fark ettim onu.
1: Şöyle.
0: Ama solakların el lezzeti çok güzel olurmuş. Bunu da şu an attım ha. Annemin de solak da odunda
1: öyle
0: böyle
1: mi?
0: El lezzeti çok güzeldir, evet. Şimdi bu, böyle böyle.
1: Evet, şimdi bunu biraz dolapta dinlendirsek asla açılmaz ve çekmez hamur, çok güzel olur. Dinlenmesi
0: tamam,
1: lazım.
0: Sen onu yapana kadar ben şunları dinlendirivereyim dolapta.
1: Yağ atacaksın.
0: Tamam, dinlendirmeyeceğim o
1: yani.
0: Zaman. Dinlendirmiyoruz. Evet. Ama seyircilerimize söylüyoruz efendim. Böyle bu kesiyoruz ya hamurları. Bu aşamadan sonra biraz dolapta dinlendirirseniz açılmasını da engellemiş oluruz değil mi
1: Gülhane? Tabii ki. Tabii ki dinlenirse hem açılmaz hem hamur çekmez. Şimdi bu çekip küçülebilir. Şu içi dışına çıkabilir. Ama biraz dinlenirse o olay yaşanmayacak.
0: Tutar. Evet, tutar. Şimdi kenarına koyduk öyle. Sonra kızartacağız efendim güzelce. Ardından da şerbetin içine

0: Var mısın iddiaya kızdı?
1: Şöyle bak, bakalım.
0: İddiaya giriyoruz.
1: Yo yo iddia değil de şöyle bak diye.
0: Bakalım bakalım.
1: Şöyle bak.
0: Kesigül anne haklı, kızmadı. Bak kızmadı.
1: Ne dedim?
0: Haklısın. Öyle kalsın orada.
1: Ya şöyle onun dumanı biraz çıkar belli olur.
0: Evet doğru haklısın kızmamış. Ama bak yani şu an onu koyar koymaz bir hareketlendi. Evet yine kesiyorum. Şu an başka içine neler koyabiliriz diye bir hayal ettim. Mesela kaymak olur mu azıcık?
1: Kaymak kızarınca nasıl olacak?
0: Niye?
1: Yanında olur da kızartırken olmaz.
0: Olmaz
1: erir,
0: mı diyorsun?
1: Erir kaymak. Hmm.
0: Başka ne olabilir?
1: Çıkar, başka ne olur? Ceviz olur, sadece ceviz olur.
0: İçine toz şeker olur mu?
1: Şey olur, antep fıstığı olur, çok güzel olur.
0: Antep fıstığı da güzel olur, evet. Antep fıstığı
1: başka
0: da güzel
1: ne konur?
0: Olur.
1: İşte ceviz, fındık, yer fıstığı olur.
0: Yer fıstığı
1: yer
0: da
1: fıstığı
0: güzel
1: da
0: olur,
1: çok
0: doğru.
1: Güzel olur. İyi bir
0: bunu
1: alternatif,
0: da yapalım mı?
1: Bunu da yapacağım.
0: İstediklerini aslında böyle damak lezzetine göre seyircilerimiz içindeki malzemeyi yani kuru yemişi değiştirebilirler.
1: Aynen,
0: değil mi Gülenme?
1: Tabii ki tabii.
0: Ama sizin Çerkeslerin orijinali çekilmiş fındık ve çekilmiş ceviz midir?
1: Evet.
0: Ve içine tarçın.
1: Aynen, evet. Orijinali bu. Ama yer fıstığı da güzel bir alternatif olur, hem daha ekonomik olur.
0: Hı hı. Yer fıstığı da kullanabilirler.
1: Yer fıstığı da çok güzel
0: doğru
1: olur.
0: Söylüyorsun. Yer fıstığı daha fiyatı uygun.
1: Evet.
0: O yüzden ki yani işte o da böyle katmer gibi falan fıstık.
1: Evet
0: güzel.
1: Çok güzel.
0: Gerçi oradan antep fıstığı kullanıyoruz da olsun.
1: Olsun o da çok güzel oluyor.
0: Güzel
1: yani bazı
0: olur.
1: Tatlarda pastalarda kullanıyorum yer fıstığı. Ha. Özellikle tercih ediyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Hem uygun oluyor.
0: Evet. Ben bir tane attım da ondan ve sana çaktırmadan bak ama biraz zaten, hareketlendi o.
1: Çok fazla kızmayacak zaten.
0: Tamam o zaman atıyorum
1: gayet
0: artık.
1: Gayet zamanı evet
0: ha,
1: çok
0: tamam,
1: güzel.
0: Tamam oh korktum ya.
1: Ay aşk olsun ha kendimden korkacağım
0: yok,
1: neredeyse.
0: Yok yok ya ben valla sana öyle şaka yapıyorum. Hoşuma gitti valla hakikaten çok mutlu oldum. Evet atıyoruz hamurlarımızı. Şimdi bunlar böyle kızaracaklar.
1: Evet.
0: Ben şu attığım hamuru çıkarayım içinden de.
1: Gayet güzel.
0: Bol yağda olması gerekiyor tabii Gülenne.
1: Evet.
0: Onları
1: şunlar
0: da koyalım.
1: Evet. Uçları ama ziyan olmasın.
0: Olmasın tabii ya.
1: Şimdilik o yeter.
0: Yeter
1: bunu sonra
0: bence
1: yapalım.
0: De. Bunu sonra yapalım.
1: Evet, iki yumak çıkıyor
0: şöyle
1: zaten.
0: Bir aslında toparlayalım mı neler yaptık? Bugün Gülenneciğim.
1: Toparlayalım.
0: Ben sana dur şu bir peçete vereyim istersen.
1: Evet, elledim ben. Ay teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Vallahi efendim çok güzel yemekler, Çerkes yemekleri yaptık bugün sizlere. İlk olarak Çerkes pilavı dedik. O zaten pilavımız pişti şu anda tenceremizin içinde. Yalnız şimdi dedin ya sen bana işte naneli pilav duydun mu, yedin mi Tuğçe evet. Dedin. Beyaza da pirince de yakıştı nane.
1: Evet.
0: Şu anda böyle görünce hoşuma gitti. Ha? Evet.
1: Hastaydı üste çıktı ne kadar bir tane tane,
0: tane
1: çok güzel
0: tane.
1: Oldu.
0: Çok
1: bakın
0: güzel oldu işte, pilavımız.
1: Kocaman oldu uzadı.
0: Önemli özelliği pirinci koyduktan sonra kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Tekrar ediyorum en altta tavuklarımız üstte pirincimiz evet. Sonra ters çevirince çok güzel bir sunum olacak.
1: Aynen.
0: Ondan sonra ne yaptık? Aslında dediğimiz gibi Çerkeslerin gözlemesi diye nitelendirebileceğimiz... Velibah.
1: Velibah.
0: Velibah
1: evet.
0: Yaptık. Güzel mayalı bir hamurumuz vardı. İç harcında da patatesleri haşladık. Tereyağı koyduk içine. Pul biber koyduk. Evde reyhanınız varsa kuru reyhan mutlaka
1: kesinlikle.
0: Ekleyin Gülenneciğim diyelim.
1: Kesinlikle.
0: Sonra açtık hamurumuzu içine yerleştirdik. Yağsız tavada, yağsız kızgın tavada da güzelce arkalı önlü
1: evet.
0: Pişirdik. Son aslında yemeğimiz günün tatlısı neydi? Çerkes tatlısı. Adını bir daha söylesene.
1: Ateşek.
0: Apa yeşek. Şey. Apa parmak demek yeşek
1: sarılı.
0: Sarılı.
1: Şey, evet sarıyoruz. Şeklinde,
0: apa
1: evet.
0: Yeşek efendim.
1: Saray mutfağında çok yapılan bir tatlıymış bu.
0: Saray mutfağında.
1: Tabii ki, saray
0: Osmanlı
1: mutfağında.
0: Saray mutfağında da çok yapılıyormuş. Ona da yine güzel bir hamur yaptık. Sonra hamurun içine çekilmiş fındık ve çekilmiş cevizle yumurta sarılarını.
1: Akını.
0: Pardon sarısını diyorum. Akını şöyle bir karıştırdık. Evet. Hamurun içine koyduk, sardık, kestik küçük küçük. Şu anda kızgın yağda kızarıyor. Şerbetimizi de soğuttuk, önceden hazırlamıştık. Kızdıktan sonra, kızardıktan sonra içine atacağız. İyice şerbeti çekecek
1: evet.
0: Ve servise hazır hale evet. Gelecek. Nasıl geçti?
1: Çok güzel geçti. Vallahi nasıl geçti anlamadım. Bir hızla senin enerjinle gerçekten...
0: Asıl senin enerjin var.
1: Çok,
0: bak, çok samimiyetle söylüyorum. Lütfen hani kalbimden geçenlerin olduğuna inanın şu anda söyleyeceklerimin. O kadar eğlendim, o

0: O kadar mutlu oldum. Canım, İyi benim. Hissettim ki bir korktum ben senden.
1: Ay, eyvah, hayır, yayın öncesi. Eyvah dedim ya Gül anne. Hayır, öyle korkmak değil. Hani çok bilgili, çok işte yaptığın işin eri olduğun o kadar belliydi ki. Teşekkür eyvah ederim. Dedim ben ne yapacağım şimdi
2: teşekkür
1: yanında.
2: Ederim.
1: Ama su gibi aktı geçti evet. Gül anneciğim. Teşekkür birazdan ederim. Efendim seyircilerimize söyleyelim. Yaptığımız bu güzel Çerkes yemeklerinin son haliyle karşınızda olacağız. Evet. Değil mi? Az evet. Sonra de.
2: Az sonra. Muhteşem yemekler.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira. Ucuz,
2: pek ucuz. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
7: Sevince. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Valizlerimiz birbirine karışmış.
9: Nişanlın çok güzel maşallah.
10: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
11: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
12: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
10: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
9: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
13: Neden bu kadar dalgınsın?
12: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
14: Yağmur. Bugün 16.15'te TV4'te.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıkları geçiyor.
4: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Wow, baloncuk mu, Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Evet efendim, Gül anneciğim bugün bize Çerkes yemekleri yaptı. O kadar da güzel oldu ki bayağı kallavi bir sofra oldu.
13: Anneciğim sen yine gel. Ben bugün çok eğlendim, çok mutlu oldum. Sen nasıl hissettin?
14: Vallahi ben de çok keyif aldım. Güzel bir ekibiniz var. Sen yine öyle, enerjin yüksek maşallah. Bayıldım. Zaman nasıl geçti? Nasıl yaptım hiç anlamadım.
13: Yine gel. Çerkes yemekleri yapalım yine.
14: İnşallah canım.
12: Efendim biz çok eğlendik, çok mutlu olduk bugün. Umarım siz de öyle hissetmişsinizdir. İnşallah. Tencereleriniz hep kaynasın evde.
14: İnşallah.
12: Yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Amin. Sizleri seviyoruz. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.
14: Evet, hoşça kalın.

Metrekare'de bu bölüm Anadolu Hisarı'nda İpek Erfidan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı 150 yıllık tarihe dayanan köşke konuk oluyoruz.

0: Akhisar'ın tarihi sokaklarında eski ile yeninin buluştuğu bu köşkün hikayesini İpek Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, İpek Erfidan ben. Porselen sanatçısıyım. Bugün Anadolu Hisarı'nda set üstünde olan 150 yıllık bir köşk içerisindeki evimi anlatacağım birazdan sizlere. Burası Anadolu Hisarı'nda eski set üstü dediğimiz yer, kalenin tam arkasında kalıyor aslında. Bütün evler benim şu an birazdan sizlere göstereceğim gibi eski tarihi eser. İstanbul içerisinde yer alan eski evlerin aslında tarihi dokusuna çok uyuyor birazdan izleyeceğiniz ev. Şehrin karmaşasından uzak, biraz daha doğayla ve tabiatla vakit geçirebileceğiniz eski bir yapı. Dilerseniz şimdi evi gezmeye başlayabiliriz. Şu an evin salonundayız. Burası eski bir ev, 150 yıllık bir eski Osmanlı evi diyebiliriz aslında. Eski tarz bir ev olduğu için bütün odalar salona açılıyor gördüğünüz gibi. 10-15 yıldır falan boştu aslında bu evin içerisi. Daha önceden tek bir köşk olarak kullanılırken daha sonra ticari amaçlı olarak köşk 6'ya bölünüyor. 6 evden biri şu anda olduğumuz ev. Burası evin salonu. Ben gelmeden önce dediğim gibi 15 yıldır boş olduğu için bayağı harabe bir haldeydi. Bu gördüğünüz bütün değişiklikler, işte salonların biraz daha büyütülmesi, mutfağın yeniden yapılması ve banyo kısımları ben geldikten sonra gerçekleşti. Akşamları genelde bu masanın etrafında toplanıp yemek yemeyi seviyoruz. Yemek masası ve salonun bir arada olması sebebiyle evde davet olduğu zaman da hem burada yemek yiyoruz hem de arkadaşlarımızın bir kısmı salon kısmında oturuyoruz.

olarak bize dahil oluyorlar. O yüzden salonun bu kadar büyük olması aslında çok avantaj sağlıyor bize. Salon ve bahçe kısmı birlikte yazın daha çok bahçede de vakit geçiriyoruz. Bahçe alanında da yer alıyor toplantıların bir kısmı. Eski bir ev olduğu için daha eklektik tarzda eşyalar tutmaya çalıştım. Çünkü burayı daha boğucu ve kaba eşyalarla boğmak ve ortamı karartmak istemedim. Masa ve salon takımı ve diğer eşyaların hepsi bizim evlilik hayatımız boyunca topladığımız, hoşlandığımız parçalardan oluşuyor. Sadece tarihi eseri tamamlayacak parçalar değil, eve bir bütünlük katacak ve mimarisiyle örtüşecek eşyalar olsun istedik. O yüzden her bir parçayı almadan önce evle olur mu, evin içerisinde nasıl olması gerek gibi ayrıntıların üzerinde çok durduk aslında. Bir mimarın gelip alıp baştan bütün eşyaları koymasından ziyade biz evin içerisinde yaşayarak doldurmak istedik. O yüzden şimdiki halini bulması biraz zaman aldı. Eve aslında hacim katan kısım tavan boyunun yüksekliği. 3,5 metreye yakın bir tavan yüksekliği var bu evde. 150 metrekare bir ev. Tavanlar daha öncesinde yaldızlı boyayla boyalıydı. Fakat o haliyle kullanmak çok kolay olmayacağı için biz tamamen beyaza boyatmayı tercih ettik. Ve iki ayrı aydınlatmayla salonu iki parça halinde kullanmayı seçtik. Bu kısım daha çok yemek yenen, sohbet edilen kısım oluyor davet verdiğimiz zaman. Diğer kısımda arkadaşlarımızla oturmayı ve onları ağırlamayı tercih ediyoruz. Gene duvar rengi olarak soft kahverengi kullanıp evin o soğuk yapısını biraz kırmaya çalıştık. Yerler cilalandıktan sonra eski ahşap yapısı görüntüsünü korumaya devam etti. Ahşap haliyle çok memnun olduğumuz için halıyla boğmak ve kesmek istemedik alanları ve tek bir salon oturma grubunun içerisinde küçük bir halıyla diğer evin hiçbir kısmında halı olmadan alanları bu şekilde kullanıyoruz.

dışarıdaki bahçe görüntüsünü çok seviyoruz aslında. O yüzden kapıları yarısını kesip camla birleştirdik ve burada da büyük bir aynayla dışarıyı aslında içeri yansıtmaya çalıştık. O yüzden içeride otururken de aslında dışarıda yemek yiyormuşum gibi hissediyoruz biz. Büyük bir masa var. Biz dediğim gibi masa başı sohbetlerinden çok keyif alan bir aileyiz. Masa büyük olduğu için sandalyeleri daha modern, şeffaf tarzda, hayalet sandalye dediğimiz cinste kullanmak istedim ki evin bütünlüğünü bozmasın aslında. Ahşap ve diğer yapılarla birlikte olsun.

Zaman içerisinde eşim ve ben birçok eser toplamaya çalıştık evimize. Bu eserlerin yanında benim de aslında yaptığım eserler yer alıyor şu anda. Arkamda gördüğünüz antika büfe bizim için büyük önem teşkil ediyor. Mavi ve yeşil bizim ayrılamadığımız renklerden. O yüzden aynada dışarıdaki yeşili yansıtırken maviler hep hayatımızda. Süslemelerde genelde mavi ağırlıklı ilerlemek istedik. Bütün bardak ve yemek takımlarımız aslında bu büfenin içerisinde ve akşam masa başı sohbetimiz olduğu zaman muhabbeti bölmeden büfeden yararlanabiliyoruz.

Evin girişi aslında daha karanlıktı. Şu an dediğim gibi aynayla ve camla bütünleştikten sonra daha aydınlık bir hale getirmek istedik. Girişte seramik karolarla, porselen, daha doğrusu çini karolarla girişi tamamladıktan sonra ahşap alana gelip ahşap alanda evin kurulumu gerçekleşti.

şu an evin oturma alanındayız. Aslında bu evi tutmamızın en büyük sebebi salona geldiğimizde bu gördüğünüz ışık. O yüzden bu ışığı çok kaybetmemek için sadece tülle perdeleri

bırakmaya karar verdik. Bu ışığı hep evin içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü çok sıcak bir görüntü veriyor. Yazın olduğu kadar kışın da bu güneş görüntüsünü evin içerisinde bulundurabiliyoruz. Mobilya seçerken aslında tek karar verdiğimiz evin içerisinde evin enerjisine uyabilecek, oturduğumuzda rahatlıkla vakit geçirebileceğimiz bir alan yaratmaktı. O yüzden bu renklerde daha soft kanepe ve koltuk takımı tercih ettik. Diğer parçaların hepsi biraz önce de bahsettiğim gibi evlilik hayatımız boyunca tek tek topladığımız parçalar. O yüzden hepsinin mutlaka bir anısı var bizim için. Arkamda gördüğünüz aslında Ara Güler'in bir fotoğrafı. Bizim çok sevdiğimiz bir fotoğraf. Gene bu küçük orta sehpa evliliğimizde ilk aldığımız orta sehpa. Daha hiçbir şeyimiz yokken, eşyamız yokken bu sehpamız vardı diyebilirim. Biz genelde ustalarla çalışmayı çok seviyoruz. O yüzden evimizde hazır görebileceğiniz tek şey aslında biblolar ve süslemeler. Onun dışındaki koltuklar, evin içerisinde yer alan dolaplar hep bir ustanın eseri aslında. Gidip onlarla beraber ne yapmak istediğimizi konuşup son halini buluyor. Evin içerisindeki aydınlatma akşam da devam etsin, bu güneşin sıcaklığı evin içerisinde kalsın diye abajurlar çokça var evin içerisinde. Hangi alanda oturuyorsak o abajuru tercih ediyoruz aslında. Bu küpün ayrı bir anısı var, yapan ustayı biliyoruz. Elle yapılmış bir küp. O yüzden her eve bizimle beraber geliyor diyebilirim. Bir dönem içinde çiçek vardı, sonrasında bu şekilde değerlendirdik. Yine televizyonun yanında yer alan cam üfleme özel bir eser. Onu da her eve kendimize götürüyoruz diyebilirim. Belki ileriki dönemlerde televizyon kısmı yerine bir kütüphane yapma düşüncemiz var eşimle ama şu an iş yoğunluğu sebebiyle ona hiç vakit ayıramadık. Biz geldiğimiz zaman 15 yıldır boş olan bir evdi aslında burası. Biliyorsunuz bu tür tarihi evler aslında boş durdukça hızlıca yıpranan ve çürüyen evler. O yüzden aslında mutfağı ve banyoyu tamamen baştan yapmak zorunda kaldık diyebilirim ama şu an istediğimiz gibi olduğu için de mutluyuz aslında. Mutfak çok uzun ve bahçeye doğru küçük bir penceresi olan şirin bir mutfak. Tüm dolaplar söküldü ve yeniden bizim istediğimiz dolaplar yapıldı. Bu dolaplar yapılırken evin bütünlüğünü bozmak istemediğimiz için aslında duvarın bir parçası gibi görünüyor hepsi. Mutfağın sonunda da gene dediğim gibi dışarıyı görebileceğimiz küçük bir pencere var. Mutfak daha çok country tarzında aslında. Dolaplar bizim istediğimiz gibi tasarlandı. Gene orada da hazır bir dolap almak istemedik. Çok sevdiğimiz ustalar var. Onlarla beraber oturup buraya gelip çizip kağıt üzerinde tasarladık mutfak dolaplarını. Alt kısım yerin rengine uygun olsun diye gri mavi tonlarda devam etti. Üst kısımda gene seramik mutfak seramikleriyle uyumlu olsun diye beyaz tonlarda devam ediyor. Tavanla uygun olsun ve evin aydınlığını bozmasın diye. Camlarla bir büfe görüntüsünü kazandırdık aslında. Çünkü mutfak salonun bir parçası. O yüzden yemek yerken soldaki büfe kısmından çok faydalanıyoruz mutfağın.

banyo aslında eski bir Türk hamamı görüntüsünde. Banyonun tavanları da çok yüksek olduğu için üst aydınlatmayla geceliğin evin içerisinde davet olduğu zaman o tavanın ışığını hep açık bırakıyoruz. O görüntü bir şekilde hep içeride kalıyor, boşumuza gidiyor. Banyoyu iki ayrı kısımda kullanmak istedik. Sol taraf daha çok bir hamam, eski Türk hamamı görüntüsünde. Sağ tarafta işte günlük eşyalarımızı kullandığımız, kremlerimizin ve bakım eşyalarımızın olduğu kısım diyebilirim. Gene banyo çok büyük olduğu için orada da birden fazla aydınlatma sistemi var. Hem tavan aydınlatması hem de apliklerle banyonun karanlığını kırmaya çalışıyoruz bir şekilde. Banyoda havluların olduğu küçük bir ahşap kısım var. Gene o Türk hamamı görüntüsüne uygun olsun diye bir gümüş tas var o hamam görüntüsünde bütünleşmesi açısından. Banyo çok soğuk olmasın, o gri mermer görüntüsünü kırsın diye mavi seramiklerle hem duşun yerini

hem de küvetin duvarını mavi seramiklerle döşedik diyebilirim. O hamam görüntüsündeki eski yapıyı andırabilmesi için büyük bir ayna var. Yanında apliklerle akşamleyin aydınlığı devam ettiriyor aslında görüntü.

şu an yatak odamdayız. Aslında bu ev iki ana salon gibi tasarlanmış. Burası daha çok oturma grubu, içerisi yemek odası veya tam tersi. Ama bu ışığı ben çok sevdiğim için burayı yatak odası yapmayı tercih ettim. Evin içerisinde salonda olduğu gibi burada da çokça ışık görüntüsünü korumayı tercih ettim. O yüzden sadece tül var burada da, üst perde yok. Gene açık bir yatak. Arkasında çok değerli, bizim için anlamı olan bir tablo. Ve gene üstte benim kendi çalışmalarımdan bir tablo yer alıyor. Yatak başı yerine aslında tabloyu kullanmayı tercih ettik yatağın arka kısmını tamamlaması için. Yine evin içerisinde biz aslında ana dokuyu hiç bozmak istemedik. O yüzden kapılar ve tahtalar biz geldiğimiz haliyle aynı. Sadece bakım gördüler ve şu anki haline geldiler. Yeni bir görüntü olsun istemedik. Eşyalarla yeniliği tamamlamak istedik. O yüzden aslında avizeler ve diğer eşyalar biraz daha yeni tarz. Ama gördüğünüz bütün ev, o evin eski ahşap halini koruması için sadece bakım ve boya işlemlerinden geçti.

Bu alan gene salonun içerisinde kullanılması gereken bir kısım olduğu için vitrin gibi aslında ama evlendiğimiz zaman eşimin bana hediye ettiği bonsai 7-8 yıldır bizimle beraber. Biz burada bonsai evin içerisinde yeşil bir görüntü versin diye kullandık vitrin görüntüsünde. Yine gömme bir dolap var arkamda gördüğünüz. O da evin bir parçasıydı. Eşyalarımızın bir kısmı orada, bir kısmı da kiler dediğimiz küçük kısımda diyebilirim. Ahşap kütüğün üzerindeki cam bizim bir cam ustası tanıdığımızı üflememizle son halini buldu. O kütüğü bir deniz kenarında bulduk ve üzerine bu şekilde bir cam üflettik. Akvaryum olarak kullanmak istemiştik bir dönem ama hani daha tam yerini bulmadı diyebilirim. Arkamda gördüğünüz dolabı bir antikacıdan aldık zamanında. Şu anda içinde kendimize ait değerli eşyaların bulunduğu ve yatak odasının bir parçası haline geldi. Yatak odasındaki ışığı seviyoruz ve bu alanda da vakit geçiriyoruz. O yüzden tekli bir koltuk var şu an gördüğünüz. Gene odanın renkleriyle bütünlük arz ediyor aslında üzerinde kullanılan renkler. Küçük bir dresuar var. Bu eşyalarımızın bir kısmını salondan buraya taşımayı tercih ettik. Burada da vakit geçirdiğimiz için. Gece aslında kitap okurken biz abajurlardan yararlanıyoruz. Burayı çok fazla aydınlık kullanmıyoruz geceliğin. O yüzden abajurlar iki yanda yer alıyor. Evin bu kısmında kullanılan tüller, burada ve salonda olan tüller, tavanın bütünlüğünü bozmasın diye duvardan rustikle çıktı aslında. O yüzden tavan hep bir bütün görüntüsünü devam ettiriyor salonda ve yatak odasında. Yüksekliğin verdiği bu ferah hissi de devam ettirebilmek için bütün tavanları beyaza boyadık. Bizden önce çok eski dönemlerde krem ve altın rengi ağırlıklı kullanılmış ama o eve bir ağırlık getiriyor aslında. O yüzden biz beyazla bu bütünlüğü devam ettirdik. Salon açık kahve tonlarındayken burası soğuk gri diyebileceğim tonlarda biraz daha ferah bir hale geldi.

Evin içerisine girdiğimizde atölye olarak kullanabileceğim iki oda vardı aslında. Bir oda şu an birazdan göreceğiniz çocuk odası, diğer oda da şu anki atölyem. Çocuk odasının atölye olmasını istememin sebebi aslında ilk başta söylediğim gibi burası tek başına büyük bir köşkmüş ve evin girişi o alandan gerçekleşiyormuş. Boyaları kazıp altındaki dokuyu bulmaya çalıştığımızda girişin o eski duvar boyasını bulduk ve yani o hali benim çok hoşuma gitti. Aslında keşke orası atölyem olsaydı. Sonra atölyeyi yana taşımaya karar verdiğimizde orası oğlumun odası oldu. Ama hala bir anlam yüklüyoruz oraya. Hani o yaşanmışlığı devam ettirmek istiyoruz. O yüzden orayı boyamadık. Yani çocuk odasında ilginç bir görüntü bu aslında ama hani orada devam ettirdik. Arkadaki o soğuk duvar görüntüsünden çocuk odasını koparmak için biraz sarmaşık ve bitki kullanmaya karar verdik. Ve evin dışına bir sarmaşık ve yeşil bir pano yükledik diyebilirim. Çocuk odasında olabildiğince oyuncakları düzenli muhafaza edebileceğimiz bölmeler var. Yataklar, çekmeceli dolaplar var ve bir küçük oyun halısı var. Genelde oğlumun bütün vakti akşamleyi burada geçiyor. Burası evin en karanlık odası aslında bizim için. O yüzden birden fazla lambayla odayı aydınlatmak ve işte hani o çocuk ruhunu korumaya çalıştık. Genelde gün içerisinde bu kadar temiz olmasa da hani bu kadar aydınlık oluyor.

Ben aslında vaktimin çoğu bu odada geçiyor diyebilirim. Atölyem burası. Farklı bir renk kullanmak istedim. Bu mercan kırmızısı diye geçiyor. Ben daha çok mercanlara hayranım. Zaten bütün işlerde bir şekilde mercandan bir parça görüyorsunuz. Porselenle çalışıyorum. Porselen şekil vermesi en zor çamur türlerinden biri. Fırınım burada. Porselenin bu beyaz hali belki mercanın kırmızılığını biraz, yani duvarın kırmızılığını biraz kırıyor diyebilirim. Son 5 yıldır porselenle ilgileniyorum. Biraz daha aslında resmin farklı bir boyutu diyebilirim benim yaptığım iş. Çünkü boyut kazandırıyorum aslında her şeye. İnsanlar biraz daha sanırım pandemiden sonra evlerini tablo dışında bir şeylerle süslemek istiyorlar. O yüzden heykel aslında günümüzün en çok talep gören alanlarından biri bence Türkiye'de. Çalışmalar üç boyutlu olunca tabii içinde de bir anlam barındırıyor. O yüzden evinize bunu aldığınız zaman aslında sizinle yaşayan bir parça haline geliyor.

Aslında bu masa bizimle beraber hareket ediyor. Eski evimizde iki salon olduğu için bu yemek masasıydı. Şimdi benim atölyemde ayrılamıyoruz. Bu mermer çok nadir bulunan onyx mermerlerden. Üzerinde çok çalışmaya kıyamasam da işlerin bir kısmı bazen ben çalışırken bu masanın üzerinde oluyor. Gene arkamda gördüğünüz çalışma masası hem porselen yaparken çalıştığım hem de günlük işlerimi yürütürken vakit geçirdiğim bir yer.

Burada küçük bir vitrinim var diyebilirim. Yaptığım işlerin prototipleri, işi hayata geçirmeden önce prototipini yaptığım için prototipleri burada ama gene de çalışmalarımın çoğu aslında burada değil. Hem buraya sığdıramadım hem de bir tane olduğu için kişiye özel hazırlandığından onların evinde yer alıyor.

masayı pencerelere yakın seçmemin sebebi hem ışığı daha rahat kullanabilmek hem de sokağa daha çok hakim olabilmek aslında. Genelde ben bu odada çalışırken dışarıdan ziyaret eden arkadaşlarım kanepede vakit geçiriyorlar benimle beraber. Malzemelerim hemen yanımda. Akşam çalıştığım zaman küçük bir lambader ve masa ışığıyla işimi görebiliyorum diyebilirim. Bu oda hiç karanlık olmuyor dışarının ışığından dolayı.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
1: Çetmen, eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Hatasız kul olmaz. Yıllarca bunu söyledim. Çünkü insanız, hata yapabiliriz. Bazen yanlış alışkanlıklar ediniriz. Ben de yıllarca sigara içtim. Sonra bir gün kendime söz verdim. Bırakacağım dedim ve bıraktım. Tam 44 sene geçti. Siz de hata yapmış olabilirsiniz. Ama dönüşü var. Yeşilay bu mücadelede insanımızın yanındadır. Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum. Çünkü babalar sözünü tutar.
1: Sağlıklı yaşam için sen de söz ver. Babalar sözünü tutar.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
11: Nasıl mı?
12: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
10: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
13: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
14: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
6: artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
20: Uyandıralım. Çıtır külahta.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuk mu, Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni mini

0: Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfettim.

diyorum ben tam yaşını bilmemekle beraber. Normalde bir Manolya'nın bu kadar büyümesini beklemezsiniz İstanbul şartlarında ama evle beraber büyümüş ve evin bir parçası haline gelmiş. O yüzden biz bu görüntüyü çok seviyoruz. Kuşların da zaman zaman yuva yaptığı bir Manolya bu. Anadolu Hisarı Kalesi'nin arkasında yer alıyor evim. Benim Anadolu Hisarı'nda 150 yıllık geçmişe sahip evimin hikayesi bu şekilde. Umarım siz de benim gibi bu evin yaratılma hikayesinden keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size ilk tarif olarak şekersiz havuç reçeli yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Havucumuz var, hurmamız var, kuru üzümümüz var böyle. Hep bunu söylüyorum. Babam der ki bu konuda beynin ilacı kuru üzümdür oğlum der. Ve her zaman bana kuru üzüm yedirir. Akıllılığımın sebebi bu olsa gerek. Şekerlenmemesi ve böyle daha uzun ömürlü olabilmesi için böyle çeyrek limon koyacağız. Daha aromatik ve daha güzel olsun diye de karanfil koyacağız. Bir şeker bazı elde edeceğiz aslında. Şekersiz olduğundan dolayı. Daha önceki tariflerimizde balla ya da pekmezle reçellerimizi şekerli hale getiriyorduk. Burada hurma ve kuru üzüm kullanarak buradan bir şekerli su elde edeceğiz. Elde etmiş olduğumuz bu şekerli suyla da normal havuç reçeli yapar gibi havuç zaten o içerisindeki şekeri de bırakacak. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Şimdi hurmamızı ve kuru üzümümüzü hemen farkındaysanız bir süzgecin üzerine koydum. Şimdi süzgecimle tencerem orta büyüklükte olması gerekiyor ki şimdi içerisine koyduğumuz su bu hurmayı ve kuru üzümü kaplıyor olması gerekiyor. Bu sayede ben bir süre sonra içerisinde kuru üzüm ve hurma bulunmasını istemediğimden dolayı bir süre sonra bu hareketi yapacağım, kurtaracağım ve reçel yapım işlemlerine devam edeceğiz. Hemen buraya temiz su koyuyorum. Şimdi farkındaysanız suyu üzerini kaplayacak şekilde ekledik. Ocağımızın altını yakıyorum. Yine tahta kaşıkla şöyle birkaç hareketle hurmalarımız ve üzümlerimizi yavaş yavaş kaynatıyoruz. Bu kaynatma işlemi devam edecek. Bu kaynatma işleminden sonra bahsettiğim gibi orada şekerli bir su elde ediyor olacağız. Elde etmiş olduğumuz bu şekerli suyla da havuçlarımızı böyle güzel güzel kaynatmaya devam edeceğiz. Daha önceki çekimlerimizde size havuç reçeli nasıl yapıldığını anlatmıştım ama bu şekersizi. Buradaki fark aslına bakarsanız aynı şekilde yapıyoruz. Yani havuçların yumuşaması için yine bir suyun içerisinde kaynatacağız bunu. Ama öncesinde burada şekerli bir su elde ediyoruz. Dilerseniz bu arada havuçlarımızı da güzel güzel doğramaya başlayalım. Hep bahsediyoruz bundan. Osmanlı'dan süre gelen reçel yapımında zaten şekersiz yapım oranı yüksekmiş. Çünkü o zamanlar bal kullanılırmış. Bunun sebebi şu, o zamanlar işlenmiş şeker olmadığından dolayı sürekli bal kullanılırmış. Bal daha uygun fiyatlıymış ve şeker işlenmeye başladıktan sonra da yine çok pahalı olduğu için, çok az bulunabilen bir şey olduğundan dolayı yine reçel yapımında bal ve pekmez kullanımına dikkat edilmiş. Havuçlarımızı güzel güzel doğramaya devam ediyoruz. Olabildiğince aynı boyutta ince ince doğramaya çalışıyorum. Bu arada suyum da yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra burada suyun rengi de birazcık değişecek. Suyun rengi değiştikten sonra da işlemlere devam edeceğiz. Çok lezzetli, çok güzel, çok da keyifli bir reçel olacak bu. Havuçlarımızı doğradık. Şimdi bakın, hurmalar da yavaş yavaş kendini salmaya başladı. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca hem su ısınacak hem böyle güzel güzel kaynamaya devam edecek. Böyle istemiş olduğumuz o şekerli suyu elde edeceğiz. İstemiş olduğumuz şekerli suyu elde ettikten sonra havuç yapma işlemlerine devam edeceğiz. Hurmalar ve kuru üzümler tam da istemiş olduğum kıvama geldiler. Bakın rengi

değişti. Hurmaları biraz önce böyle tahta kaşık yardımıyla güzel güzel ezdik de hemen bu posayı şu an alıyoruz ve kaynatmaya devam ediyoruz. Şimdi güzel güzel kaynarken bakın ortaya çıkan renk çok değişti. Şu an burada şekerli aslında bir su var. Meyveden gelen doğal şekerimiz var. Burada hemen biz bir kaşık yardımıyla tüm havuçlarımızı içerisine atacağız. Güzel güzel kaynatmaya devam edeceğiz. Hepsini birden atmıyorum. Yavaş yavaş teker teker atıyorum. Güzel güzel kaynatacağız. Annelerimizin deyimiyle bir taşım kaynattıktan sonra yaklaşık içerisine karanfili ekleyeceğiz. Böyle daha aromatik ve daha güzel olması için. Karanfili de böyle kaynatmaya devam ettikten sonra en sonunda çeyrek limon sıkacağız. Eğer reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız yaklaşık bir yıl boyunca böyle sıcak sıcak koyacaksınız. Ağzını güzelce kapatacaksınız. Benim annemin deyimiyle uyutmaya alacaksınız onları. Üzerine bir bizim orada savan derler ama battaniye de olur. Herhangi bir şeyle örtüp sabaha kadar dinlendirirseniz yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Şimdi havuçlarımızı koyduk. Şöyle bir karıştıralım tahta kaşıkla yine. Yavaş yavaş havuçlarımız burada yumuşayacak, güzel güzel reçel haline gelecek. Dilerseniz havuçlarımız olurken ben sıradaki tarifimize geçeyim. Sırada muhteşem bir omlet tarifimiz var. Mantarlı, kaşarlı, jambonlu çok güzel bir omlet yapacağız bugün size. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Mantarımız var, yumurtamız var, kaşarımız var, birazcık un, birazcık süt. Böyle güzel aromatik olması için birazcık böyle dağ kekiği kullanacağız. Frank soğan kullanacağız. Üzerini renklendirmek ve güzel görünsün diye. Acıyı seven bir insan tabii ki sivri bir biber kullanacak. Tereyağımız var ve jambonumuz var. Hemen mantarlarımızı doğrayarak işlemlere başlayalım. Benim çok sevdiğim, çok lezzetli, çok da güzel omletlerden birisi. Hep dünyadan böyle tariflerle size de tarifler vermeye çalışıyoruz ama bu aslına bakarsanız evinizde bulundurduğunuz malzemelerle yapabileceğiniz tariflerden birisi. Hem ekonomik çünkü belki jambon birazcık pahalı olabilir. Jambon yerine salam da kullanabilirsiniz, sosis de kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Sadece mantarlı kaşarlı bir omlet de yapabilirsiniz. Hem yapımı kolay, hem lezzetli, hem de güzel olan bir omlet olacak şimdi bu. Hemen mantarlarımızı ince ince doğruyoruz. Mantarı yıkamak çok doğru değil. Yani şimdi bir tartışma konusu yaratmak istemiyorum ama eğer mantarı aldığınız zaman bunu ıslak bezle siliyor olmanız gerekiyor. Yoksa öbür türlü mantarı yıkadığınız zaman mantarlar kararırlar ve istemiş olduğumuz görüntüye sahip olmazlar. O yüzden ıslak bezle güzel bir şekilde bezinizin tabii ki temiz olmasına dikkat edin. Güzel güzel siliyor olmanız mantarlar için önemli. Hemen mantarlarımızı bol mantarlı, bol kaşarlı bir omlet için tarifimize yavaş yavaş devam ediyoruz. Ben buna sivri biber de kullanacağım. Ama isterseniz burada Charleston biber de kullanabilirsiniz ya da evinizde farklı bir biber varsa o biberi de kullanabilirsiniz. Çekirdekli kısımlarını kullanmayacağız. Çekirdekli kısımlarını hemen burada ayırıyoruz. Şu şekilde üst üste koyup güzel güzel biberlerimizi ince ince doğruyoruz. Bu arada havuç reçelimiz yavaş yavaş olma haline geliyor. Üzerinde güzel güzel köpükler oluşmaya başladı. O köpükleri birazdan alacağız. O köpükleri alıyor olmamızın sebebi havuç reçeli olduktan sonra daha güzel bir şekilde görünmesini istiyoruz. Yani baktığımız zaman o reçeli kavanozda gördüğümüz zaman cam gibi böyle bizim orada buna cıncık denir. Adana'da cama cıncık denir. Adana'nın çok enteresan bir durumu olduğunu hepimiz hakimiz artık. Cıncık gibi görünmesini istiyoruz tamamıyla. İnanılmaz güzel bir görüntü olacağına eminim. Şimdi hemen burada diğer doğrama işlemlerimizde kalan... Ben biliyorsunuz genel olarak öncelikle tüm malzemelerimizi, doğranacak ve yapılacak tüm malzemeleri hazırlıyorum. Siz de evinizde bu şekilde yaparsanız işlemlerinizi çok rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi kaşarımızı rendeleyelim. Burada evinizde eğer taze kaşar yoksa evinizdeki farklı bir peyniri de kullanabilirsiniz. Ama taze kaşarlı jambonlu omlet, mantarlı omlet
benim en sevdiğim omletlerden birisi, severek tükettiğim omletlerden birisi. 4 tane yumurta kullanacağız burada. Yumurtalarımızı. 4 tane yumurta kullanacağız. Oda sıcaklığındaki yumurtaları. İçerisine birazcık un, birazcık süt koyarak iyice, güzelce çırpacağız. Hemen unumuzu koyduk. Sütümüzü ekledik. Köpürene kadar, böyle çok güzel bir şekilde köpürene kadar iyice çırpacağız. İçerisine birazdan pul biber, tuz, karabiber ve dağ keki ekleyeceğim. Muhteşem, çok güzel bir omlet bazı hazırlıyoruz. Hatta hemen tuzumuzu, karabiberimizi ve pul biberimizi ekleyelim. Birazcık dağ kekiğinden yapraklarını ekleyelim. Eğer taze kekik yoksa kuru kekik de kullanabilirsiniz. Ama bu tarife gerçekten kekik çok yakışıyor. Şu şekilde yapraklarıyla birlikte hem renkli hem güzel. Bu arada çırpmaya devam ederken ocağımızın altını yakalım. Tereyağını yavaşça eritmeye başlayalım. Renk soğanımız burada yermiş. Ayçiçek yağımızı ekleyelim. Birazdan mantarları ve biberleri yavaş yavaş sotelemeye başlayacağız. Tereyağımız erimeye başladı. Şurada hemen tereyağı eritiyoruz. Bütün doğrama işlemlerini yaptık. İyice çırptık. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Tereyağı tamamıyla erimeden hemen ekliyoruz. Ki aynı sıcaklıkta pişebilsinler diye. Bu kadar mantar yeterli olacak. Hatta birazcık daha koyalım. Kalan mantarlarımızı şöyle ayıralım. Evet, yavaş yavaş güzel güzel pişireceğiz. Pişirme işleminden sonra da bütün lezzetler birbirine karışacak ve ortaya inanılmaz güzel bir tat çıkacak. Reçelimizde de bu arada artık karanfilini ekleyebiliriz. Direkt karanfilini ekliyorum. Bu sayede daha aromatik ve daha güzel olacak. Şimdi hemen çeyrek limonumuzu da böyle yarım limonu birazcık yarısını sıkarak elde edelim. Bu kadar yeterli olacak. Hepsini sıkmadık. Birkaç damla oluyor olması bizim için yeterli. Hemen çeyrek limonumuzu da sıktık. Tahta kaşıkla şöyle güzelce bir karıştırdık. Reçelimiz de aslına bakarsanız tam da istemiş olduğunuz kıvama geldi. Birazdan altını kapatacağız ve hazır hale gelecek. Şimdi omletimizde de mantarlarımız istemiş olduğumuz kıvamda iyice soteledik. Frenk soğanlarımızı da hazırlayalım. Üzerine güzelce ekleyebilmek için çok lezzetli ve çok güzel olacak. İnce ince frenk soğanı güzel güzel doğruyoruz. Eğer evinizde frenk soğan yoksa burada kullanmanız gereken soğan, taze soğan. Taze soğanla da aynı sonucu elde edebilirsiniz. Hemen iyice soteliyoruz. Biberle mantarın muhteşem uyumu var şu an. Dağ kekikli, 4 yumurtalı omletimizi, mantarlarımız ve biberlerimizin üzerine hemen ekledik. Şimdi birazdan ters çevireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra, ters çevirdikten sonra arasına kaşarını koyacağız. Çok lezzetli ve çok güzel bir omlet elde edeceğiz. Bu lezzetli tarifi mutlaka evinizde deneyin. Denedikten sonra da bana Instagram'dan yazın. Bahsettiğim gibi Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz.
alt tarafını pişmesini bekliyorum. Alt tarafı piştikten sonra ters çevireceğim. İki tarafını da pişireceğiz. Arasına kaşar koyacağız. Omletimizin iki tarafını da güzelce pişirdik. Hemen arasına bolca kaşarını ekliyorum. Jambonları ekliyorum. Yine üzerine güzel bolca kaşarını ekledim. Hemen üzerini kaplıyorum. İki tarafını da güzelce pişireceğiz. Ve üzerine tabakla birazdan frenk soğanlarımızı yerleştireceğiz. Reçelimiz de hazırlandı. Sunumda bugün neler yaptık bir bakalım. Şekersiz havuç reçelimiz ve mantar, kaşar, jambon omletimiz şu an hazır. Hemen böyle küçük küçük doğradığımız frenk soğanları üzerine güzelce yerleştiriyoruz. Ve omletimizi şöyle ortadan ikiye, of bakın güzelliğine bakın şunu. İnanılmaz güzel görünüyor ve inanılmaz lezzetli görünüyor. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi icra etmeye çalışıyorum. Yani yapabildiğim kadar biraz da çıraklık diyelim biz bu işe. Bugün ne işe el attım dersiniz? Kemençe yapımı. Kemençe ustası Musa Agu'nun minik ama dolu dolu sevimli atölyesine geldik. Ümraniye'deyiz. Ben birazdan onun yanına gideceğim. Bakalım neler yapacağım. Hadi buyurun başlayalım.
1: O oynayan bizim Tuba mı yoksa ben mi yanlış görüyorum?

0: başka yar. Seveceğim başka yar, seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başka yar, seveceğim başka yar, seni çatlatacağım, seni çatlatacağım.
1: Sesin de güzelmiş Tuğba.

0: çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Böyle bir klip yok ya.
1: Çok güzel oldu.
0: Nasıl Musa abi?
1: Helal olsun sağ ol. Vallahi
0: burada abilerim de var.
1: Ya.
0: Ekip, bayağı tabii, güzel tabii. Bir ekibimiz var burada şu anda. Ama ben berbat. Böyle daldan dala atlıyorum ben şarkıyı. Ama güzel yine performansı fena değil değil mi
1: çok
0: Musa
1: güzel.
0: Abi?
1: Vallahi güzel. Tebrik ediyorum. İlk defa hem de hiç provasız. Bu kadar olur da.
0: Provasız yani. Çalışmadık daha önce ekiple.
1: Yani evet çok güzel. Tebrik ediyorum.
0: Teşekkürler. Elinize sağlık sizlerin de beyler. Bugün Musa abiye konuk olduk. Bana neler yaptıracaksın bilmiyorum ben.
1: Şimdi valla onca bir temizlik işleri vardır mesela. Atölyenin biraz dağınıklık var. Oralar toparlayacak, aletleri yerine koyacak. Yavaş yavaş zımparadan başlayacağız.
0: Ne değilse o?
1: Yani öyle kolay mıydı bu iş yani? Öyle hemen pat diye yok hemen bir şey. O altyapıyı bir temizleyecek yani.
0: Görüyorsun değil mi? Seviniyorsun şimdi. Klibime de dalganı geçtiğin güzellikle. Tabii, ne yapacağız bilmiyorum ben şimdi.
2: Öyle kolay mıdır bu işler Tuğba?
0: O zaman başlayalım Musa abi.
1: Tamam, başlayalım. Ben şimdi abone koyayım abriye, şey ederken.
0: Oo, çok güzelmiş burası ya. Burada çalışıyorsun yani
1: evet,
0: Musa
1: burada abi.
0: Evet,
1: burada çalışıyoruz, doğru. Sen abone buraları bir süpürdün mü? Yok.
0: Süpürmedim.
1: Ya biz süpüren buralarda pati görüyorsun karma karışık oldu. Havalı al süpüren bu şeyi havalı süpüren buralar ha.
0: Ben nereye düştüm ya? Nereye geldim?
1: Nereye düştüm? Burası Kemenze evi de burada böyle. Her yer öyledir. Altyapıyı güzel yapacaksın, süpüreceksin, temizleyeceksin.
0: Ama bana öyle demediler ki süpüreceksin demediler bana.
1: Ya orada olacak. Ya çalıştığın yer güzel olacak. Ayakkabına bulaşmayacak, ellerine bulaşmayacak. Yani sonra ondan sonra bu şeyleri ayarlayacağız bu masanın üzerine bula böyle dağılmış buraya. Dün uşak böyle bıraktı gitti buraya.
2: Olsun Musa Usta. Tuğba oraya dur nasılsa.
1: Şimdi sen ne edeceksin biliyor musun?
0: Ne edeceğim ben? Şöyle ha, bir geçeyim ben.
1: Sen de buraya geç. Bunun zımparasını yapacaksın tabii. Böyle.
0: Tamam bunu yaparım.
1: Yap tabii. Bak şimdi. Şimdi alacağız ha burayı ha böyle. Zaten bucular yetiştireceğim ben. Yavru müşterecek ya ha böyle ha. Alalım ha böyle ha buralar edin ha. Ben daha aletleri ha böyle toparlayayım.
0: Böyle mi?
1: Bakayım. Tabii sen...
0: Ay zarar vereceğim diye korkuyorum.
1: Yok korkma sen la ile. Olmazsa atar konu sobaya.
0: Sobaya mı?
1: Tabii. Kuzunamız var da.
0: Yeter ki iş öğren diyorsun yani.
1: Yani. Tabii ki.
0: Kemençamın sapeni. Yani bir şarkı bu kadar rezil edilemezdi. Bütün Karadenizlilerden özür diliyorum.
1: Yok canım gayet güzel olur mu öyle bir şey ya? Evet.
0: Sen ne diyorsun? Nasıldı sence şarkı?
2: Şarkı güzel de sen güzel okuyamadın.
0: Bence iyiydi. Sen benim hiçbir şeyimi beğenmiyorsun zaten ya. Şurada bir şey yapmaya çalışıyorum.
2: Yapma Tuğba, tartışmayalım Musa abinin yanında.
0: Evet Musa abi, sendeyim şu anda. Ha. Küçük bir tartışma oldu bizim aramızda da.
1: Öyle mi?
0: Ne kadar daha zımparalayacağız bunu acaba?
1: Bakayım, öyle çok kalmadı canım ya. Sen öyle biraz daha şey edeyim de.
0: Elimde ha kalacak. Ben biraz güçlüyüm ya. Böyle elimde kalıyor, şey kıracağım.
1: O zaman şey edesin, sürdür. Daha güçlüymüş. O zaman bulan alacaksın. Bak şimdi nasıl
0: eyvah,
1: yapacaksın?
0: Eyvah.
1: Sen sağ sol, solak mı?
0: Solağım.
1: Solak mısın? Eyvah. O zaman
0: işte, ne edeceksin?
1: Öyle ol.
0: Şey alınmadım.
1: Her şeyin bir kolayı var. Sen öyle hemen pes etme. Hı. Bak böyle. Tamam mı? Kalın şimdi böyle.
0: Ha. Aa evet. Bu da zevkliymiş.
1: Tabii çok zevkli. Yani.
0: Çok zevkli.
1: Tabii.
0: Bu da zımpara değil
1: bu,
0: mi?
1: Bu düz törpü bu. Tabii.
0: Tırnaklarımı törpülesem?
1: Tırnaklarını etme.
0: Bak işe olan saygımdan tırnaklarım hep kısa bakın. Çünkü her işe gidebilirim ben. Ya, o yüzden tırnaklarım hep kısa.
1: Tabii.
0: Ya hem ondan hem de kırılıyor o yüzden.
1: Tabii
0: kaç yaşındasın söyler misin?
1: 103 yaşındayım ya.
0: 103 yani, mü?
1: 103 yaşındayım ben.
0: Maşallah.
1: Tabii.
0: Maşallah.
1: İşte bunların, bunların sayesinde bu Allah'a çok şükür hava ağaçlar var ya. Tipi burası.
0: Bitti.
1: Bitti. Bitti. Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ne yapacağım?
0: Çıkarın beni buradan.
1: Ya böyle şey mi olur? Dedim sahabene dur bir zanla. Yok be kan güçlüyüm. Hani senin
0: Sefa kürtün, çıkar beni dedim buradan. Kameraman Hadi. Arkadaşım.
1: Ya sen ya portakal mı götürdün buraya?
0: Bu portakal da kayboldu. Sefa, hangi portakal? Portakal.
1: Bu portakal
0: hangisini istiyorsan al.
1: Yani evet şimdi sen yoruldun. Yoruldun mu? Yok.
0: İyi,
1: tamam.
0: İyiyim ben şu anda.
1: Sen şimdi buraya bir toparla bari. Böyle alet gelip buraya kutuya dizsen böyle böyle şeydi.
0: Tamam abi ben toparlayayım.
1: Müşteri geldi mi, biri geleceği geldi mi, gelmedi mi? Tabancayı bir bakayım, böyle hazırlayalım. Buna buraya koyalım. Buranın yerine bakalım. Sen hiç kulak vermiyorsun bari. La ilahe illallah.

0: Allah ya.
1: Dinliyorum ben.
0: Dinleyeyim misin? Tamam o zaman.
1: Bak şu sen, şu ben. Bak küçük.
0: Evet, evet ne kadar güzel.
1: O zaman toplayayım abi sen. İşin topla. Varsa
0: tabii ben oraya bakarım. Ben şimdi çok önemli bir iş var bu işlerde. Şimdi şey olmaz sen bu... Atma o lefası
1: sokuşuyor. Tamam,
0: la la la la. Tamam, ha uçak tamam, neresi ya? Buraya biz ha buraya daha böyle. Öyle mi atacağız buraya?
1: Böyle mi olacaktı?
0: Öyle olmaz.
1: Öyle mi böyle mi?
0: Öyle olmaz ha. Güzel olarak bana bunu kapağını hazırlayayım bari.
1: Ustam geldin mi?
0: Geldim.
1: Gel bura.
0: Bu ne tümpası sen ya? Ben sana öyle mi dedim? Aletler üstüne başımı yazdılar. Bunlar böyle alet üstüne konulmaz.
1: Ya dedim nasıl?
0: Ha buraya taksaydılar ha. Bunlar kaç defa dedim sana. Ha böyle. Eyvah biz yandık da sana mahvolduk. Ha bunlar hassas da buraya. Alet
1: çıkarım
0: beni. Öyle değil tabii.
1: Kurtarım beni.
0: Biz böyle mi konuşmuştuk kafadan?
1: Böyle uçak, mi olacaktı
0: böyle
1: yani?
0: Ne yaptın sen? Bunları böyle güzel diyecektin de la ilahe illallah.
1: Eyvah.
0: Bunları buraya koyacaktın.
1: Ama ustaya bak 5 dakikada topladın ya, usta yani.
0: Bir dakika ya usta daha hale olamadık yani. Şimdi bu tamam aslında. Bu nasıl? Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Olabilir.
1: Eyvah. Şunu yok, ben yok. Yapsaydım var ya, şunu ben yapsaydım.
0: O, olabilir diyorum da, la ilahe illallah, o darlanma şimdi. Ha bunu bu sıradan da buraya, habaletleri böyle buraya koyacaksın, bu kapağı bunun üzerine koyacaksın böyle. Ha bu şeyleri böyle atsaksın buraya şimdi sırayla yaparız ya. Ha bu kapakları böyle buraya koyacak.
1: Korkuyorum. Ha
0: ya, buradan bir çay getirsen bari de bari, var çay demledin mi?
1: Aha.
0: Bir çay götür bana.
1: Arkadaşlar demlemişti ben onu alıp geleyim.
2: Umudu kesti Musa Usta Tuğba'dan. Kendi işini kendi yapıyor.
1: Ustam geldim. Çaylarımızı getirdim.
0: Sağ ol, çok sağ ol, teşekkür ediyorum.
1: Çok nasıl? Güzel kokuyor
0: çay,
1: ya.
0: Bizim Rize çayı böyle 10 numaradan maşallah. Şuna baksana.

0: Çay içiyoruz bahanesiyle Musa ustayı. Dedim şu kemençeleri bir göstersen diye getirdim. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Dedikodu yapıyorum şuraya. Ya nedir bu? Yani bu şekilde ben görmedim hiç büyük.
1: Evet, doğrudur, yoktur. Böyle bir şey yoktur.
0: Ayağı falan var.
1: Ayağı var. Ayağının ucunda milvan, sağa sola vibrasyon yapabilmek için, rahat çevirebilmek
0: Allah
1: için.
0: Allah Allah. Yani çello gibi.
1: Küpursiyon yapabilmek için yani.
0: He.
1: Şimdi çellolarda mesela yayla yapılıyor. Burada bilekte yapabiliyorsun mesela şöyle.
0: Aa.
1: Şuraya baktığın zaman. İşte sen şöyle
0: yapsana
1: göstereyim
0: bir.
1: Mi? Ha. Mesela şimdi

0: Ben hemen oynamaya hazırım.
1: Yani şimdi Sello'nun çemenzesini yaptım. Sello Mense adı.
0: Nereden çıktı bu fikir ustam?
1: Nereden merak ettim? Bizim çemensemize biraz böyle şey baktılar yani bir yöresel saz olarak baktılar. Ben de onu araştıra geliyorum. Hala da uğraşıyorum. Bununla da notalar, sesler dünyada hep aynı yani. Şimdi deneye geldim. Bayağı bir denedim. Yine aynı çemenze akordunda yani.
0: Evet.
1: Çemenze akordu.
0: Şu balık şeklinde.
1: Ha onu da işte
0: Karadeniz'i anlatan.
1: Tabii. Bu da Karadeniz'i anlatsın diye.
0: Çok Karadeniz güzel değil mi ama
1: şey,
0: ya?
1: Yani şekil olarak tabii üzerine boya vurmuş. Boya tabii ki bu kökler kapağı biraz etkiliyor. Ne düşündük? Dedik ki bunun kuyruk hamsi yaptık. Pilavyeyi de pisi balığı yaptık. Aa. Kendisi de zaten palamut. Hem görsel olarak hem şey olarak da mesela belki akordeon olmayabilir.

0: bu şekilde bunu bir vurmasını öğreniyoruz. Bak burada tutaraktan bir sabuk sabuk anlatmayın. Evet. Şimdi bu bir, iki, bir, iki, bir, iki. Omuzunu sallama. Şeyi bozar şimdi. Ha, bir, iki, bir, iki. Evet, bunu aldık.
1: Çok
0: şimdi
1: ciddi.
0: Bu uygulamayı telin üzerine yapıyoruz. Bak. Dolanıyoruz böyle. Şimdi şey. Anladın mı? Bu ben bestemle bir yere söylemedi yani, tamam mı?
1: Hiçbir evet. yere söylemeyiz biz, ha. O bizde.

0: Tabii çok kıpır kıpır böyle becerikli, yani gözünden belli. Yani biz yıllardır çırak yetiştiriyoruz. Şimdi bakışından, hareketinden anlıyoruz. Yani eline bir şey tutması önemli değil. Bakışlarından böyle yani yapabileceği belki %100 değil ama %70 anlaşılıyor. Çok yetenekli. Tebrik ediyorum onu.
1: Ben buranın sahibi gibi görünüyorum şu anda ama esas sahibi Musa Usta, Musa abimiz. Çok teşekkür ediyoruz size. Kapılarınızı açtınız. Ekmek teknesi efendim çok önemli bir şeydir. Öyle herkese açılmaz o kapı, değil mi?
0: Doğrudur.
1: Çok teşekkür ederim
0: size. Biz
1: teşekkür
0: ediyoruz.
1: Efendim ben bugün kemençe ustası Musa Bey'i, Musa ustamızı ziyaret ettim. Biraz bana bir şeyler yaptırdı. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: Efendim, aman efendim, bu ne şeref! Hoş geldiniz Faruk Bey!
1: Hoş bulduk! Ne o, bir yere mi gidiyordunuz?
0: Malum haliniz, öğle tatili olduğundan yemeğe çıkıyordum efendim.
1: Yemeği birlikte yeriz. Ama önce yıldızımızın afişini görmek istiyorum. Hazır değil mi?
0: Aa, tabii hazırım, hoşçakalın, tabii! Buyurun efendim!
2: Gel desem döner mi sanki?

0: geçiyor yazık ömürler. Ne kadar severse sevsin, ne delik aşk gibi olamaz. Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Ne kadar severse
1: sevsin. Buyurun Faruk Efendi, ben yeminimi evladım. İşte afişiniz size. Bakın, nasıl buldunuz, beğendiniz mi?
2: Güzel, fevkalade.
0: Diye dönsem senin aşkına hiç doyum olmaz. Bana gel diye gel diyebilsem, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem senin aşkına hiç doyum olmaz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Her öğle tatili böyledirler. Kafanı şişiriyorlarsa susturayım.
2: Bilakis hoşuma gitti. İş var bu kızda. Kısa zamanda büyük bir ses yıldızı olabilir. Tabii erbabının elinde.
1: Bir şoförle nişanlı. Üstelik kıskanç bir genç.
2: Fark etmez. Önemli olan benim beğenmem.
1: Namuslu kızdır Neşe. Satın aldıklarına hiç benzemez.
2: Satın alınmayacak namus yoktur. Bütün mesele fiyatını biçmekte. Bir ömür boyunca yine...

0: yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç durum olmaz. Bana gel gel diye gitsem, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç...
1: Tebrik ederim. Sesinize hayran oldum.
2: Sizi tanıştırayım. Gazinocular Kralı Faruk Bey.
3: Öyle mi? Hakkınızda çok yazı okumuştum.
1: Öyleyse anlaşmamız daha kolay olacak. Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
3: Aa, ses yıldızı yapacakmış, duydun mu? Ah, imkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
1: Evlilik, şan, şöhret ve para sahibi olmanıza mani değil.
3: Ama nişanlım mani olabilir.
1: Sizi seviyorsa istikbalinize engel olmaması lazım.
3: Onsuz istikbal düşünemem ben.
1: Olsun. Gene de fikir değiştirirseniz beni arayın. Belki de ben sizi ararım tekrar. Halas mı?
3: Güle güle. Delisin sen Neşe. Faruk Bey bir devlet kuşu. Hiç böyle bir teklif reddedilir mi? Gene de Kemal'ime hiçbir şeye değişmem ben.
4: Bas bakalım şuna Nuri! Basıyorum abi, çalışmıyor!
1: Bas bas, bir daha bas!
4: Tamam abi, tamam, çalıştı çalıştı! Öf be! Ama merak etme abi, ver elini haftaya Almanya'ya, ha! Çoğu gitti, azı kaldı!
1: Tren biletlerine kadar her şey hazır!
4: Dönüşte de altımızda son model 2 tabii!
1: İşte o zaman çıkar şoförlüğün tadı!
4: Ayıp ettin abi!
1: Hadi topla takımları!
4: Tamam!

0: Ne oldu? O gülen yüzün neden birden değişti?
1: Hiç.
0: Hadi söyle.
1: Birkaç gün sonra Almanya'ya gideceğini düşündükçe deli gibi oluyorum.
0: Ölüme gitmiyorum ya.
1: Beni de götürsen, beraber çalışırsak arabayı daha çabuk alırdık.
0: Merak etme, ben ikimiz için de çalışırım.
1: Ayrılığımıza sebep olacak diye kızıyorum şu arabaya. Ne olur gitme. Bu halimizle evlenelim.
0: Parasız pulsuz mu?
1: Beraber olduktan sonra umurumda bile değil.
0: Başta öyle söylenir. Ama sonra çekilmez yoksulluk.
1: Her şeye razıyım ben. Yeter ki beraber olalım. Anlatamıyorum korkumu. Garip bir his var içimde.
0: Üzülme yavrum. Ayrılığımız kısa sürecek. Şöyle gözlerine gülmek yakışır senin. Hadi yür bakayım. Hadi. Şöyle. Baksana ne getirdim.
1: Ne kadar güzel.
0: İçine ikimizin resmini koydum. Hatırladıkça bakman için.
1: Peki, aramıza kimin resmi girecek?
0: Çocuğumuzun.

0: Sizin yerinizde olsam bu evlenme işini biraz düşünürdüm. Evlenmek için para ister.
1: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
0: Olacak.
1: Olacak anneciğim, olacak! Kemal, kahveyi az şekerli içerdin değil mi?
2: Teşekkür ederim, zahmet etme! Hem Nuri de bekliyordur beni!
1: Aa, olur mu? Bir kahve içmeden gidilir mi? Öyle değil mi anneciğim?
0: Duymadın mı, bekleyeni varmış!
2: Müsaadenizle!
1: Kemal!
2: Hoşça kal!
1: Kemal! Kemal! Yarın kaçta buluşuyoruz?
2: Yine aynı saatte.

0: Anne, neden böyle yapıyorsun? Bir kovmadığın kaldı çocuğu.
1: Senin iyiliğin için yapıyorum, sonunu düşünüyorum. Bu güzellik bir daha ele geçmez, kıymetini bil. Zengin biriyle evlen de kurtar kendini.
0: Ben ancak Kemal'le evlenirsem mutlu olabilirim anne.
1: Vaktiyle ben de aynı hataya düştüm. Dinle beni! Ben de saadeti parada değil, aşkta aradım. Ama bak şimdi halime, ellerime, saçlarıma, suratıma... Ben bu yaşta bu hale gelecek insan mıydım? Eğer param olsaydı bu hale gelir miydim?
0: Oh, siz miydiniz?
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Yok, rica ederim, buyurun. Şey, annem, gazino sahibi Faruk Bey.
1: Ah, öyle mi? Buyurun, buyurun. Kusura bakmayın, ortalık biraz dağınık da.
2: Rica ederim, vakitsiz rahatsız ettiğim için asıl ben özür dilerim. Acaba Neşe Hanım bahsettiler mi benden?
1: Ne hususunda?
2: Kızınız kabul ederse, onu ses yıldızı yapar, sizleri servete boğabilirim.
1: Ah, aman Allah'ım!
0: Size hayır demiştim.
2: Sizin yerinizde olsam, önce annenizi, sonra istikbali düşünürdüm.
1: Ah, ben de aynı fikirdeyim beyefendi.
0: Ben değilim. Çünkü evleneceğim.
1: Neşe, bu nasıl cevap? Ah beyefendi, bir türlü anlatamıyorum, bir kafasını kullanabilse.
2: Neler elde etmez ki? Mesela, yarın saat 5'te orkestra hazır. Bir prova yapmakla ne kaybedersiniz?
0: Ne kazanabilirim?
2: Kısa zamanda zenginlik, şan, şöhret, villalar ve otomobiller.
0: Otomobiller mi?
2: Hem de en lüksleri.
0: Evet dersem, bir otomobili ne kadar zamanda alabilirim?
2: Belki hemen. Başarınıza bağlı. Kabul edeceğinizi umduğumdan provada giyeceğiniz elbiseyi de getirmiştim.

0: Teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Alasmadık.
1: Güle güle efendim. Güle güle.
0: Siz zahmet etmeseydiniz.
1: Ah, rica ederim, ne demek?
0: Unutmayın, yarın saat tam 5'te bekliyorum.
1: Hiç merak etmeyin.
0: Teşekkür ederim. Ha, Neşe Hanım'ın bu kadar genç ve güzel bir annesi olduğunu tahmin etmediğim için elim boş geldim. Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
1: Ah, aman efendim, estağfurullah.
0: Rica edeceğim.
1: Ah, çok naziksiniz.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle efendim. Nihayet bize de güldü. Faruk bey bulunmaz bir insan.
2: Ben bu teklifi bir araba alıp Kemal'in Almanya'ya gitmesini önlemek için kabul ettim anne. Boşuna hayal kurma.
0: Her şey eskisi gibi olacak. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı efendim.
1: Sizi bunca senedir ilk defa bu kadar heyecanlı ve arzulu görüyorum Faruk bey. Kız bu kadar güzel.
0: Görünce bana hak vereceksin.
4: Patron! Patron! Bekleyiniz hanımefendi, geldiler efendim. Buyurun.
0: Oo, hoş geldiniz.
4: Buyurun efendim.
2: Bekletmedim ya.
0: Ne münasebet, tam zamanında geldiniz. Durun, durun bakayım. Çok, çok güzel. Elbisenin yakışacağını tahmin ediyordum ama bu kadar değil. Hele saçlarınızın bu şekli sizi daha da güzelleştirmiş.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim, buyurun. Benim çok sevdiğim bir şarkı var.
2: Hangisi acaba?
0: Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Biliyor musunuz?
2: Tabii.
0: O halde rica etsem?
2: Hayır.

0: Bravo. Çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Sonuçtan öylesine emindim ki. Mukaveleyi bile peşin hazırladım.
1: Fakat önce nişanlıma danışmalıyım. Hem sonra beni bekliyor, çok geç kaldım.
0: Anlıyorum. Ama meraklanmayın, arabam emrinizde. Sizi istediğiniz yere bırakır.

0: ¿Qué var? Neden ittin beni?
1: Tokatlamadığıma dua et.
0: Gecikmemin sebebini öğrenince sevineceksin.
1: O yarı çıplak halinle arabalarda sürtmene mi sevineceğim?
0: Kurtulduk Kemal'im. Şarkıcı olmam için teklif yaptılar. Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
1: Beni ne sandın sen? Yuva malın terimle kurmak isterim. Kirli paralarla değil.
0: Niye kirli olsun? Şarkı söyleyeceğim, çalışacağım.
1: Nasıl çalışacağım da şimdiden belli. Şu kılığına bak.
0: Prova için giydirdiler.
1: Başlangıçta öyledir. Önce giydirirler, sonra da sayarlar.
0: Kemal, nasıl söylersin bunları?
1: Ya sen nasıl yaparsın bunu? Nasıl çıkarsın şu kılığınla karşıma?
0: Kemal!
1: Senin gözün lükste, şöhrette! Allah'tan iç yüzünü tam zamanında öğrendim.
0: Beni hiç tanıyamamışsın Kemal. Öyle olsaydım şu an yanında olmazdım.
1: Bana hesap vermek zorunda değilsin. En iyisi ayrılmamız.
0: Son sözün bu mu?
1: Hayır. Senin gibiler şoförle evlenmez. Zengin bir koca bulup şoförleriyle sevişirler.
0: Kemal, neler söylüyorsun?
1: Dokunma bana!
0: Kemal, dinle beni! Ne olur Kemal, gitme! Dur, dinle beni! Kemal, dinle! Kemal!

0: Almanya, Almanya, benden hızlı bulaman ya. Ah lan ah, iki sene sonra senin kralını getireceğim be. Öyle değil mi Kemal abi be, konuşsana ya.
1: Öyle. Hızlı çalışırsan iki seneye bile kalmaz.
0: Kalmaz, kalmaz ya. Hadi ne duruyorsun, hazırlasana bavullarını. Ha?
1: Bu yüzükleri ayrıldığımız gün takacaktım. Şimdi ayrılık hatırası olacak.
0: İnadı bıraksan her şey düzelir be abicim. Sonra bir al ısmarladık demeyecek misin Neşe ablamıza?
1: Artık çok geç. Tren saat 6'da kalkıyor.
0: Ayıpsın be abicim. Saat 6'ya kadar neler yapılmaz ki? Nişan da olur, düğün de. Hadi benim güzel abicim. Sonra altımızda Rıfkı abinin arabası da var. Tek atladık mı arabaya, topukladık mı gazı, evelallah evin önündeyiz abicim.
1: Çok geç Nuri, çok geç.
0: Sen her işi bana bırak abicim. Götürürüz yüzüğü, takarsın parmağını. İcap ederse boş verirsin Almanya'ya. Sana nişan takmaya geldim dersin.
1: Ya beni istemezse?
0: Kim? Neşe abla mı? Sen delisin be abicim.

0: Ne o? Siz de hazırlanmamışsınız.
1: Sahneye çıkamayacağım. Vazgeçtim şarkıcılıktan. Ne olur anlayın beni.
0: Anlıyorum. Nasıl istersen öyle olsun.
1: Ya imzaladığım mukavele?
0: Mukavelenin önemi yok. Beni üzen seni kaybetmiş olmam. Hadi koş sevgiline.
1: Teşekkür ederim, çok iyisiniz.
0: He, bir dakika. Yalnız bir ricam var. Bütün rakiplerim salonda. Mesleki itibarımı kurtarabilmek için şarkını söyle, sonra git.
1: Peki, söyleyeceğim.
0: Teşekkür ederim. Bu nişanlı olduğu müddetçe kızdan faydalanmamız imkansız. Ne bahasına olursa olsun bu herif yok olmalı.
2: Ayıpsın patron, sen emret, ben icabına bakarım. Öyle bir yok olur ki, en azından 10 sene.
3: Merhaba.
1: Sen miydin?
3: Rahatsız ettim galiba.
1: Buyur içeri.
3: Neşe evde yok mu?
1: Çalışıyor.
3: Bugün pazar, matbaa kapalı.
1: Matbaada değil, gazinoda.
3: Gazinoda mı?
1: Evet, ne sandın ya?
4: Affedersiniz, Zarife Hanım siz misiniz?
1: Evet.
4: Buyurun efendim, ben Faruk Bey tarafından geliyorum.
1: Aa, Faruk Bey mi? Buyurun, buyurun.
4: Rahatsız etmeyeyim efendim. Efendim, Faruk Bey'in sizin için gönderdiği hediyeleri getirdim.
1: Hediyeler mi dediniz?
4: Evet efendim. Getirin çocuklar. Dikkat edin, sarsmayın çocuklar.
1: Ay şöyle, şöyle, gelin, şöyle, buyurun efendim, buyurun.
4: Şuraya koyun, şuraya koyun. Şöyle, şöyle. Koyun, koyun, koyun, koyun. Hadi gelin, hadi gelin çocuklar, getirin onu da.
1: Siz şöyle koyun, ben sonra yerleştiririm. Şöyle çocuk. Hı. Tamam.
4: Şuraya bir imzanızı rica edeyim.
1: Ah, tabii.
4: Şöyle. Çok teşekkürler.
1: Bir şey değil efendim.
4: Hadi çocuklar gidiyoruz, hadi hadi hadi.
1: Faruk Bey'e selamlarımı
4: götürün. Emredersiniz efendim, emredersiniz. Palasını aldık.
1: Ah, şu Faruk Bey bulunmaz insan.
3: İnanamıyorum.
1: Neden? Her şey dengi dengine olmalı. Kızım senin için bir hayal artık.
3: Sonunda zehirledin onu.
1: Böyle bir hayata her genç kız can atar. Sen bundan sonra Neşe'nin kocası değil, uşağı olabilirsin ancak.

0: Yaklaşma bana! İnanmamıştım annenin söylediklerine.
1: Dinle beni Kemal, ne olursun.
0: Neyi dinleyeyim? Gözlerime inanırım ben. Yalanlarına değil. Bulalanın biriymişim. Aldanışımın delil olan şu nişan yüzüklerimize bak.
1: Nişan yüzüklerimiz mi?
0: Evet. Bugün saat 6 treniyle Almanya'ya gidiyordum. Gitmeden seni görmek, af dilemek istedim. Belki gitmekten bile vazgeçecektim ama yanılmışım. Artık bunlar parmaklarına değil, suratına yakışır. Her şey bitti artık.
2: Ağır ol bakalım.
3: Fazla ileri gitti.
1: Kemal! Kemal dinle beni, ne olur!
4: Magazinizi açık unutmuşsunuz. Ateşinizi rica etsem. Eyvallah dostum.

0: Ne oldu be abi?
1: Şarkıcılığı aşkımıza tercih etmiş. Zaten yükseklerdeydi gözü. Lükste, parada. Hakiki çehresini gördüm bugün. Benim için öldü o artık. Anlıyor musun Nuri, öldü!
2: Alo? Polis mi? Bir ihbarımız var da.
3: Tamam kızım, kalkabilirsin. Buyurun.
2: Nesi var doktor?
3: Merak edilecek bir şey yok. Bayılmasının asıl sebebi hamilelik.
4: Ne? Hamilelik mi? Aman Allah'ım! Kemal! Kemal'ime yetişmeliyim!
5: Sakin olun, sakin olun. Meraklanmayın, yetişirsiniz. Siz hazırlanın, ben bir taksi çağırayım. Buyurun doktor bey.
3: Geçmiş olsun kızım.
4: Teşekkür ederim. Ne olur biraz acele edelim.

0: Peşimizde polis var. Boş ver be abi, bize ne? Sen gazlamana bak. Zaten trenin kalkmasına az kaldı.
1: Ne olur daha hızlı gidelim, daha hızlı.
0: Tamam abla, sen meraklanma, trene yetişiriz.
2: Ne oluyor abi?
3: Bilmem. Çok aceleniz var galiba.
2: Evet, trene yetişeceğiz de.
4: Ne oldu beyefendi, bir hata mı yaptık?
3: Hata mı? Anlarız şimdi, aç şu bagajı.
0: Eyvah, hesapta bu yoktu.
1: Ne oldu?
0: Baksanıza ablacığım, çevirme var.
1: Ne olur durmayın siz, Kemal'ime yetişmeliyim.
0: Tamam ablacığım, şansımız var, çevirmediler.
4: Paket.
2: Paket, hiçbir şey anlayamıyorum.
3: Kaçakçılar hep aynı lafı söylerler.
2: Bize ait değil bunlar, inanın.
3: İçindeki de leblebi tozu tabii.
4: Yemin ederim ki bilmiyorum.
3: Bilmiyorsan öğren. Kim bu?

0: valizlerimiz birbirine karışmış.
1: Nişanlın çok güzel maşallah.
2: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
3: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
4: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
2: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
1: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
5: Neden bu kadar dalgınsın?
6: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
7: Yağmur, bugün 16.15'te TV4'te.
8: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
16: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Abi motor komple bitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap!
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
13: Çok güzel.
15: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
13: Şipşak, işlem tamam.
16: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
24: Orijinal Çamlıca gazoz.
25: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Aldida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene. Dondurma, dondurma
2: gibi değil, dondurma. İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
6: Durun bir dakika. Ne olmuş bu kalabalık ne?
7: Hiç canım, serserinin biridir herhalde.
6: Ya öyle mi? Her gece oluyor böyle şey.

0: 6 yıldır hep kaçmayı düşündün. Biliyorum, intikam hırsı çıldırtıyor seni.
1: Hırs olmasaydı yaşayamazdım ki.
0: Aşksa intikamların en korkuncudur. Ama para ister, ihtişam ister. Silahı zenginliktir.
1: Beni de fakirlik yıktı zaten.
0: Senin eline öyle bir silah vereceğim ki... ...zenginlerin serveti senin cüzdanına dolacak.

0: Abim olsaydın bu kadar acı gelmezdi.
1: Hadi bakayım.
0: Seni unutmayacağım hiç.
2: Ben de seni unutmayacağım. Hadi Allah selamet versin.
0: Sağ ol.
1: Hadi Kemal.
0: Eyvallah. Akın helal et abi.
2: Helal olsun aslanım. Güle güle. Güle güle.
0: Anlaşmadık arkadaşlar.

Ateşinizi rica etsem. Beni tanıdın mı? Hı. 6 yıl önce bavuluna koyduğun adamım ben.

0: Söyle, söyle kim yaptırdı o işi, söyle!
1: Tanımıyorum!
0: Konuş!
1: Dur, dur yapma!
0: Konuş!
1: Gazinocular kralı Faruk!
0: Faruk ha? Tek laf edersen, paraları yemen kısmet olmaz.
1: Paralar.

0: Buyurun efendim. Müsaade eder misiniz?
1: Rica ederim, buyurun.
0: İç lütfen.
2: Buyurun efendim.

0: teşekkür ederim. Benden pas. Ben açıyorum.
1: Evet.
0: Servi.
1: İki kart.
0: Tek alıyorum. Rest.
1: Hayır.
0: Kabul. Flush. Kare as. Ha, ha, ha.

0: pas.
1: Pot. Aer. Ref.
2: Florence.
3: Postunuzu sonra yersiniz. Önce oyunumuzu oynayalım. Restiniz kabul. Karavale.
4: Allah kahretsin.
0: Ben devam edemeyeceğim.
5: Ben de.
4: Ne şans be.
3: Galiba oynayacak kimse kalmadı.
5: Ben varım.
3: Pek tavsiye etmem.
5: Deneyeceğim. El elden üstündür derler. Bu kumarhanenin sahibiyim. Her şeyimi kumarda kazandım.
3: Kendinize güveniyorsanız mesele yok.
5: Oo, gene mi siz? Görüyorum ki silahtaki ustalığınız kumarda da devam ediyor.
3: Öyle. Şimdiye kadar da aksi olmadı.
5: He. Önünüzde 1 milyona yakın para var. Hepsine bir el oynar mısınız? Ya hiç, ya da 2 milyon.
3: Neden olmasın?
5: Güzel. Ne oynamak istersiniz?
3: Ne olursa.
5: O halde zar atalım. Büyük atan kazansın.
3: Tamam.
5: Zar getirin. Buyurun.
3: Önce siz atın.
5: Hay hay. Her şeyimi kumara borçlu olduğumu söylemiştim.

0: Evet, şimdi de bana 2 milyon borçlusunuz.
1: Size son bir teklifim var. Kazancınıza karşılık ortağım olmak ister misiniz?
0: Neye mukabil?
1: Bu kumarhaneden başka bir de gazinom var.
0: Cazip bir teklif.
1: Kaybettiklerime üzülmüyorum. Zira sizinle çok daha fazlasını kazanacağıma eminim. Buyurun, gazinomu göstereyim. İşte gazinom burası. Nasıl? Beğendin değil mi?
0: Güzel.
2: Hoş geldiniz patron. Buyurun.
1: Buyur dostum. Birazdan gazinomun yıldızını tanıyacaksın. Taptığım tek kadındır.

0: Ortaklığımız hayırlı olsun.
1: Sonu iyi gelsin.
2: Gel yavrum. Gel.
0: Oğlum Kemal, adaşsınız.
1: Öyle mi? Ne haber adaşım? Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum adaşım. Birden öyle sevdim ki sizi. Şuramda bir şey oldu.
1: Ben de çok sevdim seni. Benim de şuramda bir şey oldu.
0: Yakınlık gösterdiği ilk kişisiniz. Başkalarını ne yaklaşır ne de sever. Hatta bana bile sokulmaz. Doğrusu kıskandım dostluğunuzu.
1: Ben de sizi. Kemal gibi bir oğlum olsun isterdim hep. Anlat bakalım arkadaş.
3: Bana arkadaş dediniz.
1: Ne var bunda şaşıracak?
3: Hiç arkadaşım olmadı şimdiye kadar. Duydun mu baba? Arkadaşım dedi bana.
0: Hep yalnız büyüdü.
1: Ben de hep yalnızdım. Ben de yalnız büyüdüm.

0: Benim de bir arkadaşa ihtiyacım vardı. Şimdi buldum. Hem de arkadaşlarım en güzeli.
1: Gel Neşe.

0: Gazinomun yıldızı, evimin güneşi, karım Neşe. Ve ortağım Kemal.
1: Ortağın mı?
0: Şaştı tabii. Beni kimseyle anlaşamaz sanırdı. Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
2: Aşkta kaybeden kumarda kazanır derler.
0: Halbuki kadınların beğendiği bir tipsiniz.
2: Önemli olan sevdiğim kadının beğenmesiydi.
1: Senin yatma saatin yavrum.
3: Hadi. Peki anne. İyi geceler Kemal abi.
2: İyi geceler.
3: İyi geceler babacığım.
0: İyi geceler.
3: İyi geceler anneciğim.
1: Sana da yavrum.
3: Gene geleceksin değil mi Kemal abi?
2: Geleceğim adaşım.
0: Benim de oğlumun da kalbine çabuk girdiniz. İnşallah karımla da kolay anlaşırsınız.
2: Zannetmem.
0: Sebep?
2: Kadınlara inanmam.
1: Peki, hiç mi sevmediniz?
2: Yalnız bir kere sevdim. Hem de kahrolasıya. Sonra...
1: Evet, sonra.
2: Öldü.
0: Kötü şey ölüm.
2: Hele yaşayan bir ölü olursa sevdiği.
0: Anlıyorum. Hayal kırıklığı her şeyden acıdır. Sevdiğin çok mu uzakta?
2: Belki... bir nefes kadar yakın... belki yıldızlar kadar uzakta.
0: Güzel miydi?
2: Soluk kesecek kadar. Unutulmuş bir kadın için başınızı şişirmeyeyim. Müsaadenizle.
0: Rica ederim, buyurun.

0: Neşe, yatak odanızın kapısı ilk defa açık.
1: Unutmuşum, değişen bir şey yok.
0: Haklısın, değişen bir şey yok. 6 yıldır giremediğim bir yatak odası... ...hiçbir zaman sahip olamadığım bir karım... ...seven ve acı çeken bir koca.
1: Pazarlığımız böyleydi. Evliliğimiz formalite olarak kalacak. Sadece oğluma babalık edecektin. Aksi halde...
0: Evet, aksi halde...
1: Kaçardım senden.
0: Ölümüm olurdu kaçışın. Hayatım seninle başladı, seninle bitecek. Beni bırakırsan yaşayamam. Yaşatmam da.
1: Tehdit mi?
0: Hayır. Seven bir erkeğin yalvarışı. İyi geceler.

0: Ne yapmayı düşünüyorsun abi? Senelerini bir hiç uğruna yitirmiş bir insanın ne yapması lazımsa onu. Boş ver be abi. İstersen gel gidelim buralardan, uzaklara gidelim.
1: Deli misin sen Nuri? Bunca senenin öcünü almadan mı?
0: Yoksa...
1: Evet Nuri. İçimdeki yıllanmış kinin intikamı korkunç olacak.
2: O kadar yakışıklı ve güçlüsün ki... Sen beklediğim erkeksin benim.

0: Demek Kemal abinle gezmekten çok hoşlandın, öyle mi?
1: Evet anneciğim. Babamda bulamadığım sıcaklığı onda buldum. Onunla koştum, onunla top oynadım. Onunla gülmeyi öğrendim. Allah neden bana Kemal abi gibi bir baba vermemiş anneciğim?
0: Çocuklar bir şeyi çok isterlerse Tanrı esirgemezmiş. Sen de dua et. Benim için dua et yavrum. Ferda'nın davranışlarını aşırı bulmuyor musun?
2: Yakışıyorlar birbirlerine.
3: Bir misafirim var abi. Buyurun. Niye geldin buraya?
0: Sana yalvarmaya. Seni hala deliler gibi sevdiğimi söylemeye geldim. Gücüm kalmadı bu oyuna. Üvey kızımla benden intikam almak için evleneceğini biliyorum.
3: Doğru. Göze göz, dişe diş olsun diye. Kocam seni çaldı elimden, ben de kızını alıyorum.
0: Senden bir haber çıksaydı, dünyanın öbür ucunda olsan koşardım sana. Yıllarca seni bekledim.
3: Evet. Başkasının evinde, başkasının koynunda.
0: Hiçbir şey zannettiğin gibi değil. Yemin ederim ki hiç değişmedin.
3: Ama ben değiştim. Başka adamım artık. O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
0: Demek benden hiçbir şey kalmadı kalbinde.
3: Kaldı. Koskoca bir nefret. Bu nefretimin suratına tokat olarak inmesini istemiyorsan git buradan!
0: Razıyım. Keşke tokatlasaydın. Öldüresiye dövseydin de, dinleseydin anlatacaklarımı. O zaman belki af dilerdin benden.
3: Sadece defolmanı istiyorum.
0: Peki Kemal. Öyle olsun. Kemal! Emindim hala beni sevdiğini.
3: Sevdiğim sadece eski bir hatıra. İkiniz aynı değilsiniz. Evet. İkiniz aynı değilsiniz. O temiz kalpli, seven, sevebilen bir kız. İnsan onun için ölebilir. Onu kalbinde yaşatabilir.
0: Kemal!
3: Ama sen, ayaklar altında ezilecek dişi bir yılansın. Sen vefasızsın. Sen adisin. Satılık kadının birisin. Senin kalbin yalnız menfaat için çarpar. Sen ihtirasların esiri, şöhret budalasısın. Sen kalpsiz, pespayenin birisin. Onun için defol!

0: Seninle konuşacaklarım var Ferda. Gecenin bu saatinde mi? Seninle Kemal hakkında konuşacağım.
1: Kemal hakkında mı?
0: Evet. Onunla evlenmeni doğru bulmuyorum.
1: Sebep?
0: Bak Ferda, ben senin annen sayılırım.
1: Sayılmak başka, anne olmak başka.
0: İnan iyiliğin için konuşuyorum. Kemal bildiğin gibi bir insan değil. 7 yıl önce tanıdım onu. Mutlu olamazsın onunla.
1: Bu evliliğe benim iyiliğim için mi, yoksa kendi kadınca duyguların için mi mani olmak istiyorsun?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Kemal'i senin de sevdiğini ve kıskançlıklarına alet olamayacağını söylemek istiyorum.
0: Bu kadar mı?
1: Evet.
2: Duyduklarım doğru mu? Cevap ver.
0: Söyleyecek bir şeyim yok.
2: Ama benim öğrenmem gereken şeyler var. Kemal oydu değil mi?
0: Evet.
2: Nasıl da farkına varmadım. Önce işime ortak oldu, sonra kızıma, şimdi de sana. Cevap ver, söylediklerim doğru değil mi?
0: Unutma, onu eve getiren sensin.
2: Sen de şunu unutma, bu ev ona mezar olabilir, kinim korkunçtur.
0: Gülen yüzünün ardındaki cehennemi iyi bilirim. Yalnız Kemal ortağım, ya gitmezse?
2: O zaman cenazesi gider, mahvederim. Onu da öldürebilirim, seni de. Tamam, tatil bitti. Yarın ilk uçakla Londra'ya döneceksin.
1: Ama baba!
2: Babana da sana da! Kemal'le aranızdaki hesap kapanana kadar Londra'da kalacaksın. Anlaşıldı mı?
3: Demek annenle baban benim yüzümden kavga ettiler.
4: Evet. Yalvarırım git buradan Kemal abi. Sana bir kötülük gelmesin.
3: Anlıyorum adaşım, haklısın. Zaten karar vermiştim gitmeye.
4: Ama beni unutmayacaksın değil mi Kemal abi?
3: Unutmayacağım adaşım.
4: Seni öz babamdan çok seviyorum.
3: Ben de seni öz oğlum gibi seviyorum yavrum. Kemal! Gel! Senden bir ricam var. Annene Kemal abiyi o resme değil, resimdeki kadını sevdiği için gitti de. Unutma, söyle, emin.
4: Peki Kemal abi.
2: Benden sakladığın için öldürebilirim seni. Ama adamlarını toplayıp Kemal'i gebertirsen... belki affederim susmanı.
4: Ben konuştum diye bana kızmadın değil mi anneciğim?
0: Hayır yavrum, kaderimiz böyleymiş, severken ayrılmak.
4: Sana bir de haber yolladı.
0: Ne?
4: Annene de ki, resmi değil, resimdeki kadını sevdiğimi söyle dedi.
0: Yavrum, canım evladım benim.

0: Kemal her şeyi anlattı. Sevginden hiç şüphe etmemiştim zaten. Hep bu anı düşünerek yaşadım. Artık kavuştuk ya birbirimize.
1: Ne yazık ki tam giderken.
0: Bizi de götür. Faruk öğrendi her şeyi. Korkuyorum.
1: Sensizlik ölüm benim için. Fakat Kemal yuvamızı yıkma dedi. Söz verdim ona.
0: Hangi yuva Kemal? Bilmiyorsun gerçeği. Dinletemedim. Oğlum ayrılmamıza değil, kavuşmamıza sebep aslında. Kemal!

0: Alo.
1: Ben Kemal.
0: Ne? Kemal mi?
1: Üzerime saldığın üç köpeğin için sedye yolla. Sen de beni bekle, geliyorum.

0: Kurtulmuş köpek! İstersen bir kurşunla beynini dağıtabilirim. Fakat intikamın bir kurşun boyu olmayacak. Yaşadıkça içini sızlatacak bir acı tattıracağım ona. Burada benim önümde ona değil, bana aşık olduğunu söyleyeceksin.
1: Hayır, yapamam.
0: Yapacaksın! Gururunu kırmak öldürmekten daha iyi.
1: Hayır!
0: O zaman ikisini birden gebertirim. Hem sevgilini, hem oğlunu.

0: Geldi köpek! Ah. Unutma söylediklerimi! Nefret ettiğini haykıracaksın o itin suratına! Ya da oğlunla onun son dakikaları olacak!
1: Oyunun sonu geldi Faruk! Hayatımın en güzel yılları olan 7 senenin hesabını vereceksin!
0: Seninle bir alışverişim yok benim!
1: Zaten senin korkak biri olduğunu biliyordum! Dövüşmeye bile değmezsin sen! Hadi Neşe, gidiyoruz!
2: Vazgeçtim ben! Vazgeçtim Kemal! Düşününce hata ettiğimi anladım!
1: İnanmam! Kocandan korkuyorsun! Seni tehdit etti!
0: Ben bir kadını evimde ne korku zoruyla tutarım... ...ne de gitmesine tehditle mani olurum. Sana aşıksa seninle gider. Beni seviyorsa burada kalır. Ama bu iş de burada biter.
1: Zaten bitti. Kararımızı verdik. Beni seviyor ve benden gelecek.
2: Hayır Kemal! Sana aşık olduğumu sanıyordum fakat yanılmışım. Aradan geçen uzun seneler çok şeyi değiştirdi. Bugün evli ve bir çocuk sahibiyim. Oğlumu babasından ayıramam. İkiniz arasında kalınca aile sevgim ağır bastı. Kocamın yanında kalmaya karar verdim.
0: Bu sözlerden sonra karımın defol demesini beklemezsin herhalde.
1: Demiş kadar oldu. Ama seni kaybettiğime üzülmüyorum. Çünkü sen beni hapislerde çürüten kocamdan bile adi... ...nefret edilmeye de, suratına tükürülmeye de değmeyecek aşağılık bir mahlukmuşsun.

Bana bir kez daha nasıl inandın? Nasıl inandım? Yıllarca sana kavuşmanın ümidiyle yanan şu kalbimden de, kendimden de, senden de nefret ediyorum!

0: Nereye gidiyorsun?
1: Bu hadiselerden sonra herhalde kalmamı istemeyeceksin.
0: İsteyeceğim. Çünkü gitmene dayanamam.
1: Bırak yakamı da oğlumla beraber yalnız başıma yaşayayım.
0: Her şeyi senin için yaptım.

0: Hep benim olmanı bekledin. Yıllardır ne babalık bile ettim. Sana servetimden kalbime kadar neyim varsa verdim. Şöhrete ulaştırdım. En pahalı mücevherlerle süsledim. Ama o serseri şoförün hediye ettiği bu teneke parçasını çıkartmadın boynundan.
1: Kemal! Yavrum, bak, her şeyi anlatacağım sana.
0: Neyi anlatacaksın? Alnına damgasını vurduğunu mu, yoksa onu o şoförden peydahladığını mı? Babasının ben olmadığını mı? Ne anlatacaksın yalan ve ahlaksızlıklarından başka? Daha ne söyleyeceksin?
1: Kemal! Kemal! Gitme! Oğlum beni hayata bağlayan tek umudumdu. Onu da yıktın. Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum!
0: Dur! Neşe, gitme! Yoksa fena olur! Bırakma beni! Dur! Dur diyorum sana! Bir kaza çıkacak elimden! Duymuyor musun beni Neşe? Çıldırtma diyorum! Vururum seni!
1: Vur! Vur, kurtarmış olursun beni bu çileden!
0: Böyle konuşma benimle!
1: Ateş etmek için ne bekliyorsun hala? Çeksene tetiği!
0: Yalvarıyorum gitme! Sevmesen bile beni bırakıp gitme! Acı bana!
1: Ya bana kim acısın? Kim acısın?
0: Sen istedin bunu.

0: Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
1: Hep ucuz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut fiş ağzıma düş.

0: 4 arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor?
2: Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
5: Kasa.
6: Marul.
7: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
12: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
13: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
11: Ben Ömer Necati Albayrak.
12: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
11: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
12: Gün ilk dakikada başlar.
13: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
17: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve...

0: modern yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim küpür küpür.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Valizlerimiz birbirine karışmış.
13: Nişanlın çok güzel maşallah.
12: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
14: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
15: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
12: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
13: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
14: Neden bu kadar dalgınsın?
15: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
16: Yağmur bugün 16.15'te TV4'te.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Abi, motor komple gitmiş.
18: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına... Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
20: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Bavullar hazır abi. Hala inanamıyorum. Neşe nasıl yapabildi bunu?
5: Herkesi kendin gibi zannediyorsun Nuri. Belki ben de öyleyim. Hadi.
6: Kemal abi!
5: Kemal! Ağlama yavrum, söyle ne oldu?
6: Artık senden başka kimsem kalmadı. Nefret ediyorum onlardan.
5: Onlar da kim?
6: Annemle babam, ben. Kemal abi, asıl babam bir şoförmüş.
5: Neler söylüyorsun Kemal? Oğlum.
6: Yemin ederim ki doğru söylediklerim. İşte bak, bu onun hediyesiymiş. Hala o şoförü seviyormuş. Hep benim gibi bir oğlun olmasını isterdin. Beni evlat al kendine. O kötü annemi istemiyorum.
5: O dünyanın en iyi insanı. Sevdikleri için hayatını feda eden cesur bir kadın. O istenmeyecek değil, eli öpülecek bir anne yavrum.
6: Hayır, hayır!
5: Evet yavrum. Bana inan, ikimiz de hata ettik. İkimiz de onun sevgisini anlayamadık. Ne annen, ne de babam kötü insanlar yavrum. Onlar hayatın sillesini yemiş zavallılar.
6: Ne biliyorsun? Tanıyor musun babamı? Gördün mü hiç?
5: Evet, tanıyorum. Baban bu kolyedeki adam yavrum.
6: Sen benim babamsın. Babacığım.
5: Yavrum.
6: Babacığım, anneme gidelim. Çok üzdüm onu.
5: Evet yavrum. İkimiz de bilmeden kırdık onu. Hadi gidelim. Gidelim meleğimize.
7: Meleğiniz aranızda.
6: Anne!
7: Yavrum.
6: Anneciğim!
7: Yavrum.
6: Anne bak babam.
7: Evet yavrum. Babam.

hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman hazırsak arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.

0: Merhaba, ben Ayaz Kartoğlu, 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. 5 yaşından beri piyano çalıyorum. Ayrıca son 1 senedir de gitar çalmaya başladım. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Anneannem ve dedemle de bilgi yarışmaları izlemekten çok keyif alıyoruz. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum.
1: Merhaba, ben Ela Tanrıverdi. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Yarışmaya İstanbul Kartal'dan katılıyorum. Hobilerim resim çizmek, paten sürmek, voleybol oynamak ve müzik dinlemek. Resim kursuna gidiyorum. Oyunculuk ve drama eğitimi alıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, ben Elif Tuğra Gümüş. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim arasında kitap okumak, tarihi yerler gezmek ve ailemle vakit geçirmek var. Bu yarışmaya katılmak beni çok heyecanlandırıyor. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Benim adım Mehmet Cihan Aydın. 11 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak ve spor yapmak. Fen bilimlerini ve uzay dünyasını severim. Yarışma gününü heyecanla bekliyorum ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
4: Teşekkürler. Ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci masamızda Ela, ikinci masamızda Ayaz, üçüncü masamızda Elif ve dördüncü masamızda da Cihan'ı misafir ediyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecan var mı biraz?
5: Biraz var.
4: Ela'cığım seni tanıyalım tekrar.
5: Merhaba, ben Ela Tarnıverdi. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim çizmek, voleybol oynamak, müzik dinlemek ve paten sürmek. Yarışmaya İstanbul Kartal'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Harikasın. Galiba oyunculukla da ilgileniyorsun değil mi
5: Ela'cığım?
4: Evet,
5: kursuna gidiyorum.
4: Biraz bahseder misin? Nasıl bu merak sende başladı?
5: Annem sayesinde başladı aslında. Önce bir ajansa kayıtlıydım. Sonra da bir kursa gitmeye başladım. Oyunculuk ve drama eğitimi aldım. İşte metinler ezberliyoruz. Bunları oynayarak eğleniyoruz aslında kendi aramızda.
4: Peki oyuncu mu olmak istiyorsun ileride kariyer
5: hedeflerinde? Yani mimarlık düşünüyorum ama oyuncu da olsam çok mutlu olurum.
4: Teşekkür ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Hem programda hem de ileriki hayatında. Ayalcığım hoş geldin.
0: Merhaba, ben Ayaz Kartoğlu. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. 5,5 yaşından beri piyano çalıyorum.
4: Şahane.
0: Ayrıca gitar çalmaya başladım şu son 1 senedir. Hobilerim arasında da yüzmek var, futbol oynamak var, basketbol oynamak var. Bu hobilerimi çok seviyorum.
4: Hobilerini çok seviyorsun. Hı-hı. Aslında müzik senin tutkun, bunu biliyoruz ve müzik öğretmeni olmak istiyorsun galiba.
0: Evet.
4: Değil mi? Az önce konuştuk ve bunu söyledin. Hı-hı. Nasıl başladı? Müziğe olan tutkunla mı başladı peki bu istek?
0: Ya evet, aslında benim babam müzisyen. Hı-hı. Ondan görerek piyanoyu çalmaya başladım.
4: Babadan oğula geçti.
0: Evet.
4: Hı-hı. Ve bunu kariyerinde de devam ettireceksin.
0: Evet.
4: İnşallah istediklerin olur senin de Ayaz'cığım. Teşekkür ediyoruz. Elif'cim hoş geldin.
6: Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk.
4: Nasılsın?
6: İyiyim. Ben Elif Nura Gümüş, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim kitap okumak, tarihi yerler gezmek ve ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum.
4: Çok heyecanlısın ve çok mutlusun biliyorum ama sen gezmeyi çok seviyorum dedin bana.
6: Evet.
4: Öncesinde konuştuk seninle de. Nereleri gezmekten hoşlanırsın? Biraz bahset bize.
6: Tarihi yerleri gezmek.
4: Nereler? Mesela en son nereyi gezdin?
6: Ayasofya.
4: Ayasofya. Peki ne olmak istiyorsun?
6: Ben başsavcı olmak istiyorum.
4: Hayallerin senin de umarım gerçekleşir Elif'ciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Cihan'cığım hoş geldin.
7: Merhaba, benim adım Mehmet Cihan Aydın. 11 yaşındayım. 5. sınıftan mezunum. 6. sınıfa geçeceğim. Hobilerim arasında futbol oynamak ve spor yapmak var. Bir evcil hayvanım var. Köpeğim var.
4: Çok güzel.
7: Kız.
4: Kız. Adı ne?
7: Nazlı.
4: Benim de bir kız evcil hayvanım var. Onun adı da Paris.
7: Galiba kedi.
4: Nereden bildin?
7: Kedi sahipleri genelde daha hipermatik ve canlı oluyorlar. Size çok belli oluyor.
4: Bunu güzel kabul ediyorum. Bir sıfat olarak mı kabul etmeliyim?
7: Tabii ki.
4: Çok teşekkür ederim Cihan'cığım.
7: Ayrıca stres olduğumda yaptığım bir el alışkanlığım var. Origami yapabiliyorum.
4: Origami yapıyorsun?
7: Evet.
4: Harika. Bilmeyenler için bize anlatır mısın origami?
7: Kağıt sanatı. Aslında Japonya ve Kore tarafından
4: oradan
7: geliyor. Evet. Kağıt sanatı insanlar kağıttan yapmaya başlamış. İşte kuğu yapılıyor. Kurbağa yapılıyor.

0: yapılıyor.
1: Çok güzel.
0: Çoğu şey yapılabiliyor. Hatta sizin için bir şey hazırlamıştım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir kuva hazırlamıştım size.
1: Kuva hazırladın. Çok teşekkür ederim. Alabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: O zaman geliyorum. Şahane gözüküyor. Çok teşekkür ederim Cihan'cığım. Ne kadar sürede hazırladın? Hemen şöyle göstereyim kameramıza da. Arkadaşlar size de göstereyim. Çok güzel olmamış mı?
0: Evet.
1: Arkadaşımızı alkışlayalım o zaman bu güzel sorun için. 5 dakikada hazırladın.
0: 5-6 dakika sürüyor, evet.
1: 5-6 dakikada gerçekten kuğuya benziyor. Peki bu başka bir hikayesi daha var mı bu kuğunun?
0: Aslında ben onu yapmayı bir diziden öğrenmiştim. Hoşuma gidince dizi, ben de onu yapmamıştım. Hatta kuğunun hikayesini de oradan öğrendim. Kuğu evlerde evi geçindiren ve evin direği olan babalar, baba yoksa anneye, anne için hazırlanır.
1: Çok güzel. O zaman biz babalarımız ve annelerimiz için, tüm kıymetli büyüklerimiz için alalım bunu. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli. Bugün hemen eve götüreceğim. Şans getirsin bize.
0: İnşallah.
1: Teşekkürler arkadaşlar. Hadi bakalım ben yerime geçeyim. Nasıl, heyecan gitti mi biraz?
0: Evet.
2: Evet. Evet.
1: O zaman başlayalım mı artık? Ela için gelsin harf tablomuz.
2: Babam Tamer'in T'si.
1: Tamer Bey'in T'si 60 puan değerinde ve spordan geliyor. Uzun mesafeli bir koşu yarışıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Cihan.
0: Atletizm.
1: Acaba doğru cevabımız atletizm mi, görelim? Olmadı. Koşu yarışı.
0: Maraton.
1: Doğru cevabımız maraton mu? Kumbaramıza ilk 60 puanımızı atar mıyız, görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
0: Babam Ozan'ın oğlu.
1: Ozan Bey'in oğlu 60 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Aynı çevredeki kişilerin ilişkilerinin önemini vurgulayan atasözüdür. Nokta nokta alma, nokta nokta al. Süremiz başladı.
0: Ev alma, komşu al.
1: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 60 puan da atar mıyız, görelim? Bravo ya, süpersin. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Elif için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Münevver'in M'si.
1: Nevin Hanım mı?
3: Münevver.
1: Münevver Hanım'ın M'si 80 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Palto, şapka gibi eşyaların bırakıldığı aynalı askılıktır. Süremiz başladı.

0: çalışması. Ayaz?
1: Portmanto.
0: Hızlı bir cevap geldi Ayaz'dan. Acaba doğru cevabımız portmanto mu görelim? Bravo Ayaz. Süpersin. Aslında zor bir terimdi değil mi? Kullanır mısın bu kelimeyi?
1: Evet, kullanırım.
0: Yani aldım portmantodan eşyalarımı dersin.
1: Kullanırım, evet.
0: Bravo, kutluyorum seni bu cevap için. Cihan'a geçiyoruz. Harf tablomuz Cihan için geliyor.
2: Adana'nın nası.
0: Adana'nın nası 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Ülkemizde de sevilen İtalyan mutfağının meşhur tatlılarından biridir. Süremiz başladı. İtalyan mutfağında hangi tatlı var çok meşhur?
2: Mozzarella.
0: Tatlı.
2: Yok, tatlı yok.
0: Hadi ekip çalışması. Aslında biliyoruz arkadaşlar. Çok da sevdiğimiz bir tatlı bence. Bir kutu açalım. Yardım edeyim size. T harfiyle başlayan böyle kahve tadı da olur onda. Krema olur. Ela'cığım?
3: Tiramisu.
0: Acaba doğru cevabımız tiramisu mu görelim? Bravo. Tiramisu'nun görseli de geldi arkadaşlar. Hepimiz galiba severek yiyoruzdur diye düşünüyorum, evet. Değil mi? Tatlıcılar belli oldu. Ela'cığım şimdi biz 4 sorumuzu geride bıraktık. Kumbaramızda kaç puan topladık merak ediyor muyuz? Ela'cığım senle başlayalım.
3: 160.
0: 160 Ayaz'cığım.

0: 220.
1: 220 Elifciğim.
2: 260.
1: 260 Cihancığım.
2: 240.
1: 240 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Anlık puanımız 260 ve hedefimize kalan puan 2240. Kim bildi? Elif bildi. Kutluyoruz. Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep Hanım'ın Z'si. 40 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor. Güneş sistemini oluşturan gezegen sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 9.
1: Acaba doğru cevabımız 9 mu? Kumbaramıza 40 puan atar mıyız? Görelim. Olmadı. Güneş sistemimizi oluşturan gezegenler.
2: 8.
1: Cihancığım. 8. Doğru cevabımız 8 mi acaba görelim? Arkadaşlar bunlar hangileri, var mı tahminleriniz? Hadi tahminlerinizi alalım. Güneş sistemimizi oluşturan gezegenler nelerdir? Ben size bir tane söyleyeyim. Mars. Başka ne olabilir?
2: Jüpiter.
1: Uranüs. Jüpiter, evet Uranüs. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün arkadaşlar cevabınız için de kutluyorum. Ayız için geliyor harf tablomuz.
0: Yozgat'ın Y'si.
1: Yozgat'ın Y'si 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Minyonlar, Buz Devri, Madagaskar gibi filmlerin türüdür. Süremiz başladı.
0: Animasyon.
1: Gelen bu hızlı animasyon cevabıyla acaba kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim? Bravo ya, süpersin. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Nasıl filmlerle aranız? Sever misiniz, izler misiniz? Yani, üçünde izlediğiniz var mı
0: üçünü
1: animasyon?
0: De,
2: evet,
1: üçünü de izlediniz. Hadi biraz bize anlatın. Kimi anlatmak ister? Ayaz'cığım? Mesela favorin hangisi?
0: Minyonlar.
1: Minyonlar. Nasıl bir film Minyonlar?
0: Ya çok güzel film. Ben çok seviyorum. Hem komik de.
1: Komik.
0: Evet.
1: Peki sizin var mı favorileriniz arkadaşlar?
2: Madagaskar var.
1: Madagaskar var Ela'dan. Cihan?
3: Benim de Minyonlar.
1: Minyonlar yani. Elif'ciğim?
4: Ben de.
1: Sinemayı seviyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımız. Elif'le devam ediyoruz. Harf tablomuz gelsin.
4: D. Denizli'nin D'si.
1: Denizli'nin D'si 40 puan değerinde ve bitkiler kategorisinden geliyor sorumuz. Bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümüdür. Süremiz başladı. Bir düşünelim, bitki hayal edelim. Dallarının dışındaki o ana bölüme ne diyoruz? Hadi ekip çalışması. Ela?
2: Gövde.
1: Acaba doğru cevabımız gövde mi? Kumbaramıza 40 puan atar mıyız? Bravo Ela. Süpersiniz. Cihan için geliyor harf tablomuz.
0: Bursa'nın B'si.
1: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor. Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtıdır. Süremiz başladı. Neler var taşıtlarda? Neyle gideriz? Haydi ekip çalışması. Ayaz?
0: Metrobüs.
1: Metrobüs. Acaba doğru cevabımız metrobüs mü? Dört tekerlekli kara taşıtı. Bakalım doğru mu? Bir daha bir düşünelim arkadaşlar. Dört tekerlekli.
0: Otobüs.
1: Otobüs. Doğru cevabımız otobüs mü görelim? Başka ne var? Dört tekerleği var.
0: Minibüs.
1: Dört tekerleği var. Minibüs mü görelim? Olmadı. Bir kutu açalım mı?
2: Olur.
1: Hadi bir kutu açalım.
2: Otobüs.
1: Bir kutu daha açalım. Neyle geldiniz
0: otomobil
1: buraya? Doğru cevabımız otomobil mi acaba görelim? Bravo. Arkadaşlar niye şaşırdık? Aslında sorunun soru şeklindendi biraz da değil
2: evet
1: mi? Güzel
2: evet
1: oldu ama şaşırtmalı. Uğraştırdı biraz bizi. Şimdi 4 sorumuz daha kaldı. Bir tahminleri almaya devam edelim mi Ela'cığım?
2: 320.
1: 320 Ayaz'cığım.

0: 380.
1: 380. Elif?
2: 390.
1: 390. Cihan?
3: Ay.
0: Elif? 410.
1: toplama yaptın galiba.
3: Evet, biraz.
0: 410.
1: 410 dedi. 430 dedi Elif. Görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbarımızda anlık puanımız 470 ve hedefimize kalan puanımız da 2030. Kutluyoruz. Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Kastamonu'nun K'si.
1: Kastamonu'nun K'si 50 puan değerinde ve sanat kategorisinden geliyor. Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerin biçimlendirildiği eserdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Açalım mı bir kutu? Bir düşünelim mi önce? Böyle kil ve alçı var. Kil ve alçıdan neler yaparız arkadaşlar? Taş, tunç, bakır, kil, alçı. Düşünelim. Alçıyla neler yapabiliriz? Nasıl bir sanat eseri mesela? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
3: Ay, heykel.
1: Elif'ciğim sende de o cevap mı vardı?
3: Hayır, heykel tıraş.
1: Tamam, Cihan heykel dedi. Doğru cevabımız. Heykel mi görelim? Bravo Cihan, süpersin. Yaklaştın Elif'ciğim evet. Sen de, çok yaklaştın. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
0: Şakir'in şeysi.
1: Şakir'in şeysi 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Ağız sağlığımız için düzenli olarak kullanılan bir maddedir. Süremiz başladı.
0: Diş fırçası.
1: Haydi ekip çalışması Elif'ciğim.
3: Diş fırçası.
1: Diş fırçası mı doğru cevabımız görelim. Bir madde arkadaşlar.
2: Diş macunu.
1: Diş macunu mu doğru cevabımız görelim. Bravo. Yaklaştık. Yaklaştık arkadaşlar. Cevaplar çok yakındı birbirine. Elif'ciğim harf tablomuz senin için geliyor.
3: Dahanın yumuşak G'si.
1: Dahanın yumuşak G'si. 30 puan değerinde ve yönlerden geliyor. Duvara asılı bir haritada sağ tarafı gösteren yöndür. Süremiz başladı. Yavaşça düşün, yavaşça düşün. Duvara bir harita astık. Sağda ne taraf var? Türkiye haritasını düşün.
3: Doğu.
1: Acaba doğru cevabımız doğu mu görelim? Bravo Elif, süpersin. Ve son harfimiz Cihan için geliyor.
3: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Kelebeğin yumurtadan çıktıktan sonraki ilk haline verilen isimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız Elif'ciğim.
3: Tırtıl.
1: Acaba bu cevapla kumbaramıza Elif 50 puan atar mı görelim. Bravo. Tırtılımızı da görüyorsunuz. Tırtılımız ne oluyor arkadaşlar? Sonrasında kelebek oluyor. Bu turumuz bitti. Nasıl geçti? Alalım bakalım düşüncelerinizi Ela'cığım.
2: Güzeldi ve eğlenceliydi bence. Yani ben stresimi, heyecanımı attım. Gayet de eğlendim.
1: Isınma turu zaten bunun evet. için var arkadaşlar. Ayaz'cığım.
0: Bence de gayet güzeldi. Sorular da iyiydi. Ben de stresimi attım.
1: Şahane. Elif'ciğim.
3: Ben çok eğlendim soruları cevaplarken. Bence güzeldi bu.
1: Çok güzeldi evet Cihan'cığım.
0: Heyecanımız hala yüksek. Sorular gerçekten güzeldi. İkinci turu da heyecanla bekliyoruz.
1: Harika. Kumbaramıza da bir bakalım mı kaç puan birikmiş?
2: Bakalım.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 660 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puanımız da 1840. Tebrik ediyorum sizi.

0: zaman hemen ikinci turumuza geçiyoruz. Süper Kumbara'nın süper çocukları geldik. İkinci turumuza hazır mıyız?
1: Evet.
0: O zaman hazırsak hemen Ela ile başlıyoruz. Ela için gelsin harf tablomuz.
1: Ela'nın E'si.
0: Ela'nın E'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir sebzenin yüzeyi kullanılarak yapılan süsleme yöntemidir. Süremiz başladı. Biz küçükken çok fazla yapardık bunu okulda. Bir sebze var, onunla böyle kağıtları süslüyoruz. Hadi ekip çalışması. Açalım mı bir kutu? Acaba hangi sebze olabilir arkadaşlar? Üzerini böyle boyuyoruz, renklendiriyoruz, şekiller yapıyoruz. Sonra böyle kağıda basıyoruz. Hadi bir kutu açalım derken Elif'ten cevap geliyor mu?
1: Patates baskısı.
0: Acaba doğru cevabımız patates baskısı mı görelim? Olmadı. Ela'cığım?
1: Patates basma.
0: Patates basma mı doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu açalım.
1: Patates baskı.
0: Doğru cevabımız patates baskı mı görelim? Bravo. Elif'ciğim. Ortak cevabınız kabul edebilir miyim buna Ela'cığım? Değil
1: evet.
0: mi? Çünkü patatesle başladık. Ela da devamını getirdi. Ben bunu ortak cevap olarak kabul ediyorum. Ve Ayaz'a geçiyoruz. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Çıkarı için başkasına zarar veren kişi kendi de zarara uğrar anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Çıkarı için başkasına zarar veren kişi kendi de zarara uğrar. Yani ne olur? Hani birine zarar vermeye çalışırken aslında Elif
1: ava giden avlanır.
0: Acaba doğru cevabımız ava giden avlanır mı görelim? Bravo Elif, süpersin. Ve harf tablomuz Elif için geliyor.
1: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 90 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor. İçinde insanların seyahat ettiği deniz aracıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar şöyle diyelim. Bir deniz aracı bu. Ne olabilir deniz araçları? Oradan düşünelim.
1: Deniz aracı.
0: Deniz aracı ne? Biz nasıl, neyle gideriz? Seyahat ederiz denizin üzerinde. Hadi heyecanımız var, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Terminalde kimler olur? Terminallerde?
1: Yancı.
0: Terminallerde kimler olur?
1: Yancı.
0: Yok, hayır. Bize ne derler? Biz mesela çıktık gidiyoruz bir uzağa bir yere gideceğiz. Biz kim oluyoruz?
2: Yolcu.
0: Heh,
2: yolcu tamam. Gemisi.
0: Acaba doğru cevabımız yolcu gemisi mi görelim? Bravo. Ve Cihan için geliyor harf tablomuz.
2: Kardeşim Tuna'nın T'si.
0: Tuna'nın T'si 120 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Buhar basıncıyla yemeği daha çabuk pişiren mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Böyle sesi de çıkar. Haydi ekip çalışması Ela.
1: Düdüklü tencere.
0: Doğru cevabımız düdüklü tencere mi? 120 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo. Puanlar.

0: güzel bir puan topladık. Hadi bir bakalım mı kaç puan topladık? Bakalım. Tahminleri alayım mı önce? Ela'cığım?
1: 1250.
0: 1250. Ayaz'cığım?
2: 820.
0: 820. Elif'ciğim?
3: 1300.
0: 1300. Cihan'cığım?
4: 930.
0: 930. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1070 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız da 1430. Tebrik ediyorum. Ela için geliyor harf tablomuz.
1: Hatice'nin H'si.
0: Hatice'nin H'si 130 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz. Suyu oluşturan iki elementtir. Süremiz başladı.
1: Hidrojen, oksijen.
0: Bu cevapla kumbaramıza 130 puan atar mıyız görelim. Şahanesiniz, kumbara doluyor arkadaşlar. Harf tablomuz Ayaz için geliyor.
2: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 110 puan değerinde ve ekonomiden geliyor. Bir ülkenin parasını basan ve dağıtan kurumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız bu soruyu da. Nereden para çekmeye gideriz arkadaşlar?
1: Aha.
0: Hadi buradan size bir yardım olsun. Para çekmeye nereye gideriz?
1: Bankaya.
0: İşte bir düşünelim acaba. Ne olabilir? Hadi açalım bir kutu. Açalım mı bir kutu daha derken
1: Merkez
0: Cihan'dan
1: Bankası.
0: Gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Ve Elif için geliyor harf tablomuz.
3: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si 110 puan değerinde ve çocuk şarkılarından geliyor. Nokta nokta nokta nokta bir tavuk alalım sözleriyle devam eden şarkıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Cihan.
1: Pazara gidelim.
0: Acaba doğru cevabımız pazara gidelim mi görelim? Bravo. Ve Cihan için geliyor harf tablomuz.
2: Arkadaşım Güney'in G'si.
0: Güney'in G'si 130 puan değerinde ve müzikten geliyor. Davul, darbuka gibi üzerine dokunularak ses çıkaran müzik aletleridir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ayaz'cığım.
2: Vurmalı çalgılar.
0: Doğru cevabımız. Vurmalı çalgılar mı acaba? Bravo. Çünkü müzik senin tutkundu değil mi? Peki sen de kullanıyor musun piyanonun dışında? Ve gitar da çalıyordun değil mi?
2: Darbuka çalabiliyorum evet.
0: Darbuka çalabiliyorsun. Çok keyifli değil mi darbuka çalmak Ayaz? Böyle bir enerjik yapıyor insanı değil
2: hem
0: mi?
2: De hem de stresini atıyorsun.
0: Şahane, bence de stres atmak için iyi bir yöntem. Hı-hı. Ayaz'dan bize öneri olmuş oldu. Teşekkür ederiz. Ela için geliyor harf tablomuz.
1: Ormanın O'su.
0: Ormanın O'su 90 puan değerinde ve spordan geliyor. Topu çemberin içinden geçirerek takımına sayı kazandıran sporcudur. Süremiz başladı.
1: Basketbolcu.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 90 puan daha atar mıyız görelim. Bravo. Kumbaramız şahane. Doldu arkadaşlar. Ve Ayaz'cığım sendeyiz. Harf tablomuzu görelim.
2: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Bir şeyi defalarca söylemekten yorulmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
2: Dilinde tüy bitmek.
0: Hızlı bir cevap oldu. En yüksek puanımız olan 140 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo ya. Elif'ciğim, Harp tablomuz senin için geliyor.
3: Masalın M'si.
0: Masalın M'si 110 puan değerinde ve süper kahramanlardan geliyor Elif'ciğim. Avengers ekibinin kırmızı beyaz mavi kostümlü kahramanıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
2: Kaptan Amerika.
0: Acaba doğru cevabımız Kaptan Amerika mı görelim? Ve görselimiz de geldi sevgili Kaptan Amerika'mız değil mi arkadaşlar? Biraz bahseder misiniz bana? Kim bahsetmek ister Ayaz'cığım? Süper güçleri var galiba.
2: Evet var.
0: Cihan'cığım?
4: Ülkesi için çalışan, sonra ülkesindeki bir savaştan dolayı vatan haini ilan edilip Avengers'a geçen bir süper kahraman.
0: Peki nasıl süper kahraman oluyor?
4: Aslında bir makineye girip iradesi yüzünden bir makineye girip kendi kaslarını güçlendiriyor ve böylece hem bu halini alıyor hem de bir kahraman olarak seçiliyor.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Üstüne deney yapıyorlar.
0: İlgilendirdiğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Cihan'cığım hazır mısın?
4: Evet.
0: Harfimiz senin için geliyor o zaman.
4: Fener'in F'si.
0: Fener'in F'si 110 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Kutlama, anma, farkındalık gibi amaçları olan tarihlerin genel adıdır. Belirli nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Ela.
1: Gün ve haftalar.
0: Doğru cevabımız gün ve haftalar mı? 110 puanı kumbaramıza atar ve finale gider miyiz görelim? Harikasınız arkadaşlar. Kumbaramızda kaç puan birikti? Bir bakalım mı önce?
1: Bakalım.
0: Hadi ben
1: bakalım.
0: Önce bir tahmin alayım yine. Ela.
1: 1670.
0: 1670 Ayaz.
2: 1740.
0: 1740 Elif.
3: 1900.
0: 1900 Cihan.
4: 1450.
0: 1450. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1990 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımızsa sadece 510. Elif çok yaklaştın. Hepinizi kutluyorum. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 510 puan. Finalde kaç soru cevaplarsak?
2: 3.
0: Ayas hemen cevap verdi. 3. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Evet. Gidelim.
0: Hadi biz finale gidiyoruz. Finalde görüşürüz. Teşekkürler. Süper kumbaranın süper çocukları ve geldik final turumuza. Arkadaşlar nasıl bir iki tur geçirdik Ela'cığım?
1: Bence güzeldi. Takım arkadaşlarım da çok güzel yarıştı zaten. Gayet eğlenceli bir tur geçirdiğimizi düşünüyorum.
0: Ayaz'cığım?
2: Bence de çok güzeldi. Sorularda ikinci turda bence daha kolaydı.
0: Daha kolay geldi ikinci tur.
2: Arkadaşlarım da çok güzel yarışıyorlar.
0: Çok bir ekip çalışması iyice yapıyorlar.
2: Evet.
0: Elif'ciğim?
3: Bence güzel geçti. Eğlenceliydi.
0: Cihan'cığım?
4: Evet stres kalmadı. Gerçekten güzeldi. Ödüle de yaklaştığımızı
0: çok
4: düşünüyorum.
0: Çok yaklaştık. Sadece 3 soru.
4: Evet. Final turda güzel geçerse eğlencemiz ve heyecanımız bol olsun.
0: Geçerse değil tabii ki geçecek,
4: geçecek
0: arkadaşlar.
4: Yani.
0: Hepiniz harikasınız. Ben bir moral arkadaşım. Alkışı veriyorum. Süpersiniz. Şahanesiniz. O zaman Ela için gelsin final kategorilerimiz. Bitkiler var, araç gereçler, tekerlemeler ve eş anlamlılar. Ela'cığım hangisini seçeceksin?
1: Eş anlamlılar S.
0: Eş anlamlılar S gelsin sorumuz.

0: sorumuzu görelim. Konuk sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Misafir.
0: Doğru cevabımız misafir mi acaba? 1-200 puan daha kumbaramıza atıyor muyuz? Arkadaşlar şahanesiniz. Süpersiniz. Elif için geliyor kategorilerimiz.
2: Tekerlemeler M.
0: Tekerlemeler M. Sorumuzu görelim. Annemin kardeşi bulunmaz hiç eşi diye başlayan var mı nokta nokta gibisi diye devam eden tekerlemedir. Süremiz başladı. Annemin kardeşi bulunmaz hiç eşi. Annemin kardeşi kim acaba? Haydi ekip çalışması Ela.
2: Teyzem.
0: Teyzem mi doğru cevap görelim. Hadi bakalım. Oldu mu? Olmadı.
1: Var mı halam gibisi?
0: Var mı halam gibisi? Acaba halam gibi mi? Ben de merak ettim şimdi arkadaşlar. Doğru cevabımız halam gibisi mi? Olmadı. Kim kaldı? Ela?
2: Dayım.
0: Dayım cevabıyla kumbaramız doluyor mu görelim?
3: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Bu var ya
15: bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
19: Hemen gönderirler mi beni Almanya'ya Emin dayı?
9: Senin işin biraz güç oldu.
6: Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
19: Kodum yok, ocağım yok.
6: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
19: Yoksa bir itirazın mı var?
6: Baba nasıl kıyarsın bana?
1: Karalağım beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
19: Bu haberi sana Cano kız mı salmış?
1: Bana ya. Dağılın Bey!
6: Mehmet!
1: Kim?
2: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
1: Öldük yastıklar olsun size!
6: Evine hoş geldin oğul.
1: Ben de bunu senin yanına bırakırsam... ...bana karali demesinler.
6: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama... ...gene de hayırlı olsun.
2: Kaçıyorlar ağam, kaçıyorlar!
6: Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
7: Yanaşma bugün 18'de...

0: 이저트.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyve.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Bakın.
11: Tam da leslik.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
10: Dayım cevabıyla kumbaramız doluyor mu görelim? Kumbarayı doldurdum.
11: Süper kumbara.
10: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ela. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ayaz. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Elif. Kutluyorum. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Cihan. Kutluyorum. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Çok güzeldi benim için. Sizin için nasıldı Ela'cığım?
12: Bence çok güzeldi. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Sorular da güzeldi. Arkadaşlarım da çok güzel yarıştı. Hepsini tebrik ediyorum.
10: Teşekkür ediyoruz katıldığın için Ayaz'cığım.
13: Çok eğlenceliydi. Sorular gayet güzeldi. Çok mutlu oldum bu yarışmaya katıldığım için.
10: Biz de çok mutlu olduk. Sizler burada olduğunuz için.
13: Böyle.
10: Teşekkür ediyoruz Elif'ciğim.
14: Bence de çok güzeldi. Eğlendik.
10: Çok eğlendik.
14: Evet.
10: İyi ki geldin Elif'ciğim. Teşekkür ediyoruz Cihan'cığım.
15: Gerçekten çok eğlenceliydi. Arkadaşlarımızla da güzel bir takım oyunu kurduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi anlaştık. Bence çok eğlenceliydi.
10: Bence de çok eğlenceliydi. Sizi tekrar kutluyorum arkadaşlar. Peki, ödül için hazır mıyız?
12: Evet.
10: Arkadaşlar ödül ne tarafta? Bilen var mı? Genelde arkadaşlar görüyor da benim açımda değil galiba. Ödül ne tarafta? Gören var mı? Bu tarafta mı? Gidiyorum. Ödüle doğru gidiyoruz. Duygu ablamız burada elinde ödülleriyle bizi bekliyor. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Şahane. Cihancığım. Tebrik ediyorum seni. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Elifçim tebrikler. Ayalcığım tebrikler. Ela'cığım tebrik ediyorum. Ve bizden bugünlük bu kadar. Hadi beraber.

Tatlı Tuzlu ekranlarına, 360 TV'ye hoş geldiniz. Ben Özge, bugün sizle iki harika tarif paylaşacağım. Bir tanesi keçi boynuzlu, haşhaşlı, portakallı, nefis bir kek. Bunu bir arkadaşımdan tarifini aldım, Hande diye. O kadar gerçekten çok lezzetli bir kek, hemen de sizle paylaşmak istedim. Bir de ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Jambonlu süper bir dürüm yapacağız. Bu da mesela bazen doğum günü veriyoruz evlerde, değil mi? Hani böyle her şeyi göze alıp çocuğumuz için doğum günü partisi vermeye karar veriyoruz. Mesela o doğum günü partilerine ya da böyle çok güzel bir davete eşlik edilebilecek harika bir dürüm yapacağız birlikte. Yavaş yavaş keke geçelim, keki fırına verelim, ondan sonra dürümü yapalım. Bir yandan da keçi boynuzu hakkında benim başıma gelenleri size anlatayım.

malzemeleri sayalım. 3 yumurtam var, 1 bardak şekerim var, vanilyam var, kabartma tozum var, haşhaşım var, sıvı yağım var, keçi boynuzum var, sütüm var, portakalım var ve unum var. Unu 2,5 bardak kullandım ama burada onun kıvamına birlikte karar vereceğiz zaten. Evet, isterseniz yumurtaları kırmakla başlayalım. Bu keçi boynuzu pekmezini, yani harnup pekmezini ve keçi boynuzunu ben kullanmayı çok seviyorum. Hatta Türkbük'ünde bir dondurmacı var ve çok güzel dondurmalar yapar, doğal dondurmalar yapar. Orada mesela ilk gittiğimde ilk seçtiğim çok çeşit var. Yani belki 30'a yakın çeşit var. Benim ilk seçtiğim keçi boynuzlu olan oluyor. Bilmiyorum hiç duydunuz mu, hiç denk geldiniz mi keçi boynuzlu dondurmaya? Gerçekten çok güzel oluyor. Denk gelirseniz benim adıma siz de lütfen tadına bakın. Şekerimizi de ekliyorum ve güzelce çırpmaya devam ediyorum. Keçi boynuzu tozuyla tanışmam da benim böyle organik ürünler aldığım bir tezgah var. Pazarda yine her zaman gibi, her zaman ben pazardan alışveriş yapıyorum. O pazarda bunu görünce hatta orada bir hanımefendiyle denk geldik. O da dedi ki ben dedi çocuklarıma artık kakaolu süt yapmıyorum. Hani kakao tozları var ya içine koyuyoruz. Öyle bir süt yapmıyorum. Keçi boynuzunu hiç anlamadılar ve çok güzel kakaolu süt oldu ondan dediler. Ve ben böyle büyük bir umutla eve gidip, çünkü benimkiler normalde sade süt içmeyi sevmiyorlar. Ne oğlum ne de kızım. Ben de böyle yaşasın dedim yani. Zaten alınacak doz belli, günlük doz. Yani önerilen doz bir tatlı kaşığı kadar çocuklar için. Ben de böyle hani hazırladım, önlerine koydum. Nasıl olsa hakikaten ben de içtim. O kadar lezzetli ki yani ayırmak gerçekten mümkün değil. Ondan sonra anne bunun içinde ne var demeye başladılar. Hemen sıvı yağını koyuyorum. Ben böyle kakao yani bildiğiniz kakao. Anne bu hiç kakaoya benzemiyor. Bu ne? Anne bu ne falan? Olmadı. Bizim evde olmadı. Ama siz bir deneyin. Belki sizin evde olabilir. Sonra ben ne yaptım? Yarı kakao, yarı keçi boynuzu denedim. Ama onda da olmadı bizde. Maalesef olmadı yani içmediler. O zaman ben de ne yaptım? Keklere, böreklere kullanmaya başladım. Ama mesela pekmezini veriyorum çocuklara. Özellikle kış aylarında veriyorum. Kemik gelişimine çok faydası varmış çünkü. O yüzden de hani ben vazgeçmedim. Ama sütün içinde sevmediler. Olmadı yani. Her zaman da olmuyor maalesef. Bir bardakta keçi boynuzu tozu koydum. Bu böyle bol bir tarif. Gerçekten çok çok lezzet vermiş. Haşhaş da içine giriyor. Çıtır çıtır haşhaş da çok keyif veriyor lezzeti. Haşhaş da yani yine miktarında kullanıldığı zaman cilde, biz özellikle kadınlar için doğurganlıkta çok iyiymiş. Ben çok severim keklerin içinde. Çok keyif veriyor bana. Evet, şimdi yavaş yavaş vanilyamızı da koyalım. Şu portakal suyumuzu koyalım. Hazır portakal suyu kullandım şu anda ben. Hani elinizde şu anda portakal suyu yoksa hazır portakal suyu kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce önce sıvısını bir oluşturalım. Sonra da yavaş yavaş ununa geçeceğim. Bayağı bol bir kek olacak bu. Malzemesi bol. Yemesi çok keyifli. Evet, unu da şöyle yavaş yavaş ekleyeyim. Tozutmayalım ortalığı, değil mi? Bazen böyle hepsini bir anda koyunca çünkü. Evet. Bunun da kıvamı çok güzel. Hemen kabartma tozunu da unla birlikte ilave ediyorum. Bu özelliği 2 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya var. Dediğim gibi bol bir kek. Miktarı da bol zaten. Hamuru da bol. Benim kek kalıbıma çok uygun. Evet, şöyle. Evet, çok güzel oldu. Kekimiz kıvamını gayet güzel bir şekilde aldı. 2,5-3 bardak unu gayet güzel tölere edebiliyor kekimiz. Evet, şimdi yavaş yavaş. Ben ne yaptım? Her zamanki gibi unladım. Biraz da yağ koydum. Hemen kekimizi güzelce buradan şimdi çok güzel kokuyor. İçindekileri çok tahmin edemeyecekler. Portakal böyle çok güzel bir lezzet veriyor. Ama ben buradayım demiyor. Aslında hiçbiri demiyor.
Biraz sadece keçi boynuzunun miktarı fazla ama zaten bu lezzeti almak için bu keki yapıyoruz. Sevgili komşum Hande, bunun için teşekkür ederim. O da bir tekne gezisinde Adrasan'da bunu öğrenmiş, biliyor musunuz? Ben hiç gitmedim ama kendi çok methetti Antalya'da. Şöyle. Ben lezzet avcısıyım ve tarif avcısıyım demiştim size. Her yerden bulduğum tarifleri hemen koşarak sizinle paylaşıyorum. Zaten bu işin en güzel yanı paylaşmak. Sizden de geliyor yorumlar. Bazen tariflerle ilgili sorular oluyor. Onları hemen cevaplıyorum. Ve bu sorulardan çok keyif alıyorum, açıkça söyleyeyim. O zaman anlıyorum ki deneniyor evde, tadılıyor. Zaten burada olma amacımız da tamamıyla bu. Evet. Hadi fırına gidelim. Bu birazcık yani 170 derecede yaklaşık 45-50 dakikayı bulur. Yavaşça güzelce pişsin, gözünüzü ayırmayın üstünden. Gidiyoruz fırına. Evet, ben de şimdi turşularımı hazırlıyordum. Ve anlatmaya başlıyorum tarifimi. Şimdi ben bunu ne zaman yapıyorum? Bazen böyle gözümü karartıp büyük misafir çağırdığımda ya da çocuk doğum günleri yapıyoruz ya. Hani önce yapıyoruz doğum gününü. Doğum günü bitiyor, biz bir sehpanın üstüne, kanepenin üstüne böyle yatıyoruz. Bir daha yapar mıyım, yapmaz mıyım diye düşünüyoruz. Ama bir dahaki sene yine çocuğumuzun hatırı için yine bu daveti veriyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsun. Biz de böyle doğum günleri yapalım, partiler yapalım, evde misafir ağırlayalım. Bu çok kurtarıcı bir tarif. Aslında normalde gündüz acıktınız. Elinizde bu malzemeler varsa gayet güzel bundan bir dürüm yapıp servis edebilirsiniz ki ben bu evde evimde çok yapıyorum. Benim 15 yaşında bir oğlum var. Takdir edersiniz ki mutfağın hiç buzdolabı kapanmıyor. O yüzden de ben de yavaş yavaş onları böyle dürümlerle, ara öğünlerle ve sağlıklı da sonuçta. O yüzden onları tercih ediyorum. Malzemeleri sayalım. Rokan var. Turşum var. Bir acı turşum, bu tatlı turşu. Bir de acı turşum var. Yani jalapeno'm var. Jambonum var. Labnem var. Hardalım var. Mayonezim var. Biraz peynirim var. Ve rokayı saymıştım. Rokam var. İki tane de lavaşım var. Ve ben şimdi güzel bir sandviç hazırlayacağım. Ne yapıyorum? Mayonezle başlıyorum. Evet, bunu mesela aynı şekilde bu dürümler kurtarıcı. Ne yapabilirsiniz? Mesela ton balıklı da yapabilirsiniz bunları. Ton balıklı da çok güzel olur. Yine bu malzemelere, benzeyen malzemelerle aynısını jambon yerine ton balıklı da yapabilirsiniz. Bir de peyniri koymazsınız. Onun yerine mısır koyabilirsiniz, dereotu koyabilirsiniz. Ama bu güzel bir geçiş oluyor. Şöyle yapalım, hardal koyalım. Hardal buna çok yakışıyor. Gerçekten. Çok fazla hardal sevmeyen bile, eğer azıcık bir kullanırsak bunu anlamıyor. Mayonezle karışıyor ve çok lezzetli oluyor. Hardalı da böyle güzelce her tarafına yedirelim. Yesin, ekmeğimiz de yesin bundan. Labnemiz var. İkiye bölüyorum çünkü bir tane de tatlı, tatlı turşulu yapacağım. Ben acıyla aram benim çok iyi. Size hep bahsediyorum. Gerçekten. Ve böyle acıda artık bende limit kalmadı gibi bir şey. O yüzden de bu jalapeno biberine bayılıyorum. Evet, şöyle yapalım. Devam ediyorum. Ne koyuyoruz? Jambonu koyuyoruz. Şöyle. Bu biber Meksika biberi aslında. Acı. Ve Amerika'da da yetişiyor, Louisiana bölgesinde yetişiyor ve çok güzel oluyor. Benim bu biberle tanışmam da 20 sene önce böyle hani Amerikan restoranlara çıkmaya başladığında bu biberin içine peynir doldururlar ve üstünü kaplayıp kızartırlar. Çok acıdır ama çok lezzetlidir. Oradan da zaten benim bir bağımlılığım oldu. İşte biberler bunlar, jalapeno. Jalapeno yazılıyor ama jalapeno okunuyor. Gerçekten acı. Yani gerçekten zorlayıcı bir acılığı var ama çok lezzetli. Rokalarımızı da koyalım. Dürümümüzü saralım. Evet, şöyle yapalım, bana doğru çevirelim.

güzel bir durum oldu. Evet. Şöyle başına atıyorum. Ve böyle böyle kesiyoruz. Evet. Lavaş biraz kuruyabilir. O yüzden lütfen lavaşınızı hep böyle bir pakette, poşette saklayın. Benimki biraz burada kurumuş. O yüzden hafif bir dağılma oluyor ama yine de hiçbir sıkıntı yok. Lezzeti 10 numara. Birazcık kurumaması için lütfen siz onu sereçten ya da paketinden en son dakika çıkartın. Evet, bir tanesi hazır. Şimdi buraya koyalım. Hemen ikincisine geçelim. Şöyle yapalım. Sonra bunları kürdan batıracağım ben. Ve tam partilik hazırlayacağım size. Kürdanlarımı da getirdim. Şu kuşlu kürdanlar işte bunun için. Evet, şöyle yapalım. Hemen ikincisini de hazırlayalım. Aynı işlemleri yapacağız aslında. Çok büyük bir farkı yok. Sadece biri acı, biri de tatlı olacak. Mayonezimizi sürüyoruz. Kekin kokuları gelmeye başladı, biliyor musunuz? Aynı anda koysaydık keşke. Bazen öyle yapabiliriz. Ben de sizin mutfağınıza konuk geliyorum neticesinde. Aynı anda malzemeler de varsa eğer birlikte de başlayabiliriz yapmaya. Ne kadar keyifli olur. Ben böyle kalabalık mutfakları çok seviyorum. Birlikte mutfağa girmeyi çok seviyorum. Aslında böyle kalabalık evde yaşayanların işi biraz daha hanımların galiba daha kolaylaşıyor. Ya da arkadaşlarınız varsa, komşunuz varsa ne kadar keyifli. Evet, ben mesela komşuluğa da çok önem veriyorum. Benim için çok kıymetli komşularım. Çünkü 24 saat, saat sınırı olmadan birinin yanınızda olduğunu hissetmek çok güzel bir şey. Evet, hemen şunları koyalım. Bu konuyu yine sizinle konuşmak istiyorum çünkü gerçekten bu kıymetli bir şey. Komşu komşunun külüne muhtaç demişler. Evet, şimdi de tatlı biberle turşularımızı koyduk. Hemen yine bunları da ilave ettik. Evet, bakın ne kadar şık duruyorlar değil mi? Şimdi ben buraları toparlayayım. Kekimi alayım. En son sunumda görüşmek üzere. Evet, ne yaptık bugün? Harika. Keçi boynuzlu, portakallı, süper bir kek yaptık. İçinde haşhaş taneleri çıtır çıtır lezzet katacak süper bir kekle karşı karşıyayız. Ve partiler için, doğum günleri için, özel günleriniz için dürüm yaptık. Ben böyle kürdanlara hemen onları batırdım, kuşlarla süsledim. Siz de değişik kürdanlar kullanabilirsiniz. Hem de partinize hava verir, hem de sofralarınıza hava verir. Dürümlerimizi daha şık gösterir. Bugünlük benden bu kadar. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne kadar güzel görünüyor. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne şu anda bulunduğumuz yerin dalga sesleri de eşlik ediyor. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimize de bu güzel dalga sesleri geliyordur. Gelmiyorsa birazdan gelir. Siz önce koltuklarınıza rahatça yaslanın. Gezmek Olsun programından, TV4 ekranlarından herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Rumeli Kavağı'ndayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Rumeli Kavağı Parkı'ndayız şimdi sevgili seyirciler. Birazdan kavağı en güzel şekilde gezmeye başlayacağız. Şimdi Rumeli Kavağı Parkı'na biz geldik sabah. Mithat size bu muhteşem manzaraları gösteriyordu. Burada bir beyefendi de, temizlik görevlisi de temizlik yapıyordu. Biraz sohbet ettik. Çöple arada 10 metre var. Bunu yayınlarda genel olarak söylüyorum. Temizlediğim hali bu dedi. Şurada hemen köşedeki bankın oraya atmışlar çöplerini. Çekirdek çöplerini çöpe atmamışlar. Bence böyle yerlerde zannediyorum bilerek yapılıyor. Bir başkası temizliyor diye. Evet, temizlik görevlileri burayı temiz tutmakla görevli. Ama bizler de çöpümüzü alıp çöp kutusuna atmaya üşenmeyelim. Ben öyle düşünüyorum. Ben temizlik görevlisiyle de konuştum biraz önce. Park çok güzel bir park Rumeli Kavağı'nın içinde. Hem büyükler için bir oyun alanı var. Hem yan tarafında daha küçük çocuklar için oyun alanı var. Buraya gelen anneler rahatça otursun diye çok güzel oturma alanları da var. Ama hafta sonları özellikle geldiğiniz zaman hafta içi de fark etmiyor. Hem buradaki masalarda oturup bir şeyler yiyip içtiğinizde hem de banklarda çöpümüzü, fazlasıyla çöp kutusu var, çöp kutusuna atalım. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ülkemizin her yeri çok güzel bir yer. Ve bence burayı temiz bırakalım diyorum ben. Bu kamu spotundan sonra Rumeli Kavağı Parkı ile ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Burada kahvaltı yapılacak çok yer var ama Rumeli Kavağı Parkı'na geldiğiniz zaman da masalarda kahvaltı yapabilirsiniz. Kendi yemeğinizi kendiniz getirip ya da buradaki sandviç satan, simit satan yerlerden bir şeyler alıp yine burada oturup Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı güzel bir şekilde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Orada beyefendi ve hanımefendi çok güzel kahvaltılarını yapıyorlar. Yine hemen yan tarafta oturanlar var. Bakın, görmüş olduğunuz gibi temizlik görevlisi. Biz buraya hafta içi sabahın erken saatlerinde geldik. Erken saatlerinden beri çöp temizliği yapıyor. Allah yardımcısı olsun diyelim ve sizi bu güzel parkla baş başa bırakalım. Gerçekten çok keyifli bir park. Benden söylemesi.

Şimdi sevgili seyirciler, Rumeli Kavan Sahil Parkı'ndaydık. Biz Liman Caddesi'ne indik. Zaten Rumeli Kavan çok küçük bir yer. Hafta sonu ya da hafta içi geldiğiniz zaman keyifle gezebileceğiniz bir yer. Şimdi biz Rumeli Kavan Limanı'na giderken burada bir kamyonet gördük. Arkasında görmüş olduğunuz gibi taze taze ürünler satılıyor. Bahçeden kamyonun arkasına yüklenmiş ve satılıyor. Rumeli Kavan'a geldiğinizde mevsimine göre taze sebzenizi, meyvenizi böyle kamyonet arkasında görürseniz kesinlikle güvenle alabilirsiniz. Biz şu an hafta içi geldik. Görmüş olduğunuz gibi bu kamyonet hafta içi burada. Hafta

0: yeni gelen misafirler için de tabii ki açılıyordur. Bittikçe yenileniyor mu yoksa bitince bitiyor mu? Ha, bitince bitiyormuş, ertesi gün tekrar getiriyorlarmış. Biz bugün geldiğimizde taze kabak, salatalık, Ayşe kadın mı taze fasulye mi? Biliyorsunuz ikisi farklıymış ya. Hayır, farklıymış. Bunun çeşitleri varmış.
1: Ayşe kadın.
0: Ha, Ayşe kadınmış görmüş olduğunuz gibi. Bu kılçıklı mı, kılçıksız mı? Kılçıksız. Bakın orada biber, domates. Şimdi herkes domates sosu yapmaya hazırlanırken şöyle sosluk domates de var. Hemen yanında pembe domates var, sivri biber. Bahçeden kamyonun arkasında görmüş olduğunuz gibi her şey. Taze taze. Bakın orada kırmızı biber var, taze soğan var. Yemin ederim benim aradığım kamyonet bu. Vallahi billahi. Yani ben bu ürünleri almak için bizim evin orada yok böyle. Zaten kamyonu da durdurmuyorlar. Hemen çekin çekin diyorlar. Gerçekten ben bunları almak için ya süpermarkete gidiyorum ya da pazara gidemiyorum. Çok uzak, zaten ben işten çıkıp gidene kadar pazar kapanmış oluyor. Ya da manava gidiyorum. Bütçem doğrultusunda almaya çalışıyorum. Mükemmel ya. Vallahi billahi burada yaşayan insanlar bence çok şanslı değil mi abi?
1: Aynen öyle.
0: Kilo fiyatları peki hani
1: uygun.
0: Ha tamam, uygun diyor. Hiç sormuyorum bak. Güzelliğine bak diyor şöyle. Görüyor musunuz? Bunu hiç yemeyelim, salatalık bölelim bir tane. Şöyle küçüğünü. Bakar mısınız, yıkamamıza hiç gerek yok diyecektim. Ama bak yan tarafta yıkayabiliyoruz. Şu güneş gözlüğüm burada dursun. Gel Mithat. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın hemen yan tarafta çeşme de var. Ve burada bir şeyler içebileceğiniz masalar da var. Yan tarafı kahve çünkü. Şöyle şurada yıkayalım. Ben yıkamasam da olurdu bu arada. Ama abi yıka dedi yani. Bak gel Mithat. Gel gel gel gel gel. Şöyle. Çok güzel. Mithat. Vallahi taze taze. Elinize kolunuza sağlık. İşiniz gücünüz rast gitsin. Kolay gelsin. Vallahi çok güzel.

Şu anda biz Rumeli Kavan Balıkçı Limanı'ndayız. Bize limanı açtılar görevliler. Normalde girilmiyor sevgili seyirciler. Burada böyle küçük küçük iskeleler var. Biraz önce kavaklı gençler, nereye gidiyorsunuz dedim, tekneye mi gidiyorsunuz dedim. Yo, denize gireceğiz dedi. İskeleden denize giriyorlar. Buraya geldiğinizde buradan denize giremezsiniz ama dediğim gibi ileride çok güzel plajlar var. Oradan denize girebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman hemen açılış anonsunu yaptığımız yan taraftaki parkta, Rumeli Kavağı Sahil Parkı'nda Boğaz manzarasını izleyebilirsiniz ve muhteşem fotoğraflar çektirebilirsiniz.

Ben aslında sadece Mithat için rica etmiştim. Yani Mithat'ın gelmesini düşünüyordum buraya. Şöyle bir Midyeciler Barınağı'nı sizlere göstersin. Rumeli Kavağı'na gelmiş

0: Ne var ne yok midyeciler barınağında midye severler için bir görün diye düşündüm. Sonrasında Mithat'a dedim ki hadi gel midyeciler barınağına gidelim dedim. Şu anda bulunduğumuz yer midyeciler barınağında 4 numaralı konteyner. Belediye buralara yani daha doğrusu buradaki midyecilere konteyner vermiş ve numaralandırılmış. En temiz konteyner 4 numaralı konteynermiş. Yan konteynerler bile bizi buraya gönderdi. Gerçekten midye tutkunuysanız, midye seviyorsanız 4 numaralı konteyner Mecit abi ve Vedat abinin bulunduğu konteynere gelmenizi ben tavsiye ederim. Tertemiz. Bakın midye seviyorsanız midyeler denizden çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayıklanıyor. Suya giriyor. Tabii ki sonra bir yıkama aşaması var. Şöyle gel Mithat, hazırını gösterelim. İçi pişiyor, girişte soğanlar kavruluyor, hepsi görünüyor. Burası gerçekten tertemiz. Bakın, sonra bu hali alıyor. Hem Türkiye'nin birçok yerine buradan midye gidiyor, hem de buraya geldiğinizde ister kilo ile ister tane ile burada midye yiyebilirsiniz. Mecit abi, niye öyle bakıyorsun? Gel yanıma. Gel, gel yanıma. Mecit abi hoş burada, geldiniz. Hoş şeref bulduk. Şeref bulduk gerçekten de, çok hoş geldik ve hoş bulduk yani. Gerçekten çok temiz, evet. Fazlasıyla temiz. Midye çünkü genelde yapım olarak insanlara pis geliyor. Ay pis yerlerde yapılıyor falan diye. Size iddia ediyorum, şu an içinde bulunduğumuz barınaktaki bu konteyner, midyenin yapıldığı konteyner, 4 numaralı konteyner fazlasıyla temiz. Soğanın piştiği yeri görüyorsun, nasıl hazırlandığını görüyorsun. Pirinçleri içine nasıl hazırladıklarını görüyorsun. Gerçekten bir midye tutkunuysanız Mecit abinin
1: gönül rahatlığıyla bebeklerine bile yedirebilirler.
0: Çok
1: gönül
0: teşekkürler. Vallahi billahi çok sağ ol. Mecit abinin ve Vedat abinin bulunduğu yere gelip midye yiyebilirsiniz. Dolap kullanmadıklarını da söyleyeyim. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterecek. Hemen karşımızda denizin içinde kırmızı çuvallar var. Kırmızı çuvalların içinde midyeler çıkınca zaten yemeye hazır hale, yani daha doğrusu ayıklanmaya hazır hale geliyor. Ve burada Vedat abi görmüş olduğunuz gibi ayıklıyor. E o zaman şöyle bir buralara göz atın midyeciler barınağında. Sonrasında kavağın içine girelim ve artık güzel böyle bir kahvaltı mı diyeyim artık, atıştırmalık mı diyelim, bir şeyler yiyelim. Değil mi Mithat?

Sevgili seyirciler, çok güzel bir yere geldim. Deniz kıyısında değil ama denizi gayet görüyor. Fiyatlar çok uygun. Abartmıyorum, burada zaten yazıyor. Başka bir yerde tatlıyı 300 liraya yerken buraya geldiğiniz zaman yarı fiyatının yarı fiyatına da yiyebileceğinizi söyleyeyim. Hoşaf var, turşu var, börek var, sulu yemek var. Liman Caddesi'nde Rumeli Kabağı'nda burası. Hemen Rumeli Kabağı Sahil Parkı'nın karşısında. Eğer ki ben lezzetli bir şeyler yemek istiyorum, güne kahvaltıyla başlamak istiyorum diyorsanız buraya gelip ister içeride ister dışarıda yemeğinizi, kahvaltınızı, tatlınızı, içeceğinizi, her şeyinizi içebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Temiz bir yer ve güzel bir yer. Gerçekten de. Şimdi siz buraya ve mekana şöyle bir göz atın. Ben oturuyorum, siparişimi veriyorum. Börek yeni çıkmış, kaşarlı börek yapmış. Ustam, ellerine sağlık. Oturuyorum, siparişimi veriyorum. Böreğimi yerken görüşelim, olur mu? Çok güzel burası. Şöyle buralara her şeye göz atın.

0: Hilmi Usta'nın ellerinden çıkıyor bunlar. Usta'nın biraz önce ismini unuttum. Nasıl unuttum ben de anlamadım. Babamın adı Hilmi. Babamı da buradan öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Gerçekten Hilmi Usta, nasıl unuttum senin adını ben? Orada ne güzel yemekler, tatlılar yapmış. Kedi dili tatlısı var. Tıpkı evimizde pişen, yapılan tatlı gibi. Ustam, seni böyle bir alabilir miyim? Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 6'dan akşam 8'e kadar açık. Taze balıklarının da olduğunu söyleyeyim. Hilmi Usta, görmüş olduğunuz merhaba gibi. Merhaba Hilmi Usta.
1: Merhaba.
0: Haftanın 7 günü Hilmi Usta burada tabii ki arkadaşlarıyla beraber birbirinden güzel yemekler, tatlılar yapıyor. Benden söylemesi değil mi usta?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Kaçta başlıyor mesai?
1: Sabah saat 8'den başlıyorum. Akşam 5 gibi bırakıyorum ben.
0: Sabah 8'de başlıyorsun, hazırlıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Hepsini. Tatlı çok güzel görünüyordu, evet, kedi dili pastası. Evet, evet, evet. Vallahi billahi ellerine kollarına abi, sağlık.
1: Helvamız var.
0: Çok teşekkür. İrmik helvası da taze taze her evet, gün çıkıyor. Sütla, çorşaf hepsini sen kendim yapıyorsun.
1: Hepsi bizden çıkıyor.
0: Sen ve ekibin tabii, yapıyor. Tabii, ellerine tabii, kollarına sağlık.
1: Teşekkür olsun diyoruz.
0: Çok teşekkürler. Ya, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Buraya geldiğinizde de isterseniz sadece börekle başlayabilirsiniz. Böreğim düşüyordu. Sıcacık. Ya da serpme kahvaltı da yapabilirsiniz. Çok sıcak ve gerçekten çok güzel bir yer. Klimalı salon. Bu arada dışarıda da oturabilirsiniz. Ya da buradan böreğinizi alıp direkt olarak karşıya Rumeli Kava Sahil Parkı'na da geçebilirsiniz diyelim. Fiyatlar gerçekten fazlasıyla uygun sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Vallahi börek çok güzel görünüyor. İlla buraya geldik diye gidip sahil kıyısında bir yerde oturacak değiliz. Ben buranın samimiyeti ve sıcaklığını daha çok sevdim açıkçası.

Şu anda bulunduğumuz yer Rumeli Kavağı'nın meydanı diye geçiyor. Biraz önce balık lokantalarını sırasıyla gösterdiğimiz yer. Hemen arkamda belediye otobüsünü görüyorsunuz. Rumeli Kavağı Ulu Camii'nin oradayız. Burada Rumeli Kavağı'nın tarihinin yazdığı yazıyı da görebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce olarak tabii ki okuyabilirsiniz. Çok eski bir yaşam yeri Rumeli Kavağı sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Yine dediğim gibi bakın tarihini burada okuyabilirsiniz diyelim ve gezmeye devam edelim değil mi? Yukarıya doğru böyle güzel sokaklar varmış Rumeli Kavağı'nda ve o kadar plajdan bahsettik. Plaja da götürelim siz değerli izleyicilerimizi.

Rumeli Kava Mahallesi'nde Bizans döneminden kalan Rumeli Kava Kalesi varmış sevgili seyirciler. İddiaya göre 2. Mehmet tarafından bu kale yıkılmış. Şunu belirtmek istiyorum. Evet, midyesi meşhur bir yer Rumeli Kava'nın ama inciriyle de aynı zamanda meşhur bir yermiş. Sarıyer ilçesine bağlı olan Rumeli Kava, Rumeli Feneri ile Sarıyer'in arasında bulunuyor. Buraya geldiğiniz zaman bu arada Rumeli Kava'na, Rumeli Feneri'ne de çok kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Yakın, orayı da gezebilirsiniz. Aynı zamanda Garipçe Köyü'ne de gidebilirsiniz. Garipçe Köyü de çok yakın. Nasıl ki Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı birbirine yarenlik ediyor, birbiriyle karşı karşıya, aynı şekilde Rumeli Kava ile Anadolu Kava da birbirine yarenlik ediyor. Şu anda Köprü Sokağı'ndayız. Karadere Sokağı'nda birbirinden güzel evler vardı gerçekten de. Dilerseniz sokak aralarını gezebilirsiniz. Eski bir balıkçı köyü burası, onu söyleyebilirim sizlere. Hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor Rumeli Kava. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında fazlasıyla kalabalık oluyor. İstanbul içinde tatile gidemeyenler, deniz hasreti çekenler deniz hasretine Rumeli Kava'nda son veriyorlar. Tabii ki İstanbul'un çeşitli yerlerinde denize giriliyor. Rumeli Kava'da bu noktalardan biri, onu belirtmek istiyorum sizlere.

Sevgili seyirciler, şimdi biz plaja doğru yürüyoruz. Meydanın oradan, Karadere sokağından çıktık. Eğer ki buraya hazırlıksız geldiyseniz, böyle görmüş olduğunuz gibi deniz malzemeleri satılıyor. Terliğinden şapkasına, mayosuna, deniz kıyafetine, su oyuncaklarına kadar her şey var. Benden söylemesi. Hemen yan yana böyle iki dükkan var. Buraya geldiğiniz zaman bütçeniz doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Tabii ki alabilirsiniz dilerseniz. Hemen yan tarafında da farklı lezzet yemek istiyorum diyorsanız yine bir lahmacun ve pide salonu var. Onu belirtmek istiyorum. Sizlere hemen burada solda plaj meydandan yürüme mesafesinde onu da belirtmek istiyorum sizlere. Rumeli Kavağı meydanından.

Burada her yer yürüme mesafesinde zaten. Görmüş olduğunuz gibi geldik. Şimdi Rumeli Kavağı Sahil Parkı vardı. Bakın burada Mehmet Koçeli Parkı var. İleride de vapur iskelesi var. Sevgili seyirciler, onu belirteyim size. Hemen ileride vapur iskelesi var. Oradan da yine böyle yürüyerek Rumeli İskele Caddesi'ne çıkıp denize girmek için beachlerin bulunduğu plajlı alanlarına gidebilirsiniz. Plajın olduğu yere geldik. Rumeli İskele Caddesi'nden yürüyüp gerçekten çok kısa bir mesafe sevgili seyirciler. Dediğim gibi vapur iskelesinin oradan yürüyerek gelirseniz daha da kısa sürede gelmiş olursunuz meydandan. Rumeli Kavağı'na geldiğiniz zaman bir dakika bile sürmedi buraya gelişimiz. Açık konuşayım gerçekten de. Hemen arka tarafımda görmüş olduğunuz gibi plaj var. Şezlong, şemsiye dahil buraya geldiğiniz zaman sadece girişte para veriyorsunuz, yemeğinizi dışarıdan getirebiliyorsunuz. Dilerseniz buradaki yemek yerlerinden de karnınızı doyurabiliyorsunuz. Sadece tabii ki burası yok. Başka yan taraflarında yerler de var ama buranın fiyatını sordum, bana açıkçası uygun geldi. İstanbul'un en uygun plajı biziz dediler. İlkbaharda açılıyor, havalar güzel olmaya başladığında. Hava soğuyana kadar açık burası, onu söyleyeyim. Akşamüstü, akşama doğru bu şezlonglar kalkıyor, masalar yerlerini alıyor ve kumların üstünde balığınızı yiyip soğuk içeceğinizi içebiliyorsunuz. Ayaklarınızla deniz suyuna girerek. Seven sevdiğine de burada evlenme teklifi edebiliyor. Üçüncü köprünün hemen ön tarafında arkanıza 3. köprüyü alıyorsunuz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve unutulmaz anlarınıza şahit oluyor Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Görmüş olduğunuz gibi hafta içi geldik ve bayağı kalabalık. Şezlong, şemsiye dahil dediğim gibi. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu anda. Ben yemeğimi burada yemek istemiyorum diyorsanız da görmüş olduğunuz gibi.

hanımlar gibi siz de yemeklerinizi evden getirebilirsiniz. Çok cüzi bir giriş parası var. Girişte arabalardan da para alınmıyor.

Rumeli İskele Caddesi'nden devam etmiyoruz biz sevgili seyirciler. Mehmet Koçeli Parkı'ndan devam ediyoruz şimdi. Rumeli Kavağı'nın meydanına gitmek için farklı bir yol tercih ettik. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Giriş ücreti bir kişi olarak veriliyormuş. Akşama kadar tek ücret. Onu söylemek istiyorum ve size buranın denizinin ne kadar temiz olduğunu göstermek istiyorum. Rumeli Kavağı Limanı'nda söylemiştim sizlere sevgili seyirciler. Gerçekten sosyal medyada bayağı bir paylaşılmıştı. Buranın kumu ve denizi, dibi görünüyor. Kendinizi Ege sahilinde ya da Akdeniz sahilinde gibi hissedebilirsiniz. Şöyle bakar mısınız? Denizin temizliğine, denizin içinin temizliğine. Dibi görünüyor. İnsan girmek istiyor gerçekten yani. İstanbul'da denize girilebilecek böyle bir yerin olduğunu tekrar söyleyeyim, bilin. Yine burada da balıkçı tekneleri var. İleride ve hemen Mehmet Koçeli Parkı'nın girişinde. Sola doğru işte devam ettiğimiz zaman vapur iskelesinin oraya çıkmış oluyoruz. Orada da yine söylemiştim şeyler yiyip içebileceğiniz bir yer var. Hemen sol tarafımda Rumeli Kavağı Spor Tesisi var. Diğer restoranların ya da lokantaların fiyatı eğer size yüksek gelirse orada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen yine sol tarafımda Rumeli Kavağı Vapur İskelesi. Sefer saatleri orada yazıyor sevgili seyirciler. Buraya dilerseniz deniz taksi de çağırabiliyorsunuz. Vapur iskelelerinin olduğu hemen her yere deniz taksi çağırabiliyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Bir gününüzü burada dolu dolu geçirebiliyorsunuz. Bakın sadece o gösterdiğim yerler yok. Sol taraftaki yer de var. Sahilde denize sıfır oturmak istiyorsanız. Rumeli Kavağı'nın adı buradaki kavak ağaçlarından geliyormuş bu arada. Belki merak ediyorsunuzdur Rumeli Kavağı'nın adı nereden geliyor acaba diye. Burada bulunan kavak ağaçlarından geliyor. Şimdi ben Rumeli Kavağı'na aslında gittiğim ben her mahalleyi, semti ya da İstanbul'da bir ilçeyi bir yere benzetiyorum. Burası gerçekten İstanbul'un evet Karadeniz kıyısında baktığınız zaman bir balıkçı kasabası gibi hem sessiz hem sakin. Hafta sonları bu sessizlik ve sakinliğin olmadığını tekrar belirtmek istiyorum sizlere. Ama genel olarak kavağa geldiğiniz zaman Rumeli Kavağı'na fiyatların uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Sizler için şöyle bir baktım sevgili seyirciler. 25 Adana numaralı 25A belediye otobüsüyle buraya gelebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir yer, onu belirtmek istiyorum sizlere. Telli Baba Türbesi var. Hemen Rumeli Kavağı'nın girişinde ilerleyen bölümlerde geleceğiz. Midye severseniz özellikle buraya keyifle gelip midyenizi yiyebilirsiniz 4 numaralı konteynerda. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi ben balık yemek istemiyorum. Burada çok meşhur bir dondurmacı var. 60 seneden fazladır burada Rumeli Kavağı'nda. İsmail Usta'nın yanına gideceğiz. Dondurmaları enfes gerçekten. İstanbul'un Anadolu yakasından bir ucundan buraya insanlar dondurma yemeye geliyorlar. Ben de daha önceleri Rumeli Kavağı'na geldiğim zaman gezmeye oradan dondurma yiyordum. Enfes dondurmaları. O zaman Rumeli Kavağı'na gelmişken İsmail Usta'nın dondurmasını yemeden gitmeyelim ve İsmail Usta'ya gidelim. Siz de o arada Rumeli Kavağı'na şöyle bir göz atın.

Aslında biz dondurmacıya gidecektik Liman Caddesi'nde ama Karadere Sokağı'nın hemen girişinde köşede bulunan pastaneye geldik. Çünkü biliyorsunuz bir anonsta söylemiştim Rumeli Kavağı'nın midyesinin meşhur olduğu kadar inciri de meşhur diye. Burada incirli cevirli cevizli bir kurabiye var. Onu yemeye geldik. Ve tahinli beyaz çikolatalı fıstıklı çikolatası meşhurmuş buranın. Ve bunu yemeye geldik önce. Daha sonra içimizi ferahlatmaya kivili tahinli, yaban mersinli 20'den fazla çeşidi olan dondurmacıya gideceğiz Liman Caddesi'nde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi önce beyaz çikolatalı tahinli, fıstıklı. Elimdeki çikolatayı denemek istiyorum. Hiç yemedim daha önce sen. Çok güzel. Ay çok güzelmiş bu. Gerçekten de. Bayıldım. Şöyle Mithat'a da vereyim. Mükemmel. Bizim Gezmek Olsun programımız YouTube kanalımıza yükleniyor. TV4'ün YouTube kanalına. Oradaki yorumları okudum ben bu sabah. Rumeli Kavağı'na çekime gelirken. Mithat'la ilgili biri şey yazmış. Yıldız abla çok merak ediyorum ya da Yıldız Hanım. Kendiniz mi yiyorsunuz? Mithat Bey yiyor mu, paylaşıyor musunuz diye. Paylaşıyoruz her şeyi. Her şeyi beraber yiyoruz. Ben o anda bu tabağı bitirsem de hemen kameranın arkasından Mithat yiyor. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. O yüzden rahatça koltuklarınıza yaslanın ve bizi izleyin. Hatta şunu söyleyeyim. Bir izleyicimiz yolda sokakta denk geldiğinde keyifle ona da ikram ediyoruz. Ya da ısmarlıyoruz. Ismarlamak istiyoruz. Bazıları reddediyor, bazıları kabul ediyor. Geçmiş Gezmek Olsun bebek çekiminde minik bir izleyicimiz vardı, bir de annesi vardı. Hatta annesi her pazar bebek sahile koşmaya geliyormuş. Bağcılar'dan yanılmıyorsam gelmişlerdi. Onlara kumpir ısmarladık. Ben hiç öyle yedirmeyi içirmeyi çok sevdiğim için sadece kendim yiyeyim falan yoktur gerçekten de. Onu da buradan söyleyeyim. Yorumlarınızı da okuyorum yani sevgili seyirciler. Mithat da okuyor, onu söyleyeyim. Ve şimdi beyaz çikolatalı tahinli fıstıklı çikolata gerçekten muhteşemdi. Rumeli Kavağı'nın inciri meşhursa incirli cevizli kurabiyesi nasılmış bakalım. Sırf incir. O kadar taze ve hafif ki. Hamur yok gibi bir şey bunda. Vallahi. Muhteşem. Çok hafif. Şunu da şöyle Mithat'a vereyim. Kimsenin aklı kalmasın Mithat yedi mi yemedi mi diye. İster kiloyla alın evinize götürün. Sevdiklerinizle yiyin. İsterseniz böyle porsiyon olarak benim gibi buradaki diğer tatlılardan ya da bunlardan alıp burada yiyin. Sadece bunlar yok. Tatlı tuzlu çeşit çeşit kurabiye var. Dondurma da var burada. Birazdan gideceğimiz dondurmacının dondurmaları burada da satılıyor. Onu söyleyeyim ama biz eski yerine gitmeyi tercih ediyoruz. Liman Caddesi'ndeki. Ama dilerseniz Karadere Sokağı'ndaki bu yerine de gelebilirsiniz. Burası da haftanın 7 günü açık. Yaz aylarında daha geç saatlere kadar açık oluyor. Kış aylarında tabii ki daha erken saatte kapanıyor. Kısacası müşteri kaçta giderse o saatte kapatıyorlar diyelim. Ve incirli cevizli kurabiyemizi yiyip bu sefer dondurmacıda buluşalım. Sabırsızlanıyorum o dondurmacının dondurmalarını yemek için.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Hayatının kıymetini bilenler.
0: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
5: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
6: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Sizi Rumeli Kavağı'nın bu çevrenin en meşhur dondurmacısına getirdim sevgili seyirciler. Burası 60 yıldan beri var, Liman Caddesi'nin hemen yan tarafında. Rumeli Kavağı Sahil Parkı'nın çaprazında bu dondurmacı. 20'den fazla çeşit var buraya geldiğiniz zaman. İster top dondurma, ister kapta, ister kiloyla alıp evinize götürebilirsiniz. Hemen yan tarafında İsmail Usta var. Bu dondurmacı 60 seneden beri burada. Gelen geçen buradan dondurma alıyor. Öyle bir anons çektim ki biraz önce Anadolu yakasının bir diğer ucundan buraya dondurma almaya gelenler var dedim. Değil mi İsmail Usta? İstanbul'un en uzak yakasından gelenler var diyor. Ve burada askıda ekmek var, askıda simit var ve askıda dondurma var burada. Ne kadar güzel bir uygulama değil mi Mithat? Şimdi şöyle Mithat'cığım bir yaklaşır mısın? Gel gel gel gel gel bak. Bak sade kaymak.
9: Çilek, frambuaz.
8: Çilek, frambuaz.
9: Buradan kavunumuz var.
8: Kavun, limon, karadut. Al. Çivili.
9: Naneli.
8: Pardon, naneli kokusu geldi. Yanındaki?
9: Böğürtlen.
8: Nane ve böğürtlen. Burada da böyle böyle devam ediyor. Buradan alıp evinize götürebilirsiniz sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim size. İstiyorsanız da burada oturabilirsiniz. Kışın da burada salep var. Mis. İçeride bir odun sobası var. Kışın da buraya geldiğiniz zaman

0: yudumlayabilirsiniz soğuk havada. Muhteşem oluyor. Şu anda da bakın dondurma yapılıyor. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Gerçek meyveden, keçi sütünden yapılıyor bu dondurma. Ben ömrümde ilk kez okaliptuslu dondurma duydum ya. Var mı şu an?
1: Naneli olarak dediğimiz
0: dondurma. Naneli okaliptus dondurma. Aa, ben ömrümde ilk kez kivili dondurmayı da burada yemiştim.
1: Ama şu an mevsimi olmadığı için şu an yok.
0: Onu söylüyorum bak, mevsim meyvelerinden yapılıyor. Mevsim mi değilse bir meyvenin, o dondurma yok burada. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Olan dondurmaların yanına tik atmışlar. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı tahta kalemiyle tik atmışlar. O zaman dondurma kabımızı hazırlayalım. Biz de dondurmamızı yiyelim mi İsmail Usta? Haftanın 7 günü yaz aylarında geç kapanıyor burası. Müşteri kaçta giderse o saatte kapanıyor. Kışın yaza göre tabii ki biraz daha erken kapanıyor. Çünkü yazın sezon daha uzun süreli olduğu için geç saatlere kadar açık. E kışın her yer burada Rumeli Kavağı'nda biraz daha erken kapanıyor. Onun da bilgisini vermek istiyorum sizlere. De dondurmamızı yapalım mı artık? Hazırlayalım.

Şöyle hepsinden azar azar bir tabağa yaptırdım. Bu arada ben biraz önce dondurma keçi sütünden demişim. Keçi sütü satılır yazısını gördüm. Aklımda o kaldı galiba. Çünkü böyleyim ben. Allah Allah, burada keçi sütüyle dondurma yazmıyor. Dedim İsmail Usta, zaten biz keçi sütüyle yapmıyoruz dedi. Yazıyı gördüm, aklımda nereden kaldıysa, bildiğiniz inek sütünden bu dondurma sevgili seyirciler. Çok lezzetli. Bir daha söyleyeyim, mevsim meyvesi değilse dondurma yok. Yani o mevsimin meyvesi yoksa o dondurma yok. Kivinin meyvesi olmadığı için kivili dondurmayı şu an geldiğimizde yemiyoruz. Kavan en bilinen ve eski dondurmacısı İsmail Usta. Karadut çok güzelmiş bu arada. Şimdi dondurmayı yerken bana sorduğunuz soruları da sosyal medya üzerinden cevap vereyim. Yıldız, o kadar şeyi gerçekten yiyor musun? Yiyorum. Sevgili seyirciler, ben doymuyorum. Yemek yemek dünyanın en güzel şeyi. Nasıl kilo almadığımı soruyorsunuz. Fırsat buldukça yürüyüş yapıyorum. Tabii ki bazen bütün çekimlerde önümdekilerin tamamını bitirmiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat'la paylaşıyoruz. Çekimde fazla yediysem akşam daha az yemeye dikkat ediyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ama yiyorum ve doymuyorum bu arada. Değil mi Mithat?

Kışın buraya geldiğiniz zaman hemen benim yanında oturduğum odun sobasının yanında salebinizi yudumlayabilirsiniz. Hazır salep değil, salebi kendileri yapıyorlar. Benden söylemesi. Evet, tam bir balıkçı köyü, tam bir sahil kasabası burası sevgili seyirciler. Kışın gelinir mi demeyin. Kışın havalar güzel olduğunda, özellikle hafta sonları kahvaltı için sabahtan buralar kalabalıklaşmaya başlıyor. Benden söylemesi. Kışın da buranın tadı yaz ve ilkbahardaki olduğu gibi farklı bir güzel. Soğuk ama güzel. E o zaman dondurmamı yiyeyim. Bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geldik. Sonrasında buluşalım.

Rumeli kavağına hemen yarenlik eden karşıda Anadolu kavağı var sol tarafımda. Görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağımız da en güzel şekilde dalgalanıyor. Anadolu kavağında ve Rumeli kavağından muhteşem görünüyor. Her zaman öyle tepede dalgalansın diyelim ve bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize güldüğü söylenemez. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi icra etmeye çalışıyorum. Yani yapabildiğim kadar biraz da çıraklık diyelim biz bu işe. Bugün ne işe el attım dersiniz? Kemençe yapımı. Kemençe ustası Musa Agu'nun minik ama dolu dolu sevimli atölyesine geldik. Ümraniye'deyiz. Ben birazdan onun yanına gideceğim. Bakalım neler yapacağım. Hadi buyurun başlayalım.
1: O oynayan bizim Tuba mı yoksa ben mi yanlış görüyorum?

0: başka yar. Kıracağım başka yarı, seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başka yar, seveceğim başka yar, seni çatlatacağım, seni çatlatacağım.
1: Sesin de güzelmiş Tuğba.

0: başka yer, seveceğim başka yarı, seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Böyle bir klip yok ya.
1: Çok güzel oldu.
0: Nasıl Musa abi?
1: Helal olsun sağ. Valla
0: burada abilerim de var. Ya. Ekip bayağı tabii, güzel tabii. Bir ekibimiz var burada şu anda. Ama ben berbat. Böyle daldan dala atlıyorum ben şarkıyı. Ama güzel yine performansı fena değil değil mi
1: çok
0: Musa
1: güzel.
0: Abi?
1: Vallahi güzel. Tebrik ediyorum. İlk defa hem de hiç provasız. Bu kadar olur da.
0: Provasız yani çalışmadık daha önce ekiple.
1: Yani evet çok güzel. Tebrik ediyorum.
0: Teşekkürler. Elinize sağlık sizlerin de beyler. Bugün Musa abiye konuk olduk. Bana neler yaptıracaksın bilmiyorum ben.
1: Şimdi valla Onca bir temizlik işleri vardır mesela. Atölyenin biraz dağınıklık var. Oralar toparlayacak, aletleri yer yerine koyacak, yavaş yavaş zımparadan başlayacağız.
0: Ne değilsin?
1: Yani öyle kolay mıydı bu iş yani? Öyle hemen pat diye yok hemen.

0: Bir şey, o altyapıyı bir temizleyici yok yani.
1: Görüyorsun değil mi? Seviniyorsun şimdi. Klibime de dalganı geçtiğin güzellikle. Tabii, ne tabii. Yapacağız bilmiyorum ben şimdi.
2: Öyle kolay mıdır bu işler Tuğba?
1: O zaman başlayalım Ulusa abi.
0: Tamam, başlayalım. Ben şimdi abul kuyayım abriye, şey işe ederken.
1: Çok güzelmiş burası ya. Burada çalışıyorsun yani.
0: Evet,
1: Musa
0: burada
1: abi.
0: Çalışıyoruz, doğru. Sen abla buraları bir süpürdün mü? Yok.
1: Süpürmedim.
0: Ya biz süpür buralarda pati görüyorsun, karma karışık oldu. Abla süpür abla şey abla süpür buralar ha.
1: Ben nereye düştüm ya? Nereye geldim?
0: Nereye düştüm? Burası çömenize evide ha. Burada böyle her yer öyledir. Altyapıyı güzel yapacaksın, süpüreceksin, temizleyeceksin.
1: Ama bana öyle demediler ki süpüreceksin demediler bana.
0: Ya orada ya çalıştığın yer güzel olacak. Ayakkabına bulaşmayacak, ellerine bulaşmayacak. Yani sonra ondan sonra bu şeyleri ayarlayacak. Bu masanın üzerine bula böyle dağılmış buraya. Dün uşak böyle bıraktı gitti buraya.
2: Olsun Musa Usta. Tuğba oraya dur nasılsa.
0: Şimdi sen ne edeceksin biliyor musun?
1: Ne edeceğim ben? Şuraya bir geçeyim ben.
0: Sen buraya geç. Bunun zumparasını yapacağız da böyle.
1: Tamam sen yaparım.
0: Yap tabii. Bak şimdi. Şimdi alacağız da burayı ha böyle. Zaten buzlar yetiştireceğim ben. Yavrular yetiştirecek ya ha böyle ha. Alalım ha böyle ha buralar edin ha. Ben daha baletleri böyle toparlayayım.
1: Böyle mi?
0: Bakayım. Tabii sen...
1: Ay zarar vereceğim diye korkuyorum.
0: Yok korkma sen Leyla. Olmazsa atarım onu sobaya. Yeter
1: sobaya
0: ki
1: mı?
0: Tabii. Kuzunamız var da.
1: Yeter ki iş öğren diyorsun yani.
0: Yani. Tabii ki.
1: Kemen çamın sap beni. Yani bir şarkı bu kadar rezil edilemezdi. Bütün Karadenizlilerden özür diliyorum.
0: Yok canım gayet güzel. Olur mu öyle bir şey ya? Evet.
1: Sen ne diyorsun? Nasıldı sence şarkı?
2: Şarkı güzel de sen güzel okuyamadın.
1: Bence iyiydi. Sen benim hiçbir şeyimi beğenmiyorsun zaten ya. Şurada bir şey yapmaya çalışıyorum.
2: Yapma Tuğba, tartışmayalım Musa abinin yanında.
1: Evet Musa abi, sendeyim şu anda. Ha. Küçük bir tartışma oldu bizim aramızda da.
0: Öyle mi?
1: Ne kadar daha zımparalayacağız bunu acaba?
0: Bakayım öyle çok kalmadı canım ya sen öyle biraz daha şey edeyim de.
1: Elimde kalacak. Ben biraz güçlüyüm ya. Böyle elimde kalıyor şey kıracağım.
0: O zaman şey edersin sürdür. Daha güçlüymüş o zaman bunu ne alacaksın? Bak şimdi nasıl
1: yapacaksın? Eyvah.
0: Sen sağ sol solak mı?
1: Solağım.
0: Solak mısın? Eyvah. O zaman
1: ne edeceksin?
0: Öyle ol.
1: Bir şey alınmadım.
0: Her şeyin bir kolayı var. Sen öyle hemen pes etme. Bak böyle. Tamam mı? Kalın şimdi böyle.
1: Bu da zevkliymiş.
0: Tabii çok zevkli. Yani.
1: Çok zevkli.
0: Tabii.
1: Bu da zımpara değil mi?
0: Bu düz törpü bu. Tabii.
1: Tırnaklarımı törpülesem?
0: Tırnaklarını etme.
1: Bak işe olan saygımdan. Tırnaklarım hep kısa bakın. Çünkü her işe gidebilirim ben. Ya, o yüzden tırnaklarım hep kısa.
0: Tabii.
1: Ya hem ondan hem de kırılıyor o yüzden.
0: Tabii
1: kaç yaşındasın söyler misin?
0: 103 yaşındayım ya.
1: 103 yani, mü?
0: 103 yaşındayım ben.
1: Maşallah.
0: Tabii.
1: Maşallah. İşte
0: bunların sayesinde bu Allah'a çok şükür hava ağaçları var ya. Değil mi burası?
1: Bitti.
0: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ne ya?
1: Çıkarın beni buradan.
0: Ya böyle şey mi olur? Dedim sağ abone et. Bunu biraz anla. Yok be hani güçlüyüm. Hani
1: Sefa çıkar beni buradan. Kameraman Hadi. Arkadaşım.
0: Ya sen ya portakal mı götürdün buraya?
1: Bu portakal da kaybol. Sefa, hangi portakal.
0: Bu portakal
1: var ya. Hangisini istiyorsan al.
0: Yani. Evet, şimdi sen yoruldun. Yoruldun mu? Yok,
1: yorulmadım.
0: İyi, tamam.
1: İyiyim ben şu anda.
0: Sen şimdi burayı bir toparla bari. Böyle aletleri buraya kutuya diysen böyle şey de.
1: Tamam abi, ben toparlayayım.
0: Müşteri sen... geldi mi, biri geleceği geldi mi, gelmedi mi? Tabancayı bir bakayım, böyle hazırlayalım. Buraya koyalım. Burayı yerine verelim. Sen hiç kulak vermiyorsun bana, la ilahe illallah ya.
1: Dinliyorum ben.
0: Dinliyor musun? Tamam o zaman.
1: Bak şu sen, Şu ben. Bak küçük.
0: Evet. Evet ne kadar güzel.
1: O zaman toplayayım abi sen. İşin varsa
0: tabii ben oraya bakarım. Benim için çok önemli bir iş var. Bu işlerde şimdi şey olmaz. Sen bu at bavule
1: kazı sukuşu. Tamam.
0: La la la la. Tamam, ha uçak tamam, benim. Ya buradayız. Ha buraya daha böyle. Oyle mi atacağız bunu?
1: Böyle mi olacaktı?
0: Oyle, oyle, oyle, oyle, oyle.
1: Oyle mi, böyle mi?
0: Öyle olmaz ha. Güzel güzel güzel olarak bana bunu kapağını hazırlayan böyle.
1: Ustam geldin mi?
0: Geldim geldim.
1: Gel bura.
0: Bu ne tümpası sen ya? Ben sana öyle mi dedim? Aletler aletler üstüne başımı yazdılar. Bunlar böyle alet alet üstüne konulmaz.
1: Ya dedim nasıl? Bunlar,
0: ha böyle buraya taksaydı bunlar. Ha buraya bunlar kaç defa dedim sana. Ha böyle. Eyvah biz yandık ya sana mahvoldun. Ha bunlar hassas da buraya. Alet alet.
1: Çıkarım beni.
0: At bak. Öyle, öyle değil tabii.
1: Kurtarım beni.
0: Böyle, biz böyle mi konuşmuştuk kafadan?
1: Böyle uçak, mi olacaktı
0: böyle
1: yani?
0: Ne yaptın sen? Ha bunları böyle güzel diyecektin. La ilahe illallah.
1: Eyvah.
0: Ha bunları ha buraya koyacaktın. Ha
1: ama ustaya bak. Beş dakikada topladı ya, usta yani.
0: Bir dakika ya. Usta daha hale olamadık yani. Ha. Şimdi bu tamam aslında. Bunlar sen... Allah'a ve bismillahirrahmanirrahim. Olabilir.
1: Bazı eyvah. Şey... Şunu yok, ben yok. Yapsaydım var ya, şunu ben yapsaydım.
0: O, olabilir şimdi. Diyorum da, la ilahe illallah, o darlanma şimdi. Ha bunu bu sırada da buraya, habaletleri böyle buraya koyacaksın, bu kapağı bunun üzerine koyacaksın böyle. Ha bu şeyleri böyle az saksına buraya şimdi sırayla yaparız ya. Ha bu kapakları böyle buraya koyacak.
1: Korkuyorum.
0: Ha, ha oradan bir çay getirsen bari de bari, var çay demledin mi?
1: Hı hı.
0: Bir çay götürme abi.
1: Arkadaşlar demlemişti ben onu alıp geliyorum.
2: Umudu kesti Musa Usta Tuğba'dan. Kendi işini kendi yapıyor.
1: Ustam geldim. Çaylarımızı getirdim.
0: Sağ ol, çok sağ ol, teşekkür ediyorum.
1: Çok nasıl? Güzel kokuyor
0: çay,
1: ya.
0: Bizim Rize çayı böyle 10 numaradan maşallah. Şuna baksana.

0: çay içiyoruz bahanesiyle Musa ustayı dedim şu kemençeleri bir göstersen diye getirdim. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Dedikodu yapıyorum şuraya. Ya nedir bu? Yani bu şekilde ben görmedim hiç büyük.
1: Evet, doğrudur, yoktur, böyle bir şey yoktur.
0: Ayağı falan var.
1: Ayağı var. Ayağının ucunda milvan, sağa sola vibrasyon yapabilmek için, rahat çevirebilmek
0: Allah
1: için.
0: Allah Allah, yani çello
1: şu
0: gibi.
1: Şu porsiyonu yapabilmek için yani.
0: He.
1: Şimdi çellolarda mesela yayla yapılıyor. Burada bilekte yapabiliyorsun mesela şöyle,
0: aa,
1: şuraya baktığın zaman. Şöyle
0: yapsana bir.
1: Mesela şimdi...

0: Ben hemen oynamaya hazırım.
1: Yani şimdi Cello'nun çemenzesini yaptım. Cello Mense adı.
0: Nereden çıktı bu fikir ustam?
1: Nereden merak ettim? Bizim çemenzemize biraz böyle şey baktılar yani bir yöresel saz olarak baktılar. Ben de onu araştıra geliyorum. Hala da uğraşıyorum. Bununla da notalar, sesler dünyada hep aynı yani. Şimdi deneye geldim. Bayağı bir denedim. Yine aynı çemenze akordunda yani.
0: Evet.
1: Çemenze akordu.
0: Şu balık şeklinde.
1: Ha onu da işte
0: Karadeniz'i anlatan.
1: Tabii. Bu da Karadeniz'i anlatsın diye.
0: Çok Karadeniz güzel değil mi ama şey, ya?
1: Yani şekil olarak tabii üzerine boya vurmuş. Boya tabii ki bu kökler kapağı biraz etkiliyor. Ne düşündük? Dedik ki bunun kuyruk hamsi yaptık. Klavyeyi de pisi balığı yaptık. Kendisi de zaten palamut. Hem görsel olarak hem şey olarak
0: da mesela
1: belki akordeon olmayabilir.

0: Bu şekilde bunu bir vurmasını öğreniyoruz. Bak burada tutaraktan bir çabuk çabuk anlatma. Evet. Şimdi bu bir, iki, bir, iki, bir, iki. Omuzunu sallama. Şeyi bozar şimdi. Ha, bir, iki, bir, iki. Evet, bunu aldık.
1: Çok
0: şimdi bu uygulamayı telin üzerine yapıyoruz. Bak. Dolanıyoruz böyle. Şimdi şey. Anladın mı? Bu ben bestemle bir yere söylemedi yani, tamam mı?
1: Hiçbir evet. yere söylemeyiz biz, ha. O bizde.

0: Tabii çok kıpır kıpır böyle becerikli yani gözünden belli. Yani biz yıllardır çırak yetiştiriyoruz. Şimdi bakışından, hareketinden anlıyoruz yani eline bir şey tutması önemli değil. Bakışlarından böyle yani yapabileceği belki %100 değil ama %70 anlaşılıyor. Çok yetenekli, tebrik ediyorum onu.
1: Ben buranın sahibi gibi görünüyorum şu anda ama esas sahibi Musa Usta, Musa abimiz. Çok teşekkür ediyoruz size. Kapılarınızı açtınız, ekmek teknesi efendim çok önemli bir şeydir. Öyle herkese açılmaz o kapı değil mi?
0: Doğrudur.
1: Çok teşekkür ederim
0: size. Biz
1: teşekkür
0: ediyoruz.
1: Efendim ben bugün kemençe ustası Musa Bey'i, Musa ustamızı ziyaret ettim. Biraz bana bir şeyler yaptırdı. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

Lütfen dikkat. TK 302 seferiyle İzmir'e gidecek yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Attention please. Passengers on flight TK 302 to İzmir are kindly requested to board the aircraft.

0: Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Sigara içmeyiniz ve koltuk arkalarını dik tutunuz. Ladies and gentlemen, please make sure that your seat belt is fastened and don't smoke. Thank you.
1: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı yolculuklar.
1: Size de. Ünlü ressam Fikret Arda son resimlerini İzmir'de sergileyecek.

0: Sesi de kendi kadar güzel yol arkadaşım ve oda komşuma en derin hayranlıklarımla Fikret Arda.
1: Alo? Şimdi güzel çiçeğinizle karşılaştım. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim.
0: İzmir'e ilk defa mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Burada kalacak mısınız daha?
1: Otelle anlaşmam bitinceye kadar. Sonra da İstanbul'a döneceğim.
0: Ne zaman?
1: Bir hafta sonra.
0: Çok az değil mi?
1: Haklısınız. Böyle güzel bir şehrin zevkini çıkarmak için çok az.
0: İzmir'de size arkadaşlık etmeme müsaade eder misiniz? Ben yarı İzmirli sayılırım. Babam Egelidir. Hatta Kuşadası'nda oturan bir babaannem var.
1: Teşekkür ederim. Benim yüzümden işlerinizden geri kalmanızı istemem.
0: Bu konuda hiç endişeniz olmasın. İşlerimi hallettim. Size rastlamak uğur getirdi bana. Resimlerimi sergileyeceğim galeriyle anlaşmamı yaptım.
1: Hayırlı olsun. Serginizi ne zaman açıyorsunuz?
0: Bir ay sonra. Ne yazık ki o zaman siz burada olmayacaksınız.
1: Evet, maalesef. Geçen yılki serginizde en çok Yalnızlık isimli tablonuzu beğenmiştim. Fakat başkası satın almak için benden önce davranmıştı.
0: Bilseydim onu size hediye ederdim.
1: Teşekkür ederim. O eseriniz gerçekten çok güzeldi. Garip bir hüzün veriyordu insana.
0: O tabloyu yaptığım sırada kendimi çok yalnız hissediyordum. Hala da öyle hissediyorum.
1: Ama şimdi yalnız değilsiniz. Nişanlınız var.
2: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
0: Evet, teşekkür ederim. Bir dakika müsaade eder misiniz?
1: Rica
0: ederim. Alo? Sen misin Jale? Hayır, hayır, merak etme. İşler yolunda. Seni özlemek mi? Tabii, tabii özledim, hem de çok. Şu anda ne mi yapıyorum? Geçiyorum, bir arkadaşımla beraber. Yakında döneceğim tabii. Babana hürmet ve selamlar. Güle güle Cale.
1: Nişanlınız değil mi?
0: Evet.
2: Sizi İstanbul'dan arıyorlar efendim.
1: Ah. Müsaadenizle. Alo? Teşekkür ederim Refik. İyiyim. Dün gece işe başladım. Çok memnunum. Elbette inanıyorum sana. Bana olan sevginden şüphe etmek aklıma bile gelmez. Şu anda mı? Bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Bir hafta sonra görüşürüz. Güle güle Refik.
0: Siz de mi nişanlısınız?
1: Sözlüyüm.

0: İstanbul'a dönünce evleneceğim.
1: Onu seviyor musunuz?
0: Bu bir aşk evlenmesi olmayacak.
1: Benimki gibi desenize, mantık evlenmesi.
0: Refik iyi bir insandır. Beni çok seviyor. Üstelik zengin ve başarılı.

0: İzmir'e gelmişken babaanneme mutlaka uğramalıyım. Beni görünce sevinecektir.
1: Çok mu sever sizi?
0: Hayatta benden başka kimsesi yok. Öyle iyi bir insan ki.
1: Tahmin ediyorum.
0: Siz de gelmek istemez misiniz?
1: Kuşadası'na mı? Evladım, aslanım benim. Allah'a şükürler olsun, seni dünya gözüyle bir kere daha görebildim.
0: Canım babaanneciğim, sana bir misafir getirdim.
1: Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Oturun evladım. Aşk olsun sana. İnsan böyle habersiz gelir mi?
0: Sana sürpriz yapmak istedim babaanneciğim.
1: Aa, sevinçten yüreğime inecekti oğlum.
0: Senin yaprak dolmanı, ıspanaklı böreğini çok özledim.
1: Avcunu yala. Geleceğini haber verseydin, dolma da yerdim, börek de. Şimdi umduğunu değil, bulduğunu yersin. Haksız mıyım kızım?
2: Çok haklısınız efendim.
1: Gördün mü? Gelinim de benden yana çıktı. Nişanlın çok güzel maşallah.
0: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
1: Ben de nişanlın zannederek sevinmiştim. Senin için hep böyle zarif ve güzel bir eş düşünürdüm. Yazık olmuş. Halbuki birbirinize ne kadar çok yakışıyorsunuz.
0: Babaanne, yoldan geldiğimizi unuttun galiba. İkimiz de kurtlar gibi açız.
2: Ben o

0: O kadar aç değilim efendim, bekleyebilirim.
1: Yo, sen ona bakma babaanne. Nezaketen böyle konuşuyor.
0: Merak etme yavrum. Bir saat sonra sevdiğin yemeklerin hepsi hazır olacak.
2: Müsaade ederseniz ben size yardım edeyim.
0: Hayır kızım, seni mutfağa sokmaya kıyamam. Buraya kadar gelmişken Fikret sana adamızın güzelliklerini göstersin.
1: Gel Günsel, seni çocukluğumda gezdiğim yerlere götüreyim.
0: Dışarısı serin olabilir. Şunu da yanına alıver kızım.
2: Teşekkür ederim.

0: akşama size balık çorbası yapacağım.
1: Aa, maalesef kalamayacağım.
0: Neden? Hemen gidecek misiniz?
1: Akşama programım var.
2: Söylemeyi unuttum babaanne. Günsel Hanım ses sanatçısıdır.
0: Ya, öyle mi? Buna çok memnun oldum. Müzikiyle uğraşanlara karşı benim derin sevgi ve saygım var.
2: Rahmetli büyük babam bestekardı.
1: Paşazade Ali Ekrem Bey.
0: Rahmetlimin besteleri şu yaşlı dünyamın en değerli hazinesidir. İçlerinde en çok bu şarkıyı severim. Rahmetlim bana ufak bir kırgınlığında benim için bestelemişti. Bu son eseri barışmamızı sağladı. Onun aziz bir hatırası olarak bugüne kadar sakladım. Bu da rahmetlimin bana son hediyesiydi. Sizin olsun kızım. Omuzlarınızda bunu görmek bana zevk verecektir, inanın.
1: Bu kadar kıymetli bir hatırayı imkanı yok kabul edemem efendim. Lütfen beni anlayın.
0: Peki, o halde bunu kabul edin. Madem bir ses sanatkarısınız, bu eseri yaşatmanızı isterim. Hatırım içinde şimdilik şalım omuzlarınızda kalsın.
1: Beni ihya ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum efendim.
0: Gelin yavrum, şarkıyı birlikte geçelim.
1: Memnuniyetle efendim.

hiç kimse sevmeyecek. Beni senden, seni benden.

Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözemeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözemeyecek. Seni benden, beni senden başka hiç kimse sevmeyecek.

Aşkı bekle diyor ah kalbim. Sen de bir gün elbet seversin. İki damlacık gözyaşın, birisi sen, biri odur. Şafak vakti veya bir gece, gelecek o sana gizlice. Söyleyecek yanan gözlerle,

0: Birlikte geçirdiğimiz bu günleri hiç unutmayacağım. Seni her zaman hatırlayacağım.
1: Her anı güzeldi. Tıpkı tatlı bir rüya gibi.
0: Ne yazık ki kısa sürdü.
1: İzmir'de bu son sabahım. Geminin kalkmasına birkaç saat kaldı. Sakın beni uğurlamaya gelme. Burada ayrılalım.

0: Söz vermiştik. Bir daha birbirimizi görmeyecektik.
1: Affet. Ayrılamadım senden. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun, değil mi? Lütfen bunu söyle bana Günsel.
0: Evet, seni seviyorum.
1: Sevgilim, bizi o gün kader karşılaştırdı ve hiçbir güç ayıramaz.
0: Evet. Fakat sonu yok bu aşkın. İkimizin de bir bekleyeni var.
1: Varsın beklesinler. Aşkımız bizi ebediyen birbirimize bağlayacak.
0: Refiye ne diyeceğim?
1: Hakiki aşkı bulduğunu, beni sevdiğini.
0: Bir insanı derhal silkip atmak o kadar kolay değil. Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
1: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
0: Ya seni bırakmazsa?
1: Ben onu bırakacağım. Bunu sen de yapacaksın, değil mi?
0: Evet.
1: Bir hafta sonra bugün Rufunda buluşuruz. Seni saat tam 12'de öğle yemeğine bekleyeceğim sevgilim.
0: Geleceğim.

0: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira. Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
1: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: Sprite'ı yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Hemen gönderirler mi beni Almanya'ya Emin dayı?
4: Senin işin biraz güç oldu.
5: Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
3: Odum yok, ocağım yok.
5: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
6: Yoksa bir itirazın mı var?
5: Baba nasıl kıyarsın bana?
7: Karalağım beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
3: Bu haberi sana Cano kız mı salmış?
7: Bana ya! Dağılın Bey!
5: Mehmet!
7: Cano'yu mu kaçırdılar? Kim?
4: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
7: Öldük yazsınlar olsun size!
5: Evine hoş geldin oğul.
7: Ben de bunu senin yanına bırakırsam... ...bana karali demesinler.
5: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
4: Kaçıyorlar ağam, kaçıyorlar!
5: Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
8: Yanaşma bugün 18'de TV4'te.
9: Abi, motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap!
10: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... ...100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express

0: ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızı temizlik 15 dakikada.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına? Ne düşünüyorsun?
1: Günsel, neden bu kadar dalgınsın?
0: Affedersin.
1: Böyle derin derin ne düşünüyorsun?
2: Maalesef, kızınızla evlenmekten vazgeçmek zorundayım.
3: Sebep?
2: Tamamen özel sebepler.
3: Sormak hakkımdır. Neymiş bu özel sebepler? Lütfen açıklar mısın?
2: Açıkçası, aramızda bir gönül bağı kurulamadı. Kızınızı sevemedim.
3: Allah Allah! Benim kızım sevilmeyecek kız mı? Güzel, kültürlü, asil, üstelik de çok zengin.
2: Aksini iddia etmiyorum efendim.
3: Sana büyük imkanlar hazırlamıştım. Seni bu fabrikanın başına geçirecek, kendime ortak yapacaktım. Milyoner olmak fırsatını kaçırdığının farkında mısın?
2: Benim para da pul da gözüm yok.
3: Şu anda senin yerinde olmaya can atan çok genç var.
2: Olabilir. Ben onlardan değilim.
3: Biraz daha düşünsen.
2: Yeteri kadar düşündüm. Kararım kesindir efendim.
3: İyi ama ben şimdi kızıma ne söyleyeceğim?
2: Ona mutluluklar dilediğimi.
1: Artık sahneye paydos. Yakında bu köşkün hanımı olacaksın. Nişandan sonra hemen evlenir, şahane bir balayına çıkarak Avrupa'yı dolaşırız. Paris, Roma, Viyana, Napoli bizi bekliyor. Balayımızı nerede geçirmek istersin söyle.
0: Özür dilerim Refik. Seninle evlenemeyeceğim.
1: Anlayamadım bunu. Kararını değiştirmene sebep ne?
0: Başkasını seviyorum.
1: Başkasını mı?
0: Kalbi başka bir erkeğe bağlı biriyle sen de evlenmek istemezsin zaten. Evlensek de mutlu olamayız ki.
1: Haklısın. Fakat bu acı haber kötü bir sürpriz oldu benim için. İzmir'de mi doğdu bu aşk?
0: Evet. Affet beni Refik. Sen çok iyi bir insansın. Seni üzmek istemezdim.
1: Üzülmedim desem yalan olur. Fakat önemli olan senin mutluluğun. Mutluluğuna.
0: Seni tebrik ederim. İnsanı arkadan vurmakta çok mahirmişsin.
2: Yanılıyorsun. Ben kimseyi arkadan vurmam.
0: Bana tercih ettiğin kadın bu mu?
2: Evet. Onu seviyorum.
0: Başkasını seviyordun da, ne diye benimle nişanlandın?
2: O zaman daha onu tanımıyordum.
0: Demek ne olduysa İzmir'de oldu. Kabahat benim. Seni oraya yalnız göndermeyecektim.
2: Bundan sonra arkadaş olarak kalalım. İçki içer misin?
0: Nefret ediyorum senden.
2: Nefret ettiğim bir adamla evlenmediğin için memnun olmalısın.
0: Ne hayaller kurmuş, neler düşünmüştüm. Babama senin için muazzam ve modern bir stüdyo yaptıracaktım. Seni yükseltecek, adını bütün dünyaya duyuracaktım. Oysa sen, bütün bunları basit bir kadın uğruna feda ediyorsun.
2: Basit değil. Harikulade bir insan o.
0: Ne verebilir sana?
2: Aşkı ve mutluluğu.
0: Buna yoksulluk ve sefalet desen daha yerinde olur. Burada çürümeye, sürünmeye mahkum oldun. Seni kaderinle baş başa bırakıyorum. Buluşmamıza 4 gün kaldı anneciğim. Ah, öyle heyecanlıyım ki. Yalnız içimde bir korku var. Ya gelmezse?
4: Bana kalırsa sen Refik'i reddetmekle hata ettin. Bu zamanda onun gibi bir genç çok az bulunur. Yakışıklı, tahsilli, kibar ve çok iyi bir insan. Onun nesini beğenmedin anlayamadım. Üstelik büyük bir serveti var.
0: Sen beni anlamak istemiyorsun anne.
4: Ben yalnız seni büyütürken çektiğim sıkıntıları hatırlıyor, aynı sıkıntıları seninle çekmeni istemiyorum. Yoksulluk ateşten gömlek kızım. Paranın hayatta çok önemli bir yeri var. Bu yüzden senin Refik'le evlenmeni çok arzu ediyorum.
0: İyi ama onu sevmiyorum ki.
4: Ne çıkar? O seni seviyor ya. Zamanla alışır, sen de onu severdin.
0: Hiç sanmıyorum.
4: Layık olduğun rahat ve lüks hayatı sana ancak Refik temin edebilirdi. Bir ressam ne verebilir sana?
0: Hiç kimsenin veremeyeceği şeyleri. Aşkı ve mutluluğu.

0: Seni çok bekledim sevgilim.
1: Geleceğim sevgilim.

0: iyi olacak mı doktor bey?
1: Bundan şüpheniz olmasın. Ameliyat başarılı geçti. Fakat ayağa kalkması biraz şüpheli.
2: Lütfen bizimle daha açık konuşun doktor bey. Günsel'in durumunu bilmek istiyoruz.
1: Bel kemiğindeki kırık neticesi omurilik tamamen yatay koptuğu için maalesef bundan sonra yürümesi imkansız.
0: Hayır, kızım daha çok genç, hayat dolu. Bunu duyarsa yaşayamaz, kahrolur.
1: Kızınızın sıhhati düzelinceye kadar durumunu ona söylemeseniz çok iyi olur.
3: Saklamanıza lüzum yok doktor. Acı da olsa gerçeği bilmeliyim. Kaderim ne olursa olsun, her çeşit felakete göğüs gerecek kadar yürekliyimdir ben. Öyle değil mi anneciğim?

0: Günsel Dolunay, İzmir'den döndükten sonra bize hiç uğramadı.
1: Adresini öğrenebilir miyim?
0: Adresi bizde yok.
1: Onu nerede bulabilirim?
0: Maalesef bilmiyorum. Biz de arıyoruz. Yeni iş tekliflerimiz var. Fakat bir türlü kendisini bulamıyoruz.
2: Raporlarınla röntgen filmlerini Londra Kraliyet Hastanesi'ne göndermiş, fikirlerini sormuştum. Nihayet mektup geldi. Cevapları müspet. Orada yeni bir ameliyatla iyileşme ihtimali mevcut.
3: Belki de tekrar yürüyebileceksin kızım. Bunun için çok para lazım.
2: Parayı düşünme. Seni ayağa kaldırmak için icap ederse bütün servetimi veririm.
3: Teşekkür ederim Refik. Çok iyisin. Fakat yardımını asla kabul edemem.
2: Beni yanlış anlama lütfen. Karşılığında senden hiçbir şey beklemiyorum.
3: Biliyorum. Fakat senden para alırsam... sevdiğim erkeğin gözünden düşerim. Oysa ben her zaman onun aşkına layık olmak isterim. Sonra senin paranla iyileşip de... bir başka erkeğe koşmamı sen de istemezsin.
2: Peki Günsel. İsrar ederek seni daha fazla üzmek istemem. Bana ihtiyacın olduğu zaman lütfen çağır beni. Hemen gelirim.
3: Teşekkür ederim Refik. Böyle kara bir günümde beni aradığın için çok memnun oldum.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Sen çıldırdın mı kızım? Hiç böyle bir teklif reddedilir mi? Ömrünün sonuna kadar bu iskemleye bağlı mı kalmak istiyorsun?
1: Kimseye muhtaç olmak istemiyorum anne. Kaderime tek başıma göğüs gereceğim.
0: Kaderini sevdiğin adam değiştirdi. Ama seni hiç aramadı.
1: Adresimi bilseydi arardı. Anne, lütfen beni yalnız bırak. Ya öğrenir de ararsa? Ya gelir de beni bu halde görürse? Hayır, bilmemeli. En iyisi unutmalı beni. Kendimi unutturmalıyım onu.
2: Buyurun. Günsel, sevgilim, neredesin? Seni aramadığım yer kalmadı. O gün niçin gelmedin?
1: Ben de bunun sebebini bildirmek, sana veda etmek için telefon ediyorum. Yakında Refik'le evleneceğim.
2: Hayır, olamaz. Sen benimsin, sevgilimsin. Hani söz vermiştik, yeminler etmiştik. Bütün kalbinle yalnız beni sevmiştin. Yalan mıydı bunların hepsi?
1: Özür dilerim. Duygularımda yanılmışım. Sevmiyorum seni. Her şey bitti artık. Aramızda geçenleri unutmalıyız. Sana mutluluklar dilerim.
2: Günsel! Günsel!

İnan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın. Belki bana çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Şimdi derdimiz seninle. İnan sen herkesten

0: Beni senden seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Beni senden seni benden başka hiç kimse bilmeyecek.
1: Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın, kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın.
2: Günsel Hanım'ın bu ay içinde emisyonu yok Fikret Bey. Önümüzdeki ay onu burada bulabilirsiniz.
3: Onu şimdi görmek istiyorum. İkimiz için de çok önemli bu. Hayati bir mesele. Lütfen bana yardım edin. Adresini verin.
2: Günsel Hanım yabancılarla görüşmekten pek hoşlanmaz beyefendi.
3: Yabancı değilim ben. Hayatımı kendisine adamak istediğim bir yakınıyım. Ne bahasına olursa olsun adresini öğreneceğim. Zaman kaybettirmeyin bana.
2: Pekala. Günsel Hanım'ın adresi şu. Etiler... Sun Sokak 12 numara.
3: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: Alo? Evet, benim efendim. Aa, siz misiniz Natuk Bey? Buyurun. Anlayamadım. Kim dediniz?
1: Fikret Arda. Çok ısrar edince adresinizi vermeye mecbur oldum. Ya, şimdi evinize geliyor sanırım. Kötü bir şey yapmadım ya Günsel Hanım.
0: Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Üzülmeyin. Nasıl olsa beni bulacaktı. İyi günler. Ne oldu yavrum? Fikret anne, nihayet adresimi bulmuş.
2: Bence sevinmelisin buna. Aranızdaki bu kahreden ayrılış son bulur artık.
0: Hayır anne. Belki bir ümitle gelecek buraya. Ama giderken beni içinden silip atacak. Yapacağım bunu.
2: Anlayamadım.
0: Şimdi her şeyi anlayacaksın.

0: Günsel Hanım'ı rica ediyorum.
1: Ben annesiyim, buyurun. Bir isteğiniz mi var?
0: Kendisini görmem lazım. Çok önemli efendim.
1: Geleceğinizi önceden haber verseydiniz keşke, çünkü...
0: Özür dilerim, onunla konuşmalıyım.

0: hoş geldin. Doğrusu beni şaşırttın.
1: Ben de şaştım. Başka türlü düşünmüştüm karşılaşmamızı.
0: Allah Allah! Seni nasıl karşılayacaktım yani?
1: Kim bu bey sevgilim?
0: Bahsetmiştim sana, ressam Fikret Arda.
2: Hatırladım şimdi, bir viski alır mısınız?
1: Hayır! Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.
0: Dur biraz! Buraya neden geldiğini söylemedim.
1: Seni yalnız bulacağımı ümit etmiştim.
0: Yalnızlıktan nefret ederim. Her zaman yanımda bir erkek olsun isterim. Unuttun mu? İzmir'de de sen vardın yanımda.
1: Yanında değil, kalbinde olduğumu sanmıştım.
0: Çok duygulusun, beni tanıyamadığın nasıl belli? Sadece vakit geçirdim seninle. Halbuki sen her şeyi büyüttün. Çok safsın.
1: Belki de körüm. Göremedim iç dünyanı. Büyüttüm gözümde seni. Sevilecek değil, tapılacak bir kadın gibiydin benim için. Birlikte doğmuştuk sanki. Birlikte ölecektik belki de.
2: Günsel? Hı? Fikret Bey neler diyor Allah aşkına?
0: Bir masal anlatıyor bize. Çocuklar bile gülebilir bu masala. Bana kızmadın değil mi?
2: Saçmalama! Ciddiye almadığın ve sadece vakit geçirdiğin biri için sana kızabilir miyim hiç? Hatta kendisini nikahımıza davet etmeni istiyorum senden.
0: Ne dersin buna? Nikahımıza gelir misin?
1: Birbirinize iyice uymuş bir çiftsiniz. Çamura bulanmış düşüncelerinizle, geçici sevgilerinizle ikinize de mutluluklar dilerim.

Mutluluğumuza sevgilim, aşkımıza,

0: Affet sevgilim. Yürümedikçe, hatta koşmadıkça sana dönmeyeceğim. Hiçbir zaman dönmeyeceğim. Hiçbir zaman.
1: Günsel! Günsel yavrum, sabır evladım.
0: Artık sabrım kalmadı. Ölsem de kurtulsam.
1: Sen kendini feda ettin yavrum. İstesen bu acın biterdi.
0: Onun da hayatını zehirledim. Oysa ona mutluluk vermek istiyordum.
1: Kaderin ne kadar kötüymüş yavrum.
0: Dinle anne! Dinle! Hiç olmazsa onun kaderini değiştirmeliyim. Bir yuvası olsun. Boy boy çocukları olsun. Unutsun beni, unutsun! Yapacağım bunu! Yapacağım!
2: Bir ziyaretçiniz var Jale Hanım.
3: Kim?
2: Günsel Dolunay.
3: Rahatsız edilmek istemediğimi söyle ona.
2: Çok ısrar etti efendim, garip bir hali var.

0: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Doğrusu hiç beklemiyordum.
0: Sizden Fikret hakkında konuşmak istiyorum.
1: Fikret acı bir romandı benim için. Sayfalarını kapadım.
0: Daha açık konuşun benimle. Onu hala seviyorsunuz değil mi?
1: Evet. Saklayacak değilim. Seviyorum.
0: Size ihtiyacı var şu anda. Yanında olmanızı istemeye geldim.
1: Bizi ayıran sizdiniz. Ne hakla böyle bir şey isteyebilirsiniz benden?
0: Aynı erkeği sevdik ikimiz de. Sevgi fedakarlık ister. Unutalım geçmişi. Ona dönün. Bıraktığınız yerden başlayın. Göreceksiniz. Mutlu olacaksınız.
1: Ya siz?
0: Beni yok bilin. Ölmüş bilin. İsterseniz adımı lanetle anın. Ama inanın ki son nefesimde bile saadetiniz için dua edeceğim.
1: Çok zor. Çok zor ona dönebilmem. Yıkılmış gururumu

0: gibi kaçamak. Beni hiç ciddiye almadı zaten. Sıradan bir kadındım, inanın bana.
1: Yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Gözyaşlarınızda bile ölümsüz sevginiz saklı. Önceleri kızıyordum size. Ama şimdi tertemiz aşkınıza hürmet ediyorum. Ona anlatacağım durumu.
0: Yok, asla! Bunu yaparsanız öldürürüm kendimi. Sırrımı muhafaza edeceksiniz, değil mi? Yalvarırım, yemin edin! Tanrı adına yemin edin!
1: Sakat değil! Tapılacak bir kadının hatırı için bunu yapacağım. Söz veriyorum.

0: Neden geldin?
1: Özledim seni. Sen hayatımdan bir parçasın. Bu ayrılık tahammül edilmez bir acı oldu bana. Geçmişi unutamaz mıyız?
0: Ben değilim artık.
1: Bir denesek, ne kaybederiz? Maziyi yaşanmamış kabul edebiliriz. Ben ettim ve sana döndüm.
0: Bana acıdığın için mi?
1: Seni sevdiğim için.
0: İkinci bir yıkılışa sebep olmak istemiyorum. Kendimden korkuyorum.
1: Korkunu silip atacaksın içinden. Benim sevdiğim erkek cesurdu, iradeliydi. Benliğine tekrar kavuşacağına eminim. Yeniden başlayacağız her şeye sevgilim.

0: Hyatt. Hyatt.
1: Neyin var Fikret?
0: Olmuyor, yapamıyorum. Beni yalvarırım, anlamaya çalış Jale.
1: Zorlama kendini. Acelem yok benim. Bekleyeceğim.
0: Bu senin için boşuna bir bekleyiş olacak. İçimde hala o yaşarken seni sevemem Jale. Affet beni.
1: Anlıyorum. Daha fazla üzme kendini. Peki. Kapatalım bu hikayeyi burada. Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Uzaklaşacağım buradan. Belki Kuşadası'na babaanneme giderim. Herhalde bir müddet orada istirahat etmem iyi olur. İyi bir insansın sen Jale. Yaptıkların için teşekkür ederim. Sakın kırılma bana. Beni hasta kabul et istersen.
1: Bu hastalığın bir gün geçecek. Şimdi aramıza giren kadının büyüklüğünü iyice hissettim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Söyleyemem. Ama belki bir gün anlarsın ne demek istediğimi. Hadi canım, Allah'a ısmarladık.

Fikret'im, evladım, aslanım benim. Ne yazık ki bir daha seni göremeyeceğim. Sen buna inanmayacaksın ama ben hissediyorum. Sana bir vasiyetim var. Hani o gün bana getirdiğin bir misafir vardı. Günsel. Şalımı ona verirsen beni çok memnun edersin yavrum. Beni hatırlayıp şalımı omuzlarında taşıdığım müddetçe bilmiş olasın ki ruhum huzur içinde olur.

0: bu portreye bir şaheser. Bu defa büyük bir başarı kazanacaksın. Tebrik ederim.
1: Satılık değil o.
0: Neden?
2: Bu resmi kendim için yaptım. O bir zamanlar benim sevgilim, her şeyimdi. Ama şimdi...
0: Kötü hatıralar insanı yıpratır. Yerinde olsam bunu göz önünden kaldırır, satardım.
2: Peki, götür sat onu.
3: Ünlü sanatçımız Fikret Arda, şehir galerisinde yeni bir sergi açtı. Çok büyük bir ilgi gören sergide çoğunlukla sanatçının son eserleri yer alıyor. Bu eserlerde özellikle şimdiye kadar denenmemiş bir renk armonisi dikkati çekiyor.
4: Bilhassa Fikret Arda'nın şu eseri.
5: Gel gel bak.

0: Portre nerede? Onu bana ver.
1: Neden?
0: Satmaktan vazgeçtim.
1: Geç kaldın dostum. Biraz evvel onu sattım.
0: Kime?
1: Sakat bir kadına.
0: Sakat bir kadına mı?
1: Evet.
0: O tabloyu mutlaka geri almalıyım. Kim bu sakat kadın? Nerede oturuyor?
1: Ne adını biliyorum, ne de adresini biliyorum dostum.

0: Hemen gönderirler mi beni Almanya'ya Emin dayı?
1: Senin işin biraz güç oldu.
2: Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
0: Odum yok, ocağım yok.
2: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
3: Yoksa bir itirazın mı var?
2: Baba nasıl kıyarsın bana?
4: Karahalam, beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
0: Bu haberi sana Cano kız mı salmış?
4: Bana ya! Dağılın beyin!
2: Mehmet!
5: Cano'yu mu kaçırdılar? Kim?
1: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
5: Kötü yazsınlar olsun size!
2: Evine hoş geldin oğul.
4: Ben de bunu senin yanına bırak.

0: bırakırsam bana karali demesinler.
1: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
2: Kaçıyorlar ağam, kaçıyorlar!
1: Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
3: Yanaşma birazdan TV4'te.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Abi motor komple bitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
4: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
5: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
3: Ben Ömer Necati Albayrak.
4: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
3: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
4: Gün ilk dakikada başlar.
5: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adına.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
11: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
12: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
10: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma,
13: Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
14: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
15: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
16: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
17: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
16: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
18: Kurtaracaksın elbet.
15: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi.
19: Boşuna yorma kendini Kozmaz. Kaçamazsın.
20: İnsan Avcısı yarın 16.15'te TV4'te.
21: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
22: İşte Çetmen, işte hayat.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Çetmen, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
24: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
24: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
9: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159

0: Buyurun.
1: Affedersiniz Gülşen Hanım, bir ziyaretçiniz var.
0: Kim?
1: Fikret Arda.
0: Buyursunlar.
1: Emredersiniz.

0: Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya Fikret Bey?
1: Kuşadası'ndan esen bir rüzgar Günsel Hanım.
0: Kuşadası mı? Babaanneniz nasıl?
1: Artık yaşamıyor.
0: Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Babaannenizle bir anda sevmiştik birbirimizi.
1: Bir anlık sevgiler çabuk unutuluyor Günsel Hanım. Babaannem bu paketin size verilmesini vasiyet etmiş. Ben de rahmetlinin vasiyetini yerine getirdim.

0: Yaşadığım müddetçe hayatımın en değerli hatırası olarak kalacak bende.
1: İyi rol yapıyorsunuz, tebrik ederim.
0: Anlayamadım.
1: Paraya delice tapan ve duygularını bu uğurda satan siz değil misiniz? Hele bir hafızanızı yoklayın. Belki geçmişteki günleri, verdiğiniz sözleri hatırlarsınız. Yarın tam bir yıl oluyor. 6 Ocak Çarşamba günü saat 12'de Hilton'da bir randevunuz vardı. Hatırlayamadınız mı Gülser Hanım?
0: Hayır.
1: Haklısınız. Para her şeyi unutturur insanı. Ama zamanında bana aşktan, mutluluktan, duygularınızdan bahsetmiştiniz. Etmiştiniz de size inanmıştım.
0: Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
1: Sizi yalnız bırakmak mı? Siz zaten yalnızsınız. Milyoner kocanız ve binlerce hayranınız ortasında yapayalnız kalmaya mahkum olmuşsunuz bir kere. Bunun için de size acıyorum.
0: Acımak mı? Buna hakkınız yok. Kimse acıyamaz bana.
1: Öyle mi? Karşındaki aynaya iyi bak. Bak bakalım göz bebeklerinde Kuşadası var mı? Masmavi bir gök, dalgalar, güneş var mı? Bunlar olmadan sen nasıl mutlu olabilirsin?
0: Defol git! Git! Git buradan!
1: Gidiyorum. Ama bil ki senden nefret ediyorum. Bu nefret ömrüm boyunca sürecek.
2: Geç kaldım dostum. Biraz evvel eserini sakat bir kadına sattım. Ayakları tutmayan sakat bir kadına. Sakat bir kadına!
0: Hala ne duruyorsun? Git buradan!

0: Fikret değil miydi? Gitti mi? Bir daha dönmeyecek mi? Neden bıraktın kızım onu? Niçin her şeyi anlatmadın?
1: Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür. Bizim aşkımız yaşamalı. Ölmemeli. Yarın kaderim bana esirgediği o mutluluğu başıma kutlayacağım. Geçmiş yılın o mukaddes gününü hiç değilse hayal ederek yaşamalıyım. Anneciğim, senden bunu rica ediyorum. Yarın beni lütfen oraya götür.

0: Niçin? Niçin olanları sakladın benden?
1: Affet! Üzmek istemedim seni! O gün sana koşarak geliyor, yukarıya bakıyordum! Çünkü sen gökyüzündeydin! Fakat şimdi sana koşamam! Artık yarım bir insanım!

0: Çabuk Mehmet'i bulup getirin bana!
1: Eknam, mektepli olmaya heveslenmiş işte, kayınvalidime!
0: Hanımı mülkümü talan ettiresiniz diye mi besliyorum sizi kapımda? Mektepli olmaya özenmek bunun gibi bir çulsuzun ne haddine?
1: Eknam!
0: Bağırın çocuğu, alın şu kadını başımdan, alın! Ay şimdi görürsün köpek!

0: Kara Ali çiftliği bastı.
1: Aman ağam, bu ne şeref! Beni ihya ettiniz! Buyurun, buyurun!
2: Yaşlandık gayrı derviş! Dağda dolanmaktan yorulur olduk. Şöyle bir ev yemeği yemek, rahat döşekte uyumak çekti canımız.
1: Yemek yatak ne demek ağam! Canım uğruna kurban olsun! Sen emret yalnız!
2: Bu cezaya çarptırılmak için ne suç işledin?
1: Bunda suç mu ararsın? İtin, uğursuzun biri işte!
2: Sen sus! Çocuğa sordum! Söyle bakalım, ne yaptın derviş ağana?
3: Hayvanları otlakta yalnız bıraktım da okul çocuklarıyla şarkı söyledim.
2: Şarkı söyledin diye ha? Şarkı söyleyen çocuklara bayılırım ben. İnsan çocuklukta da şarkı söylemeyince bir daha ne zaman söyleyecek? Daha ne durursun derviş? Çabuk sofra kurulsun! Bu türkücü ağanın da karnı acıkmış olmalı, hadi gel bakalım! Otur şöyle! Soframa oturmak da neyin nesi derviş? Benim bildiğim ev sahibi, misafire hizmet edecek! Hadi koştur bakalım!
1: Emredersin ağam, kusurumuza bakma!
4: Afiyet olsun ağalar, afiyet olsun!
1: Hadi koşturun bakayım, hadi! Çabuk olun, sallanmayın!
2: Al bakalım! Söyle bakalım, ne şarkısıydı söylediğin?
3: Dağ başını duman almış!
2: Dağ başını duman almış ha? Güzel! Askerdeyken biz de söylerdik!

0: Emrettiğin gibi 3 aylık erzağınızı tamamladım. Afiyetle yiyin ağam.
1: İyi. Yalnız o çocuğun kılına dokunulmayacak, tamam mı?
0: Sen emrettikten sonra elden ne gelir ağam, bağ üstüne.
1: Aferin, seni hep böyle görmek isterim.

0: beni de beraber götür ağam.
1: Bizimle gelmek için daha pek küçüksün. Büyüyüp tam bir erkek olacağın zamana kadar beklemen lazım.
0: O zaman beni yanına alır mısın ağam?
1: Belki de sen benim peşimden gelmek istemezsin.
0: Gelirim. Sen istedikten sonra cehenneme bile gelirim.
1: İyi. Nankör bir çocuk olmadığın belli. Hadi bakalım, şimdi ananın yanına. Büyüdüğün zaman düşünürüz.

Ulan dursun! Buyur baba, gel lan buraya çabuk! Niye bu pulluk burada duruyor lan? Ha?

0: Ben Mehmet'e bayram bayram dinlemem, bugün tarlalar sürülecek demedim mi?
1: Ben de söyledim. Ama adama laf mı dinletebiliyorsun? Beni bayram günü kimse çalıştıramaz dedi, çekti gitti.
0: Nereye?
1: Kahveye indi herhal.
0: Gel lan benimle!
2: Al imzala şuraya oğlum.
3: Hemen gönderirler mi beni Almanya'ya Emin dayı?
2: Senin işin biraz güç oğlum. Hele istidayı bir ver bakalım, ne olur.
0: Ulan sen adam olmayacak mısın? Ben sana bugün tarlalar sürülecek demedim mi? Bayram diye her işi boşlamak mı lazım?
2: Almanya için istida lazım olmuş da, şuracıkta yazıverirdik.
0: Almanya kim bu kim? Otursun da haline şükretsin be! Ekmek elden, su gölden yaşayıp gidiyor kapımda! Recep! Kahvemi getir!
4: Bu deli Mehmet'in öfkesi burnunda gene! Kızmış ki zincir vursan para etmez! Kızsa ne olur, kızmasa ne olur? Açlıktan nefesi kokuyor, alt tarafı derviş ağanın yanaşması!
5: Yanaşma mı? Hazreti Yusuf kadar yakışıklı! Beni kaçırmaya kalksaydı, oynaya oynaya giderdim vallahi! Ya sen canım? Sen olsan gitmez misin böyle bir adamın peşinden?
6: Bunlar ne biçim sözler öyle? Hiç utanmanız yok mu sizin?
5: Kurumuna bak şunun! Belli etmiyor ama o da yanıp tutuşuyor Mehmet için. Gel gör ki deli Mehmet'in umurunda değil. Gano'ya bakmayan sana mı bakar be?

0: Vay Derviş'a kardeşim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne o üç çuval buğdayı yanaş bana emanet edemedin mi yoksa?
1: Yok be Müslüm ağa, gel konuşacaklarım var seninle.

0: hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Geçen gün çamaşır yıkarken duydum. Bütün köyün kızları sana vurgun. Birini kaçıracaksan tam zamanıdır. Güle oynaya gelirlermiş peşinden.
1: Neler söylüyorsun sen? Kız kaçırmak kim biz kim?
0: Niye kaçırmayacakmışsın? Aslan gibi adamsın. Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
1: Odum yok, ocağım yok. Kız kaçırıp ev bar kaçmak benim gibi bir yanaşmanın nesine? Hem doğacak çocuklarımı da derviş ağaya köle etmek niyetinde değilim. Göçeceğim buradan. Almanya'ya gitmek için istida verdim.
0: Almanya'ya mı gideceksin?
1: Evet, o da olmazsa benim için eşkıya Karali'nin yanına girmekten başka çare yok.
0: Eşkıyalığı mı kaldı Karali'nin? O da derviş ağa gibi bir köy ağası şimdi.
1: Olsun. Hiç olmazsa mert adamdır. Derviş ağa gibi kendi adamını ezmeye kalkmaz. Hoşça kal.
2: Karali, buralara yerleşelim, memleketin tadı tuzu kalmadı Müslüman. Birbirimizi arkalamazsak Karali sonunda bütün topraklarımızı elimizden alır. Tam da lafın üstüne geldi can o kız. Ancak hısım olursak güç yetiririz eşkıyaya Müslüman. Can o kızı oğlum Dursun'a istiyorum.
3: Ama benim kızım daha küçük.
2: Sen buna mı küçük diyorsun? Can o kızın güzelliği yedi köye destan olmuş söyleniyor. Köy yerinde böyle bir kızı evde saklamak caiz değil. Edersen 2000 altın da başlık veririm.
3: Hele panayır gününe kadar bir düşünelim.
2: Hem de iyi düşün Müslüman. Kara Ali sadece topraklara değil, can o kıza da göz koymuş.
4: Çok ezdin ama neyse ki mayası sağlanmış. Yaman güreşiyor Allah için. Türkü yapıp çağırdıkları kadar var Müslüman. Bunca yıl gezdim, can okuz gibisini görmedim. Allah sahibine bağışlasın.
3: Eksik olma Kara Ali. Evet Allah sahip olmasını biliriz.
4: Önce kendi ağanın elini öpmen yaraşırdı evlat. Ama neyse, bizim de oğlumuz sayılırsın. Al! Yaman güreştin, böyle bir silah hak ettin.
1: Sağ ol ağam.
5: Başpınar köy ağası Derviş Ağa'nın oğlu Dursun, üç köyünde delikanlılarına at yarışında meydan okuyor. Atına güvenen delikanlılar, her meydanına!
3: Yaman at yetiştirmiş senin oğlan Derviş Ağa. Sanmam ki karşısına başka bir at çıkabilsin.
2: Ortaya 5000 lira koyuyorum. Ne o Kara Ali, yarışacak atın yok mu senin?
4: Atımız var hamdolsun. Ama ne çare ki, üzerine binip koşturacak gençliğimiz kalmadı.
1: Ağam, izin ver senin ata ben bineyim.
4: Altında Dora Aygır olursa geçer misin Derviş Ağa'nın oğlunu?
1: Derviş Ağa'nın 5000 lirasına karşılık ben de bu silahı koyuyorum.
4: Ben de ortaya Dora Aygır'ın kendisini koyuyorum. Kazanan parayı da, silahı da Dora Aygır'ı da alacak. Kabul mü Derviş Ağa?
2: Kabul Kara Ali.
4: Test çekin bakalım Dora Aygır'ı Mehmet'in altına.

Hazır mısınız? Kara Ali beni yanına almaz. Derviş de bu köyde yaşatmaz beni.

0: Ayşe evlat, yüzümü hak ettin benim. Al, para da, at da, silah da senin.
1: Sayende adama vardı adımız ağam. Kabul et artık kulun olayım.
0: Sen benim kulum değil, oğlum olacaksın.
1: Sağ ol ağam. Elbet bir gün olur, bana ettiğin bunca iyiliği öderim. Şimdi izin ver de anama müjde vereyim.
0: Var güle güle.
1: Sağ ol ağam.
2: Şuna bakın hele, doğan gibi süzülüyor. Maşallah deyin kızlar, nazar değmesin çocuğa. İzin verirsen, ben eve varayım baba.
3: Peki kızım, hadi git sen. Dur hele Cano, eğlen biraz. Karali'ye bir hoş geldin demek yok mu?
2: Gitmem gerek, anam evde yalnız.
3: Bana da müsaade.
4: Köy yerinde olmaz işlere kalkma Karali. O kız senin çocuğun yerinde.
3: Ne demek istiyorsun derviş ağa?
4: Bunları sen de bilirsin ya, bir kere de ben söyleyeyim. Kadın kız işlerinde kimsenin gözünün yaşına bakılmaz buralarda. Haberin olsun.

0: Vay deli oğlan! Allah duamı kabul etti. Atımız da, paramız da, silahımız da var artık. Hadi şimdi gidip anamın elini öpelim. Sevindirelim kadıncağızı biraz. Ne o deli oğlan?
1: Merhaba Kara Mehmet! Benim deli kızı Sulu'yum dedim de.
0: İyi ettin! Benim deli oğlan da kandı gayrı. Hadi, çek Sulu atını.
1: Seni alkışlamaktan ellerim patladı bugün. Ne o, gidiyor musun?
0: Anama varıp hediyeleri göstereceğim. Oğluyla övünsün biraz.
1: Dur da beraber gidelim.
0: Duramam canım.
1: Neden? Benden korkuyor musun?
0: Ben kimseden korkmam. Ama bir gören olursa söz olur. Müslüman'ın kızı yanaşma Mehmet'le diye tepe koyup çalarlar bizi. Hadi hoşça kal.
1: Gördün mü deli kız? Gönlümüzü bir yiğide verdik. O da mertlik budalası. Vay benim başım! Ağa kızı olmakta suçmuş.
2: Hoş geldin! Otur şöyle Müslüman.
3: Eyvallah!
2: Bak yıllar ne çabuk geldi geçti. Başımızı ipe vermeden eşkıyalık belasından kurtulduk. Çift çubuk sahibi olduk çok şükür. Şimdi soyumuzu sürdürecek... bunca malımıza sahip çıkacak bir evlat gerek bize. Senin anlayacağın, evlenmeye karar verdim.
3: İyi karar vermişsin ağam, buna hepimiz seviniriz.
2: Kimin kızını alsam diye uzun uzun düşündüm. Bize soylu bir ağa kızı gerek Müslüman. Bu yörede de senden soylu ağa... senin can o kızdan güzel bir kız yok. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını istiyorum.
3: Olmaz!
2: Neden olmazmış? Benden iyisini mi bulacaksın?
3: Olmaz Kara Ali ağam, olmaz bir iş çünkü.
2: Çünkü ne Müslüman? Lafı geveleme!
3: Çünkü kızı derviş ağamızın oğlu Dursun'a verdik. Söz kestik, başlığını bile aldık.
2: Ne başlık aldınsa ben iki mislini, üç mislini veririm. 2000 altın, 50 baş sığır, 500 koyun!
3: Yapamam! Sözümden dönemem, töreyi bozamam. Bir kere söz kesilmiş. Varma bu işin üstüne, kurbanın olam, unut gitsin. Sana daha anlı şanlı bir ağa kızı bulmak, benim boynumun borcu olsun.
2: Demek dervişin Dursun'u bana değişiyorsun, öyle mi?
3: Değişmek ne demek Kara Ali ağam? Kısmet onaymış, elden ne gelir? Bana müsaade artık, akşam olmadan köyün yolunu tutmak gerek. Hadi sağlıcakla kal.
2: Sağlıcakla var Müslüman, ama bugünü de unutma.
3: İyi!
2: Hasan!
4: Buyur ağam!
2: Bana tez yanaşma Mehmet'i bulun.
4: Baştın ağam!

0: Derviş Ayetes haber salın. Can o kızı oğluna vermeye razı olduğumu söyleyin.
1: Başdıra!
2: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
0: Yoksa bir itirazın mı var?
2: Baba nasıl kıyarsın bana? Ay yaşın iç gecinin teki o Dursun.
0: Ama koskoca bir köy ağasının da oğlu. Daha iyisini mi bulacağım?
2: Ben varmam o serseriye.
0: Sana soran mı var, varır mısın diye? Bunca yıllık töreyi mi bozacaksın? Ben Müslümanaysam kızımı istediğime veririm.
3: Buyur ağam, beni emretmişsin.
4: Gel bakalım evlat.
3: Bir müşkülümüz var oğul.
4: Ancak senin gibi yiğit bir adamın çözebileceği bir müşkül.
3: Sen yeter ki emret ağam. Canım, kanım uğruna feda olsun.
4: Eksik olma evlat. Ben de bunu bildiğimden seni çağırdım. Müslüma, can o kızı Dervişan'ın Dursun'a veriyor. Kızı önce biz istedik ama Müslüma, Derviş Ağa'yı bize tercih etti. Bereket!

0: gelsin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
1: Bu haberi sana Cano kız mı salmış?
0: Bana ya! Kara Ali gibi yiğit biri dururken ben başkasına gelin gitmem diyormuş.
1: Benden eğleniyor musun ağam? Cano kız böyle bir sözü nasıl söyler?
0: Niye söylemesin? Yoksa sen de mi layık görmüyorsun bize Cano kızı?
1: Estağfurullah ağam! Onu demek istemedim.
0: İyi! Şimdi Cano kızı kaçırmak vacip oldu bize. Ama adımız eşkıyaya çıkmış bir kere. Düşündüm. Bu işi benim yerime sen yapacaksın.
1: Ben mi?
0: Hı, sen ya! Ancak senin gibi bir yiğit bu işin altından kalkabilir. Haftaya düğünleri olacak. Haftaya kızı sırtlayıp buraya getirirsen ihya ederim seni. Paraya pula boğarım.
1: Bu işi yaparsam para pul için değil, senin hatırın için yaparım ağam. Yalnız anamı da beni de yaşatmazlar.
0: Sırtını bana verdikten sonra kılınıza bile dokunamazlar. Kaçıracaksın değil mi Cano kızı?
1: Evet. Yalnız şunu bil ki dünyada senden başka hiç kimse bu işe razı edemezdi beni.
2: Çok, çok güzel bir gelin oldun Cano. Maşallah desene kız.
3: Maşallah.
4: Hadi kızlar, elinizi çabuk tutun biraz, gelin alayı gecikiyor.
2: Şimdi Müslüm'em, şimdi geliyoruz.

0: Aslan oğlum benim! Çok şükür Allah'a bana bu günleri de gösterdi!
1: Canoyu kaçırdılar! Canoyu kaçırdılar!
2: Canoyu mu kaçırdılar? Kim?
1: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
2: Öldük yazdıklar olsun size! Köyümüzün şerefini iki paralık ettiniz! Evime gelin gelen bir kızı yanaşmaya kaptırdınız ha! Yürüyün! Yürüyün!

0: eine Freude.
1: Burada biraz duracağız. Atların dinlenmesi lazım.
2: Beni kaçıracağın hiç aklıma gelmezdi. Yedi köyün adamı bizi arıyordur şimdi. İzimizi bulurlarsa ne yaparız?
1: Bulamazlar. Zaten onlar bize ulaşmadan, biz çoktan Kara Ali'nin çiftliğine varırız.
2: Yoksa onun yanına mı sığınmaya niyetlisin? Kara Ali gibi bir eşkıyaya güvenilir mi hiç?
1: Başka ne yapabilirim ki? Beni arkalayacağına söz verdik.
2: Sen de inandın öyle mi? Ah Mehmet'im! Bunalınca babasını bile satar o herif. Vakit geç olmadan kaçalım.
1: Benden oynama Canu. Ben kim oluyorum ki senden kaçmayı düşünebileyim?
2: Düşünmüyordun da o zaman ne demeye kaçırdın beni?
1: Ben seni kendim için değil, Kara Ali ağam için kaçırdım.
2: Şimdi de götürüp o kara herife teslim edeceksin öyle mi?
1: Allah'ın izniyle öyle. O kadar adamın içinden nasıl burnunu bile kanatmadan kaçırdıysam, şimdi de kılını bile halel getirmeden götürüp Kara Ali ağama teslim edeceğim.
2: Tuh! Yazıklar olsun sana! Ben de seni bir adam sanırdım. Ben istemeseydim sen beni kaçırabilir miydin? Kendi gönlümle kaçtım ben sana Mehmet! Seni sevdiğim için kaçtım.
1: Böyle oynak bir kara olduğunu bilmezdim. Hem Kara Ali gibi bir yiğit dururken başkasına yar olmam diye haber sal, hem de benimle oynaşmaya kalk. Hiç utanman yok mu senin?
2: Yalan! Çocukluğumdan beri ben senden başka kimseyi sevmedim. Ama şuncacık yüz vermedin bana.
1: Kara Ali ağam yalan söylemez. Yalan söyleyen sensin.
2: Mehmet! Bak gözlerimin içine! Yalan söyleyen insan gözlerimi bullar. Kıyma bana! İkimize de kıyma! Bir canavardan kurtardım, başka bir canavarın kucağına teslim etme! Senden başka kimseyi sevmiyorum ben!
1: İnanmıyorum sana! Yürü, Kara Ali ağama gidiyoruz! Bakalım yüz yüze gelince ne söyleyeceksin?
2: Bırak! Bırak beni! Bırak! Gitmem ben o herife! Yoksa kıyarım kendimi!
1: Götüreceğim! Bunca iyiliğini gördüğüm bir adama döneklik edemem!

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geleceği düşle.

0: sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
16: Türkiye Sigorta, gücü adında.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
19: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
18: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
22: Ne kadar emanet tutuyor.
23: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
22: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
24: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
22: Masa yakışıyor mu bana?
23: Sünger çok büyük olan yansınız.
25: Ulan ne yapıyorsun?
23: Hava asacağız bu sıraya daha.
22: Eyvah, yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4.

0: Sí.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Bakın.
10: Tam da leslik.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carte d'Or'a hazır mısınız?

0: karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
14: Hesap
13: kurdum. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdum.

0: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
1: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
2: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
0: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma,
3: Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
4: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
5: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
1: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
6: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
1: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
0: Kurtaracaksın elbet.
5: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi!
7: Boşuna yorma kendini Kozmaz! Kaçamazsın!
8: İnsan Avcısı yarın 16.15'te TV4'te.

0: Dağı taşı taradık, izlerini bulamadık baba!
1: Zorlu birine arka vermemiş olsa, bir yanaşma parçasının senin kızını kaçırmak ne haddine düşmüş, Müslüman!
0: Doğrusun, bu işin içinde kara hali var. Aramız namusumuz elden gitti baba. Varalım bu işin hesabını kara haliden soralım.
1: Eşkıya takımı dağda keserken korkuludur. Düze indi mi elinden gelmez. Yürüyün!

0: lan Mehmet'im benim. Kara Ali sana kurban olsun.
1: Bırak beni! Bırak!
0: Şimdi dile benden ne dilersin?
2: Hiçbir şeycik dilemem ağam. Sağlığın bana yeter. Yalnız gel gör ki bu kızın söyledikleri yenilir yutulur gibi değil.
0: Sen bakma ona! Ne dediyse cahilliğinden demiştir!
1: Bırak beni pis yalancı! Senin olmaktansa canıma kıyarım daha iyi! Mehmet! Mehmet! Bırakma beni bu canavar herife! Yalvarırım kurtar beni! İnan bana senden başka kimsenin olamam ben! Mehmet!
2: Aa, bu kızın sende gönlü yok!
0: Seninle sonra görüşürüz! Hadi çek git başımdan!
1: Bırak beni!
2: Aa! Sen yalan söyledin bana!
0: Söyledimse söyledim! Dünkü çocuklara hesap mı vereceğim bu yaştan sonra?
2: Bu iş senin şanına yakışmaz! Bırak kızı gitsin ağam!
0: Git dedim Mehmet! Elimden bir kaza çıkmadan git buradan!
2: Kızı almadan bir yere gitmem! Mertlik değil bu yaptığın!
0: Mertlik değil demek ha? Atın şu köpeği aşağı!
3: Dur Karani! Dur yoksa vururum!
2: Silahını at! Adamına da söyle kızı bıraksın! Cano!
1: Buyur!
2: Silahları topla ata bin! Arkamdan gelirseniz hiçbirinize acımam, vururum! Haydi Cano!
0: Atları kapatın! Sandıktan yeni silahları da çıkartın! Ben de bunu senin yanına bırakırsam... ...bana Kara Ali demesinler!

0: nedir? Ne oluyor? Güpegündüz çiftliği basmaya mı niyetlendiniz?
1: Ara Ali! Bu iş eşkıyalık işine benzemez! Kız kaçırmayı bu memlekette adamın yanına koyarlar mı sandın?
0: İftira etmektesin bana! Gelin olmuş bir kızı kaçıracak kadar aklımı yitirmedim de! Ben töreleri bilmez miyim?
2: İzini takip ettik, çiftliğe geldiğini biliyoruz. Tez Mehmet'i de, kızı da teslim et!
0: Doğrusunuz! Kızı sırtlayıp bana geldi. Saklayayım diye yalvardı. Ama ben ona uyar mıyım hiç? Kızı elinden alıp, deli olana da bir güzel cezasını vereyim dedim ama... Ama ne çare ki, silahını çekti, kızı alıp savuştu. Tam peşine düşerken... Aha, siz çıka geldiniz. Bunda benim ne suçum var? İnanmıyorsanız, kapım açık. Buyurun arayın.
1: Ne tarafa gittiler?
0: Şeytan kayalıklarına. Durun, beni bekleyin! Avucumun içi gibi bilirim dağları!

0: dur biraz. Ah, yoruldum ben. Ne olur biraz dinlenelim.
1: Duramayız Cano. Peşimizde canımızı isteyen çok adam var. Hadi bakalım.

0: 2 saat olmuş buradan geçeli. Ama artık nafile. Bu yağmurda başka iz bulamayız.
1: Sen de üstündeki ıslak elbiseleri çıkar da ateşe ver.
2: Üzerimde kurusunlar daha iyi.
1: Üzerinde kurumazlar. Hastalanırsan peşimizdekilerden hiç kurtulamayız.
3: İşiyor musun? Söylesene kız, üşüyor musun?
2: Üşüyorum ya. Ne olacak?
3: Diyecektim ki...
2: Üşüyorsan yanıma gel mi diyecektim?
3: Öyle diyecektim ya, nereden bildin?
2: Sen niye gelmiyorsun benim yanıma?

0: Ana. Ana. Aç kapıyı aç. Ana ben geldim ben. Aç kapıyı.
1: La ilahe illallah. Bu bizim oğlanın sesi.
0: Ana neredesin?
1: Hoş geldin. Evine hoş geldin oğul. Hele girin içeri.

0: Anacığım.
1: Evladım.
0: Bak, sana bir gelin getirdim ana.
1: Bana gelin mi getirdin? Allah bu günleri de gösterdi demek. Hele oturun şöyle, ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım.
0: Eksik olma ana. Yemeklerine hasretim ne zamandır. Yalnız sana bir tembihim var, bizim buraya geldiğimizi sakın kimseye söyleme, mi?
1: Peki oğul, söylemem, sen merak etme.

0: Bugün tek erkencisin Emine teyze, hayrola?
1: Gece hiç uyumadım da.
0: Neden uyumadın ki?
1: Şey... derim emme kimseye demeyeceğini de...
0: Der miyim hiç?
1: Kaynana oldum ben, kaynana!
0: Kaynana mı oldu?
1: Dur bak, sana hepsini anlatacağım. Bizim Mehmet, bir kız kaçırmış.
0: Kız mı kaçırmış?
1: Hem de kimin kızı biliyor musun? Güzeller köyünden Müslüman'ın kızı.
0: Sahi mi diyorsun Emine teyze?
1: Sahi ya!

0: Kızın adı da Cano. Eve gelince güzelliği evimi aydınlattı. Ay doğdu sandım.
1: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
0: Çomağızlı sen de. Dediğime pişman oldum. Gayrı demem kimseye.

Derler köyünden Müslüman'ın kızını kaçırdı.

0: Ne yapayım? Aç kapıyı! Kapısız tarlada herk edilmez! Çık dışarıda hele bir konuşalım! Açmıyorum sana! Ha? Bu da nesi? Bir de muhtara silah çekmek ha? Utanmıyor musun sen?
1: Ne istiyorsunuz benden?
2: Eve karı kapatmışsın.
1: Hey ha, karı kapatmıştın! Sözünüzü bilin, yoksa karışmam!
3: Dur Memo! Ben kendi gönlümle, isteyerek geldim. Memo benim erkeğim! Cano benim evime gelin geldi, gelin! İyice duydun mu cımbıkla?
1: Cımbıklı senin babandır! Adımın Kadir Ağa olduğunu bilmiyor musun?
3: Her neyse, hadi artık dağılın da bizi rahat bırakın!
1: Bana bak Memo! Memleketin kanunu var, memuru var! Güzellikle kıydırın nikahınızı! Yoksa bu köyde sizi barındırmam!
3: Ne duruyorsun öyleyse, kıy nikahımız! Sen muhtar değil misin? İşte imam da burada, o da duamızı eder! Hey ya, yaşa be Cano kızım! Ne duruyorsunuz? Alan razı, veren razı!
1: Nüfus kağıtlarınız yanınızda mı?
4: Değil!
1: Nüfus kağıtları olmadan nikah kıyılmaz!
2: Şimdi biz dini nikahımızı kıyalım, kağıtlarını bulsunlar, resmi nikahları da kıyılır!
4: Artık onları bulsak da bir işe yaramaz! Kız elden gitti ağlar!
5: Üzülme sen Müslüman! Kan her pisliği temizler! Memo'dan eninde sonunda bu rezilliğin hesabı sorulacak!
1: Hem öyle bir sorulacak ki! Yedi köye destan olmacasına!
6: Ağam! Öğrendim ağam, dağın ötesindeki köye inmişler!
5: Davranın!

0: Ne oluyor Mehmet?
1: Geldiler, çabuk giyin. Hadi çabuk ol biraz.
0: Sonuna kadar dağdan dağa kaçacak değiliz ya. Varalım jandarma çavuşuna, derdimizi anlatalım. He de bana Mehmet'im! Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
1: Peki Cano, istediğin gibi olsun. Şimdi beni iyi dinleyin ağalar! Ya bu çocukların yakasını bırakırsınız, ya da ben sizi gece vakti silahlı haneye tecavüz suçundan mahkemeye sevk ederim. Böyle bir suçun cezasının ne olduğunu Kara Ali iyi bilir.
2: Ama kumandan bey, benim oğluma gelen gelini kaçırdı.
1: Ben her şeyi biliyorum, devletin kanunu Cano ile Mehmet'ten yana. Şimdi pılınızı pırtınızı toplayıp yıkılın karşımdan! Söylediklerimi de unutmayın sakın!
3: Çavuşun sözüne uyup, bu işin arkasını boşlarsak, köy yerinde hepimize ağalığı haram ederler. Bilmiş olun.
4: Boşlamaktan söz eden kim Kara Ali? Namusumuza sürülen leke, sözle temizlenmez! Bana düşmanımın kanı gerek! Şunu tez sürülen, hadi!
0: Sabah sabah nereye can o kız? Mehmet tarlada, ona azık götürüyorum ana. Dur hele, dur da beraber gidelim. Sen artık otur da dinlen ana, bu işler yeni geline yaraşır. Yavrum!

Yetişme!

Ölmüş bir adama eşkıyalıkta bile kurşun sıkılmaz. Hadi gidiyoruz.

0: Başın sağ olsun ağa, çok şükür namusumuz temizlendi.
1: Başın sağ olsun Müslüm ağa. Başın sağ olsun ağa.

0: Onlara Mehmet'i sana el sürmediğini söyle, gene de seni almaya razıyım. Burada ölüp gitmene gönlüm razı değil. Aklını başına al Cano, sözümü dinle.
1: Ona sen kıydın. Yazıklar olsun. Babası gibi sever sayardı seni. Bu muydu senin mertliğin? Defol git başımdan!

0: Mehmet. Mehmet'im.
1: Canım, bak sana su getirdim. İç. At o silahı elinden.
0: Mehmet!
1: Çıkar camıyı oradan. Ellerine kas toprağı. Daha çabuk ol! Sen de hayatını seviyorsan daha çabuk!

0: Canın sıkılmış senin. Yoksa kötü bir haber mi?
1: 5 aydır jandarmalar her tarafta bizi arıyorlar Cano. Ötekiler de cabası.
0: Sonumuz ne olacak? Ne yapacağız Memo?
1: Ayağın ağır olmasaydı buralardan uzak yerlere giderdik. Bizi tanıyan yerlere.
0: Nereye gitsek kanun yakamızı bırakmaz gayrı. Çocuk doğduktan sonra gidip hükümete sığınsak, suçumuz neyse çekelim desek.
1: İki kişiyi vurdum. En az 20 sene verirler bana. Bense hep seni yanımda görmek, gözlerinin içine doya doya bakmak istiyorum.
0: Bak Memo, bak! İstediğin kadar bak! Gözlerime iyi bak ki karnımdaki sana benzesin. Tanrım belki bir kurtuluş yolu gösterir bize.

Taşlar soğuk. Çok olmuş buradan geçeli. Ulan Memo! Eninde sonunda elime geçireceğim seni.

0: Ben iyice ağırlaştım Memo. Çocuğumuzun ziyan olacağından korkuyorum.
1: Tut elimden canım. Yavaş yavaş gidelim. Tepedeki mağaraya varınca bol bol dinleniriz. Orası bizim için en emin yer. Kimsenin aklına gelmez orada olduğumuz.

0: Geldik canım.
1: Ha gayret.

0: Ah Memon, bittim. Sen olmasan ne yaparım ben? Bir gün bile yaşayamam.
1: Hadi sen biraz dinlen. Ben şu heybeyi boşaltayım.
2: Bu kayalıklarda iş sürmek çok zor.
3: Üç kola ayrılalım. Kim bulursa öbürkülere üçer ateş ederek haber versin.
1: Saatin mi geldi? Gel şöyle otur bakayım. Gel şuraya uzan. Hiçbir şey yapmayacaksın artık. Her şeye ben bakacağım.
0: Dur, o kadar acele etme. Hemen doğuracak değilim.
1: Yok, hayır olmaz. Uzan bakayım.
0: Dur Memo, çorba yanacak.
1: Uzan dedim sana. Artık yorulmayacaksın. Her şeye ben bakacağım, çorbaya da bakarım.

0: Hep benim yüzümden çektiklerin. Başına bela oldum. Eğer izimizi bulurlarsa...
1: İzimizi bulurlarsa dünyayı dar ederim onlara. Korkma sen, hadi iç çorbanı.

Şimdi git yanımdan Memo. Senin yanında utanırım. Ay! Yalvarırım git.

0: Now.
1: Çiftçiler Mehmet, etrafın sarılı. Kurşunun yiyeceği sana kaç gün daha yeter. İkiniz de açlıktan, susuzluktan gebereceksiniz. Ben seni burada bir ay bile utanmadan beklerim.

Molen Mehmet, yaktım seni bu sefer.

0: Tıpkı sana benziyor Memon. Tıpkı.
1: Teslim ol Mehmet! Teslim ol! Teslim olmazsan Omar Ağa'yı başına yıkarım!

Üstüme varmayacaktın Kara Ali. Beni bu kadar bunaltmayacaktın. Seni ellerimle öldüreceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama buna sen mecbur ettin beni.

Elim varmıyor bir türlü Karali. Zamanında bana ettiğin iyilikleri unutamıyorum. Ama artık ödeştik. Canını bağışladım sana. Git buradan çabuk. Bir daha da sakın karşıma çıkayım deme. Git derim, duymadın mı? Elimden bir kaza çıkmadan çabuk git.

0: Silah seslerini duyunca koşup geldik. Demek sonunda mağarada kıstırdın ha Memo'yu. Söylesene Karali, biz yetişene kadar ikisini de öldürdün mü yoksa?
1: Ne gezer derviş ha? Ben de Mehmet mağaradadır deyip bunca cephane harcadım ama boşuna. İçeride kimsecikler yok.
0: Bunda bir iş var Karali. Durup dururken boşuna cephane harcayacak adam değilsin sen.
1: Uzun ettin derviş ha. İçeride kimse yok dedim sana. Yürü de başka yerleri arayalım.

0: 帰れた。メモ。Bir şeyim yok evlat. Küçük bir seyrek o kadar. Üst yandan yola çık. Vakit varken kaçmaya bakın. Ben arkayı kollarım.
1: Seni bu halde bırakamam ağam.
0: Beni düşünme. Karını ve çocuğunu al da uzaklaş buradan.
1: Hiçbir yere gitmem ağam. Boşuna üstelemez.
0: Öyleyse bu köpekleri erkekler nasıl dövüşürmüş gösterelim.

0: Öldüğüme yanmam. Sana düşmanlık ettiğime yanarım Mehmet. Hakkını helal et.
1: Helal olsun ağam. Keşke bütün düşmanlarım seni...

0: canım.
1: Oğlum. Oğlumuzu da vurdu köpekler.
0: Gel o. Gel o. Oğlumuz yok artık.
1: Yok Memo, yok.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz...

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
6: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
7: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
5: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma,
8: Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
9: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
10: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
6: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
11: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
6: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
12: Kurtaracaksın elbet.
10: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi.
13: Boşuna yorma kendini Kozmaz. Kaçamazsın.
14: İnsan Avcısı yarın 16.15'te TV4'te.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
6: Kasa.
11: Marul.
6: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız bu sırada.
7: Eyvah yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

aşağı ahıra girdi. Ölüsünü getirenin avucuna 10.000 lira sayacağım. Durmayın! Yakalayın! Gel artık!

dikkat. TK 302 seferiyle İzmir'e gidecek yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Attention please. Passengers on flight TK 302 to İzmir are kindly requested to board the aircraft.

0: emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Sigara içmeyiniz ve koltuk arkalarını dik tutunuz. Ladies and gentlemen, please make sure that your seat belt is fastened and don't smoke. Thank you.
1: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı yolculuklar.
1: Size de. Ünlü ressam Fikret Arda son resimlerini İzmir'de sergileyecek.

0: Sesi de kendi kadar güzel yol arkadaşım ve oda komşuma en derin hayranlıklarımla Fikret Arda.
1: Alo? Şimdi güzel çiçeğinizle karşılaştım. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim.
0: İzmir'e ilk defa mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Burada kalacak mısınız daha?
1: Otelle anlaşmam bitinceye kadar. Sonra da İstanbul'a döneceğim.
0: Ne zaman?
1: Bir hafta sonra.
0: Çok az değil mi?
1: Haklısınız. Böyle güzel bir şehrin zevkini çıkarmak için çok az.
0: İzmir'de size arkadaşlık etmeme müsaade eder misiniz? Ben yarı İzmirli sayılırım. Babam Ege'lidir. Hatta Kuşadası'nda oturan bir babaannem var.
1: Teşekkür ederim. Benim yüzümden işlerinizden geri kalmanızı istemem.
0: Bu konuda hiç endişeniz olmasın. İşlerimi hallettim. Size rastlamak uğur getirdi bana. Resimlerimi sergileyeceğim galeriyle anlaşmamı yaptım.
1: Hayırlı olsun. Serginizi ne zaman açıyorsunuz?
0: Bir ay sonra. Ne yazık ki o zaman siz burada olmayacaksınız.
1: Evet, maalesef. Geçen yılki serginizde en çok Yalnızlık isimli tablonuzu beğenmiştim. Fakat başkası satın almak için benden önce davranmıştı.
0: Bilseydim onu size hediye ederdim.
1: Teşekkür ederim. O eseriniz gerçekten çok güzeldi. Garip bir hüzün veriyordu insana.
0: O tabloyu yaptığım sırada kendimi çok yalnız hissediyordum. Hala da öyle hissediyorum.
1: Ama şimdi yalnız değilsiniz. Nişanlınız var.
2: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
0: Evet, teşekkür ederim. Bir dakika müsaade eder misiniz?
1: Rica ederim.

0: Alo? Sen misin Jale? Hayır, hayır, merak etme. İşler yolunda. Seni özlemek mi? Şey, tabii, tabii özledim, hem de çok. Şu anda ne mi yapıyorum? Geçiyorum, bir arkadaşımla beraber. Yakında döneceğim tabii. Babana hürmet ve selamlar. Güle güle Jale.
1: Nişanlınız değil mi?
0: Evet.
2: Sizi İstanbul'dan arıyorlar efendim.
1: Ah! Müsaadenizle. Alo? Teşekkür ederim Refik. İyiyim. Dün gece işe başladım. Çok memnunum. Elbette inanıyorum sana. Bana olan sevginden şüphe etmek aklıma bile gelmez. Şu anda mı? Bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Bir hafta sonra görüşürüz. Güle güle Refik.
0: Siz de mi nişanlısınız?
1: Sözlüyüm. İstanbul'a dönünce evleneceğim.
0: Onu seviyor musunuz?
1: Bu bir aşk evlenmesi olmayacak.
0: Benimki gibi desenize, mantık evlenmesi.
1: Refik iyi bir insandır. Beni çok seviyor. Üstelik zengin ve başarılı bir iş adamı. Evlenince sahneden ayrılacak, evimin kadını olacağım.
0: Jale de zengin bir ailenin tek kızı, kültürlü ve güzel. Fakat bütün bunlar sizin ve benim mutlu olmamıza yeter.
1: Neden yetmesin?
0: Ya aşk?
1: Aşkı gelecekse, nikahtan sonra da gelir Fikret Bey.

0: kavram alayım. Beni görünce sevinecektir.
1: Çok mu sever sizi?
0: Hayatta benden başka kimsesi yok. Öyle iyi bir insan ki.
1: Tahmin ediyorum.
0: Siz de gelmek istemez misiniz?
1: Kuşadası'na mı? Evladım, aslanım benim. Allah'a şükürler olsun, seni dünya gözüyle bir kere daha görebildim.
0: Canım babaanneciğim, sana bir misafir getirdim.
1: Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Oturun evladım. Aşk olsun sana. İnsan böyle habersiz gelir mi?
0: Sana sürpriz yapmak istedim babaanneciğim.
1: Sevinçten yüreğime inecekti oğlum.
0: Senin yaprak dolmanı, ıspanaklı böreğini çok özledim.
1: Avcunu yala. Geleceğini haber verseydin, dolma da yerdim, börek de. Şimdi umduğunu değil, bulduğunu yersin. Haksız mıyım kızım?
2: Çok haklısınız efendim.
1: Gördün mü? Gelinim de benden yana çıktı. Nişanlın çok güzel maşallah.
0: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
1: Ben de nişanlın zannederek sevinmiştim. Senin için hep böyle zarif ve güzel bir eş düşünürdüm. Yazık olmuş. Halbuki birbirinize ne kadar çok yakışıyorsunuz.
0: Babaanne, yoldan geldiğimizi unuttun galiba. İkimiz de kurtlar gibi açız.
2: Ben o kadar aç değilim efendim, bekleyebilirim.
0: Yo, sen ona bakma babaanne. Nezaketen böyle konuşuyor.
1: Merak etme yavrum. Bir saat sonra sevdiğin yemeklerin hepsi hazır olacak.
2: Müsaade ederseniz ben size yardım edeyim.
1: Hayır kızım, seni mutfağa sokmaya kıyamam. Buraya kadar gelmişken Fikret sana adamızın güzelliklerini göstersin.
0: Gel Günsel, seni çocukluğumda gezdiğim yerlere götüreyim.
1: Dışarısı serin olabilir. Şunu da yanına alıver kızım.
2: Teşekkür ederim.

0: akşama size balık çorbası yapacağım.
1: Aa, maalesef kalamayacağım.
0: Neden? Hemen gidecek misiniz?
1: Akşama programım var.
2: Söylemeyi unuttum babaanne. Günsel Hanım ses sanatçısıdır.
0: Ya, öyle mi? Buna çok memnun oldum. Müzikiyle uğraşanlara karşı benim derin sevgi ve saygım vardır.
2: Rahmetli büyük babam bestekardı.
1: Paşazade Ali Ekrem Bey.
0: Rahmetlimin besteleri şu yaşlı dünyamın en değerli hazinesidir. İçlerinde en çok bu şarkıyı severim. Rahmetlim bana ufak bir kırgınlığında benim için bestelemişti. Bu son eseri barışmamızı sağladı. Onun aziz bir hatırası olarak bugüne kadar sakladım. Bu da rahmetlimin bana son hediyesiydi. Sizin olsun kızım. Omuzlarınızda bunu görmek bana zevk verecektir, inanın.
1: Bu kadar kıymetli bir hatırayı imkanı yok kabul edemem efendim. Lütfen beni anlayın.
0: Peki, o halde bunu kabul edin. Madem bir ses sanatkarısınız, bu eseri yaşatmanızı isterim. Hatırım içinde şimdilik şalım omuzlarınızda kalsın.
1: Beni ihya ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum efendim.
0: Gelin yavrum, şarkıyı birlikte geçelim.
1: Memnuniyetle efendim.

sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın, belki bana çok yakınsın, belki bana

hiç kimse sevmeyecek. Beni senden, seni benden.

Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözemeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözemeyecek. Seni benden, beni senden başka hiç

0: Birlikte geçirdiğimiz bu günleri hiç unutmayacağım. Seni her zaman hatırlayacağım.
1: Her anı güzeldi. Tıpkı tatlı bir rüya gibi.
0: Ne yazık ki kısa sürdü.
1: İzmir'de bu son sabahım. Geminin kalkmasına birkaç saat kaldı. Sakın beni uğurlamaya gelme. Burada ayrılalım.

0: Söz vermiştik. Bir daha birbirimizi görmeyecektik.
1: Affet. Ayrılamadım senden. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun, değil mi? Lütfen bunu söyle bana Günsel.
0: Evet, seni seviyorum.
1: Sevgilim, bizi o gün kader karşılaştırdı ve hiçbir güç ayıramaz.
0: Evet. Fakat sonu yok bu aşkın. İkimizin de bir bekleyeni var.
1: Varsın beklesinler. Aşkımız bizi ebediyen birbirimize bağlayacak.
0: Refik'e ne diyeceğim?
1: Hakiki aşkı bulduğunu, beni sevdiğini.
0: Bir insanı derhal silkip atmak o kadar kolay değil. Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
1: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
0: Ya seni bırakmazsa?
1: Ben onu bırakacağım. Bunu sen de yapacaksın, değil mi?
0: Evet.
1: Bir hafta sonra bugün Rufunda buluşuruz. Seni saat tam 12'de öğle yemeğine bekleyeceğim sevgilim.

0: sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına? Ne düşünüyorsun?
1: Günsel, neden bu kadar dalgınsın?
0: Affedersin.
1: Böyle derin derin ne düşünüyorsun?
2: Maalesef, kızınızla evlenmekten vazgeçmek zorundayım.
3: Sebep?
2: Tamamen özel sebepler.
3: Sormak hakkımdır. Neymiş bu özel sebepler? Lütfen açıklar mısın?
2: Açıkçası, aramızda bir gönül bağı kurulamadı. Kızınızı sevemedim.
3: Allah Allah! Benim kızım sevilmeyecek kız mı? Güzel, kültürlü, asil, üstelik de çok zengin.
2: Aksini iddia etmiyorum efendim.
3: Sana büyük imkanlar hazırlamıştım. Seni bu fabrikanın başına geçirecek, kendime ortak yapacaktım. Milyoner olmak fırsatını kaçırdığının farkında mısın?
2: Benim parada pulda gözüm yok.
3: Şu anda senin yerinde olmaya can atan çok genç var.
2: Olabilir. Ben onlardan değilim.
3: Biraz daha düşünsen.
2: Yeteri kadar düşündüm. Kararım kesindir efendim.
3: İyi ama ben şimdi kızıma ne söyleyeceğim?
2: Ona mutluluklar dilediğimi.
1: Artık sahneye paydos. Yakında bu köşkün hanımı olacaksın. Nişandan sonra hemen evlenir, şahane bir balayına çıkarak Avrupa'yı dolaşırız. Paris, Roma, Viyana, Napoli bizi bekliyor. Balayımızı nerede geçirmek istersin söyle.
0: Özür dilerim Refik. Seninle evlenemeyeceğim.
1: Anlayamadım bunu. Kararını değiştirmene sebep ne?
0: Başkasını seviyorum.
1: Başkasını mı?
0: Kalbi başka bir erkeğe bağlı biriyle sen de evlenmek istemezsin zaten. Evlensek de mutlu olamayız ki.
1: Haklısın. Fakat bu acı haber kötü bir sürpriz oldu benim için. İzmir'de mi doğdu bu aşk?
0: Evet. Affet beni Refik. Sen çok iyi bir insansın. Seni üzmek istemezdim.
1: Üzülmedim desem yalan olur. Fakat önemli olan senin mutluluğun. Mutluluğuna.

0: 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor.

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Nermin Hanım'ın arabası kalmış. Bir bakıver.
6: Üst baş berbat olmuş.
2: Evet. Oysa bir yere gitmem lazımdı.
6: Eylül belirsiz değil o amca. Notaları arabada unutmuşsun. Mesleki mi?
2: Benim.
8: Nasılsın Nermin?
6: Ne diyeyim? İyi desem olur mu?
10: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
6: Çıkardı mı?
2: Onlar güçlü oğlum.
10: Biz?
2: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez.
1: Bir teselli ver. Yarın 18'de TV4'te.
7: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
15: Hesap.
3: Kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan

0: Şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuk mu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le

0: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Oral B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral B'yi sen de dene.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Dürümden

101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira. Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.

0: Seni tebrik ederim. İnsanı arkadan vurmakta çok mahirmişsin.
1: Yanılıyorsun. Ben kimseyi arkadan vurmam.
0: Bana tercih ettiğin kadın bu mu?
1: Evet. Onu seviyorum.
0: Başkasını seviyordun da ne diye benimle nişanlandın?
1: O zaman daha onu tanımıyordum.
0: Demek ne olduysa İzmir'de oldu. Kabahat benim. Seni oraya yalnız göndermeyecektim.
1: Bundan sonra arkadaş olarak kalalım. İçki içer misin?
0: Nefret ediyorum senden.
1: Nefret ettiğim bir adamla evlenmediğin için memnun olmalısın.
0: Ne hayaller kurmuş, neler düşünmüştüm. Babama senin için muazzam ve modern bir stüdyo yaptıracaktım. Seni yükseltecek, adını bütün dünyaya duyuracaktım. Oysa sen bütün bunları basit bir kadın uğruna feda ediyorsun.
1: Basit değil. Harikulade bir insan o.
0: Ne verebilir sana?
1: Aşkı ve mutluluğu.
0: Buna yoksulluk ve sefalet desen daha yerinde olur. Burada çürümeye, sürünmeye mahkum oldun. Seni kaderinle baş başa bırakıyorum.
2: Buluşmamıza 4 gün kaldı anneciğim. Öyle heyecanlıyım ki. Yalnız içimde bir korku var. Ya gelmezse?
3: Bana kalırsa sen Refik'i reddetmekle hata ettin. Bu zamanda onun gibi bir genç çok az bulunur. Yakışıklı, tahsilli, kibar ve çok iyi bir insan. Onun nesini beğenmedin anlayamadım. Üstelik büyük bir serveti var.
2: Sen beni anlamak istemiyorsun anne.
3: Ben yalnız seni büyütürken çektiğim sıkıntıları hatırlıyor, aynı sıkıntıları senin de çekmeni istemiyorum. Yoksulluk ateşten gömlek kızım. Paranın hayatta çok önemli bir yeri var. Bu yüzden senin Refik'le evlenmeni çok arzu ediyorum.
2: İyi ama onu sevmiyorum ki.
3: Ne çıkar? O seni seviyor ya. Zamanla alışır, sen de onu severdin.
2: Hiç sanmıyorum.
3: Layık olduğun rahat ve lüks hayatı sana ancak Refik temin edebilirdi. Bir ressam ne verebilir sana?
2: Hiç kimsenin veremeyeceği şeyleri. Aşkı ve mutluluğu.

0: Lastik patladı. Müsaade ederseniz hemen değiştiririm. 5 dakika sürmez.
1: Yok yok. Bekleyecek vaktim yok.

0: Seni çok bekledim sevgilim.
1: Geleceğim sevgilim.

0: iyi olacak mı doktor bey?
1: Bundan şüpheniz olmasın. Ameliyat başarılı geçti. Fakat ayağa kalkması biraz şüpheli.
2: Lütfen bizimle daha açık konuşun doktor bey. Günsel'in durumunu bilmek istiyoruz.
1: Bel kemiğindeki kırık neticesi omurilik tamamen yatay koptuğu için maalesef bundan sonra yürümesi imkansız.
0: Hayır! Kızım daha çok genç, hayat dolu. Bunu duyarsa yaşayamaz, kahrolur.
1: Kızınızın sıhhati düzelinceye kadar durumunu ona söylemeseniz çok iyi olur.
3: Saklamanıza lüzum yok doktor. Acı da olsa gerçeği bilmeliyim. Kaderim ne olursa olsun. Her çeşit felakete göğüs gerecek kadar yürekliyimdir ben. Öyle değil mi anneciğim?

0: Günsel Dolunay, İzmir'den döndükten sonra bize hiç uğramadı.
1: Adresini öğrenebilir miyim?
0: Adresi bizde yok.
1: Onu nerede bulabilirim?
0: Maalesef bilmiyorum. Biz de arıyoruz. Yeni iş tekliflerimiz var. Fakat bir türlü kendisini bulamıyoruz.
2: Raporlarınla röntgen filmlerini Londra Kraliyet Hastanesi'ne göndermiş, fikirlerini sormuştum. Nihayet mektup geldi. Cevapları müspet. Orada yeni bir ameliyatla iyileşme ihtimali mevcut.
3: Belki de tekrar yürüyebileceksin kızım. Bunun için çok para lazım.
2: Parayı düşünme. Seni ayağa kaldırmak için icap ederse bütün servetimi veririm.
3: Teşekkür ederim Refik. Çok iyisin. Fakat yardımını asla kabul edemem.
2: Beni yanlış anlama lütfen. Karşılığında senden hiçbir şey beklemiyorum.
3: Biliyorum. Fakat senden para alırsam... sevdiğim erkeğin gözünden düşerim. Oysa ben her zaman onun aşkına layık olmak isterim. Sonra senin paranla iyileşip de... bir başka erkeğe koşmamı sen de istemezsin.
2: Peki Günsel. İsrar ederek seni daha fazla üzmek istemem. Bana ihtiyacın olduğu zaman lütfen çağır beni. Hemen gelirim.
3: Teşekkür ederim Refik. Böyle kara bir günümde beni aradığın için çok memnun oldum.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Sen çıldırdın mı kızım? Hiç böyle bir teklif reddedilir mi? Ömrünün sonuna kadar bu iskemleye bağlı mı kalmak istiyorsun?
1: Kimseye muhtaç olmak istemiyorum anne. Kaderime tek başıma göğüs gereceğim.
0: Kaderini sevdiğin adam değiştirdi. Ama seni hiç aramadı.
1: Adresimi bilseydi arardı. Anne, lütfen beni yalnız bırak. Ya öğrenir de ararsa? Ya gelir de beni bu halde görürse? Anne, bilmemeli. En iyisi unutmalı beni. Kendimi unutturmalıyım onu.
2: Buyurun. Günsel, sevgilim! Neredesin? Seni aramadığım yer kalmadı. O gün niçin gelmedin?
1: Ben de bunun sebebini bildirmek... ...sana veda etmek için telefon ediyorum. Yakında Refik'le evleneceğim.
2: Hayır! Olamaz! Sen benimsin, sevgilimsin! Hani söz vermiştik? Yeminler etmiştik? Bütün kalbinle yalnız beni sevmiştin. Yalan mıydı bunların hepsi?
1: Özür dilerim. Duygularımda yanılmışım. Sevmiyorum seni. Her şey bitti artık. Aramızda geçenleri unutmalıyız. Sana mutluluklar dilerim.
2: Günsel! Günsel!

inan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın, belki bana çok yakınsın, belki bana çok uzaktasın, belki de çok yakınsın. Şimdi derdimiz seninle, inan sen herkesten.

0: beni senden seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Beni senden seni benden başka hiç kimse bilmeyecek.
1: Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın, kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın.
2: Günsel Hanım'ın bu ay içinde emisyonu yok Fikret Bey. Önümüzdeki ay onu burada bulabilirsiniz.
3: Onu şimdi görmek istiyorum. İkimiz için de çok önemli bu. Hayati bir mesele. Lütfen bana yardım edin. Adresini verin.
2: Günsel Hanım yabancılarla görüşmekten pek hoşlanmaz beyefendi.
3: Yabancı değilim ben. Hayatımı kendisine adamak istediğim bir yakınıyım. Ne bahasına olursa olsun adresini öğreneceğim. Zaman kaybettirmeyin bana.
2: Pekala.

0: Alo? Evet, benim efendim.
1: Aa, siz misiniz Natuk Bey? Buyurun. Anlayamadım. Kim dediniz?
2: Fikret Arda. Çok ısrar edince adresinizi vermeye mecbur oldum. Ya, şimdi evinize geliyor sanırım. Kötü bir şey yapmadım ya Günsel Hanım.
1: Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Üzülmeyin. Nasıl olsa beni bulacaktı. İyi günler.
0: Ne oldu yavrum?
1: Fikret anne, nihayet adresimi bulmuş.
0: Bence sevinmelisin buna. Aranızdaki bu kahreden ayrılış son bulur artık.
1: Hayır anne. Belki bir ümitle gelecek buraya. Ama giderken beni içinden silip atacak. Yapacağım bunu.
0: Anlayamadım.
1: Şimdi her şeyi anlayacaksın.

0: Günsel Hanım'ı rica ediyorum.
1: Ben annesiyim, buyurun. Bir isteğiniz mi var?
0: Kendisini görmem lazım. Çok önemli efendim.
1: Geleceğinizi önceden haber verseydiniz keşke. Çünkü...
0: Özür dilerim, onunla konuşmalıyım.

0: Oo, hoş geldin. Doğrusu beni şaşırttın.
1: Ben de şaştım. Başka türlü düşünmüştüm karşılaşmamızı.
0: Allah Allah! Seni nasıl karşılayacaktım yani?
1: Kim bu bey sevgilim?
0: Bahsetmiştim sana, ressam Fikret Arda.
2: Hatırladım şimdi, bir viski alır mısınız?
1: Hayır! Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.
0: Dur biraz! Buraya neden geldiğini söylemedim.
1: Seni yalnız bulacağımı ümit etmiştim.
0: Yalnızlıktan nefret ederim. Her zaman yanımda bir erkek olsun isterim. Unuttun mu? İzmir'de de sen vardın yanımda.
1: Yanımda değil, kalbinde olduğumu sanmıştım.
0: Çok duygulusun, beni tanıyamadığın nasıl belli? Sadece vakit geçirdim seninle. Halbuki sen her şeyi büyüttün. Çok safsın.
1: Belki de körüm. Göremedim iç dünyanı. Büyüttüm gözümde seni. Sevilecek değil, tapılacak bir kadın gibiydin benim için. Birlikte doğmuştuk sanki. Birlikte ölecektik belki de.
2: Günsel, Fikret Bey neler diyor Allah aşkına?
0: Bir masal anlatıyor bize. Çocuklar bile gülebilir bu masala. Bana kızmadın değil mi?
2: Saçmalama! Ciddiye almadığın ve sadece vakit geçirdiğin biri için sana kızabilir miyim hiç? Hatta kendisini nikahımıza davet etmeni istiyorum senden.
0: Ne dersin buna? Nikahımıza gelir misin?
1: Birbirinize iyice uymuş bir çiftsiniz. Çamura bulanmış düşüncelerinizle, geçici sevgilerinizle ikinize de mutluluklar dilerim.

Mutluluğumuza sevgilim, aşkımıza,

0: Affet sevgilim. Yürümedikçe, hatta koşmadıkça sana dönmeyeceğim. Hiçbir zaman dönmeyeceğim. Hiçbir zaman.
1: Günsel! Günsel yavrum, sabır evladım!
0: Artık sabrım kalmadı! Ölsem de kurtulsam!
1: Sen kendini feda ettin yavrum! İstesen bu acın biterdi!
0: Onun da hayatını zehirledim! Oysa ona mutluluk vermek istiyordum!
1: Kaderin ne kadar kötüymüş yavrum!
0: Dinle anne! Dinle! Hiç olmazsa onun kaderini değiştirmeliyim! Bir yuvası olsun! Boy boy çocukları olsun! Unutsun beni, unutsun! Yapacağım bunu! Yapacağım!
2: Bir ziyaretçiniz var Jale Hanım!
3: Kim?
2: Günsel Dolunay!
3: Rahatsız edilmek istemediğimi söyle ona!
2: Çok ısrar etti efendim, garip bir hali var!

0: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Doğrusu hiç beklemiyordum.
0: Sizden Fikret hakkında konuşmak istiyorum.
1: Fikret acı bir romandı benim için. Sayfalarını kapadım.
0: Daha açık konuşun benimle. Onu hala seviyorsunuz değil mi?
1: Evet. Saklayacak değilim. Seviyorum.
0: Size ihtiyacı var şu anda. Yanında olmanızı istemeye geldim.
1: Bizi ayıran sizdiniz. Ne hakla böyle bir şey isteyebilirsiniz benden?
0: Aynı erkeği sevdik ikimiz de. Sevgi fedakarlık ister. Unutalım geçmişi. Ona dönün. Bıraktığınız yerden başlayın. Göreceksiniz. Mutlu olacaksınız.
1: Ya siz?
0: Beni yok bilin. Ölmüş bilin. İsterseniz adımı lanetle an. Ama inanın ki son nefesimde bile saadetiniz için dua edeceğim.
1: Çok zor. Çok zor ona dönebilmem. Yıkılmış gururumu tekrar ayaklar altında çiğnetemem.
0: Sevgide gurur olmaz Jale. Sizi sevdi o. Benim yanımdayken bile sizi düşündü. Gözlerinde sizin hayalinizi görürdüm baktığım zaman. Ben sadece bir gönül eğlencesi oldum ona. Tatlı bir kaçamak. Beni hiç ciddiye almadı zaten. Sıradan bir kadındım, inanın bana.
1: Yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Gözyaşlarınızda bile ölümsüz sevginiz saklı. Önceleri kızıyordum size. Ama şimdi tertemiz aşkınıza hürmet ediyorum. Ona anlatacağım durumu.
0: Yok, asla! Bunu yaparsanız öldürürüm kendimi. Sırrımı muhafaza edeceksiniz değil mi? Yalvarırım, yemin edin! Tanrı adına yemin edin!
1: Sakat değil! Tapılacak bir kadının hatırı için bunu yapacağım! Söz veriyorum!

0: Neden geldin?
1: Özledim seni. Sen hayatımdan bir parçasın. Bu ayrılık tahammül edilmez bir acı oldu bana. Geçmişi unutamaz mıyız?
0: Ben

0: Ben değilim artık.
1: Bir denesek, ne kaybederiz? Maziyi yaşanmamış kabul edebiliriz. Ben ettim ve sana döndüm.
0: Bana acıdığın için mi?
1: Seni sevdiğim için.
0: İkinci bir yıkılışa sebep olmak istemiyorum. Kendimden korkuyorum.
1: Korkunu silip atacaksın içinden. Benim sevdiğim erkek cesurdu, iradeliydi. Benliğine tekrar kavuşacağına eminim. Yeniden başlayacağız her şeye sevgilim.

0: Hyatt. Hyatt.
1: Neyin var Fikret?
0: Olmuyor, yapamıyorum. Beni yalvarırım anlamaya çalış Jale.
1: Zorlama kendini. Acelem yok benim. Bekleyeceğim.
0: Bu senin için boşuna bir bekleyiş olacak. İçimde hala o yaşarken seni sevemem Jale. Affet beni.
1: Anlıyorum. Daha fazla üzme kendini. Peki. Kapatalım bu hikayeyi burada. Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Uzaklaşacağım buradan. Belki Kuşadası'na babaanneme giderim. Herhalde bir müddet orada istirahat etmem iyi olur. İyi bir insansın sen Jale. Yaptıkların için teşekkür ederim. Sakın kırılma bana. Beni hasta kabul et istersen.
1: Bu hastalığın bir gün geçecek. Şimdi aramıza giren kadının büyüklüğünü iyice hissettim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Söyleyemem. Ama belki bir gün anlarsın ne demek istediğimi. Hadi canım, Allah'a ısmarladık.

Fikret'im, evladım, aslanım benim. Ne yazık ki bir daha seni göremeyeceğim. Sen buna inanmayacaksın ama ben hissediyorum. Sana bir vasiyetim var. Hani o gün bana getirdiğin bir misafir vardı. Günsel. Şalımı ona verirsen beni çok memnun edersin yavrum. Beni hatırlayıp şalımı omuzlarında taşıdığım müddetçe bilmiş olasın ki ruhum huzur içinde olur.

0: Bu portre bir şaheser. Bu defa büyük bir başarı kazanacaksın. Tebrik ederim.
1: Satılık değil o.
0: Neden?
1: Bu resmi kendim için yaptım. O bir zamanlar benim sevgilim. Her şeyimdi. Ama şimdi...
0: Kötü hatıralar insanı yıpratır. Yerinde olsam bunu göz önünden kaldırır, satardım.
1: Peki, götür sat onu.
2: Ünlü sanatçımız Fikret Arda, şehir galerisinde yeni bir sergi açtı. Çok büyük bir ilgi gören sergide çoğunlukla sanatçının son eserleri yer alıyor. Bu eserlerde, özellikle şimdiye kadar denenmemiş bir renk armonisi dikkati çekiyor.
3: Bilhassa Fikret Arda'nın şu eseri.
4: Gel, gel bak.

0: Portre nerede? Onu bana ver.
1: Neden?
0: Satmaktan vazgeçtim.
1: Geç kaldın dostum. Biraz evvel onu sattım.
0: Kime?
1: Sakat bir kadına.
0: Sakat bir kadına mı?
1: Evet.
0: O tabloyu mutlaka geri almalıyım. Kim bu sakat kadın? Nerede oturuyor?
1: Ne adını biliyorum, ne de adresini biliyorum dostum.

Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldum.

0: Buyurun.
1: Affedersiniz Gülşen Hanım, bir ziyaretçiniz var.
0: Kim?
1: Fikret Arda.
0: Buyursunlar.
1: Emredersiniz.

0: Hoş geldiniz! Hangi rüzgar attı sizi buraya Fikret Bey?
1: Kuşadası'ndan esen bir rüzgar Günsel Hanım.
0: Kuşadası mı? Babaanneniz nasıl?
1: Artık yaşamıyor.
0: Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Babaannenizle bir anda sevmiştik birbirimizi.
1: Bir anlık sevgiler çabuk unutuluyor Günsel Hanım. Babaannem bu paketin size verilmesini vasiyet etmiş. Ben de rahmetlinin vasiyetini yerine getirdim.

0: Yaşadığım müddetçe hayatımın en değerli hatırası olarak kalacak bende.
1: İyi rol yapıyorsunuz. Tebrik ederim.
0: Anlayamadım.
1: Paraya delice tapan ve duygularını bu uğurda satan siz değil misiniz?

Hele bir hafızanızı yoklayın. Belki geçmişteki günleri, verdiğiniz sözleri hatırlarsınız. Yarın tam bir yıl oluyor. 6 Ocak Çarşamba günü saat 12'de Hilton'da bir randevunuz vardı. Hatırlayamadınız mı Gülser Hanım?

0: Siz zaten yalnızsınız. Milyoner kocanız ve binlerce hayranınız ortasında yapayalnız kalmaya mahkum olmuşsunuz bir kere. Bunun için de size acıyorum.
1: Acımak mı? Buna hakkınız yok. Kimse acıyamaz bana.
0: Öyle mi? Karşındaki aynaya iyi bak. Bak bakalım göz bebeklerinde Kuşadası var mı? Masmavi bir gök, dalgalar, güneş var mı? Bunlar olmadan sen nasıl mutlu olabilirsin?
1: Defol git! Git! Git buradan!
0: Gidiyorum. Ama bil ki senden nefret ediyorum. Bu nefret ömrüm boyunca sürecek.
2: Geç kaldım dostum. Biraz evvel eserini sakat bir kadına sattım. Ayakları tutmayan sakat bir kadına. Sakat bir kadına!
1: Hala ne duruyorsun? Git buradan!

0: Fikrettin miydi? Gitti mi? Bir daha dönmeyecek mi? Neden bıraktın kızım onu? Niçin her şeyi anlatmadın?
1: Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür. Bizim aşkımız yaşamalı. Ölmemeli. Yarın kaderim bana esirgediği o mutluluğu başıma kutlayacağım. Geçmiş yılın o mukaddes gününü hiç değilse hayal ederek yaşamalıyım. Anneciğim, senden bunu rica ediyorum. Yarın beni lütfen oraya götür.
2: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express soğuk kahve 55 lira.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Masa yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız bu sırada.
9: Eyvah, yakalandım.

0: kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
17: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
18: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
16: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma,
19: Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
20: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
21: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
22: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
23: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
22: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
24: Kurtaracaksın elbet. Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi.
25: Boşuna yorma kendini Kozmaz. Kaçamazsın.
0: İnsan Avcısı yarın 16.15'te TV4'te.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Şanlıca gazoz.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Abi motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
13: Hesap!
12: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Niçin? Niçin olanları sakladın benden?
1: Affet! Üzmek istemedim seni! O gün sana koşarak geliyor, yukarıya bakıyordum! Çünkü sen gökyüzündeydin! Fakat şimdi sana koşamam! Artık yarım bir insanım!

0: Çabuk Mehmet'i bulup getirin bana!
1: Ekmem, mektepli olmaya heveslenmiş işte, kıyma Ekmem!
0: Hanımı mülkümü talan ettiresiniz diye mi besliyorum sizi kapımda? Mektepli olmaya özenmek bunun gibi bir çulsuzun ne haddine?
1: Ekmem!
0: Alın çocuğu, alın şu kadını başımdan, alın! Sen şimdi görürsün köpek!

0: Ah, ah, bittik, eşkıya kararı çiftliği bastı.
1: Aman ağam, bu ne şeref! Beni ihya ettiniz! Buyurun, buyurun!
2: Yaşlandık gayrı derviş! Dağda dolanmaktan yorulur olduk. Şöyle bir ev yemeği yemek, rahat döşekte uyumak çekti canımız.
1: Yemek yatak ne demek ağam! Canım uğruna kurban olsun! Sen emret yalnız!
2: Bu cezaya çarptırılmak için ne suç işledin?
1: Bunda suç mu ararsın? İtin, uğursuzun biri işte!
2: Sen sus! Çocuğa sordum! Söyle bakalım, ne yaptın derviş ağana?
3: Hayvanları otlakta yalnız bıraktım da okul çocuklarıyla şarkı söyledim.
2: Şarkı söyledin diye ha? Şarkı söyleyen çocuklara bayılırım ben. İnsan çocuklukta da şarkı söylemeyince bir daha ne zaman söyleyecek? Daha ne durursun derviş? Çabuk sofra kurulsun! Bu türkücü ağanın da karnı acıkmış olmalı, hadi gel bakalım! Otur şöyle! Soframa oturmak da neyin nesi derviş? Benim bildiğim ev sahibi, misafire hizmet edecek! Hadi koştur bakalım!
1: Emredersin ağam, kusurumuza bakma!
4: Afiyet olsun ağalar, afiyet olsun!
1: Hadi koşturun bakayım, hadi! Çabuk olun, sallanmayın!
2: Al bakalım! Söyle bakalım! Ne şarkısıydı söylediğin?
3: Dağ başını duman almış!
2: Dağ başını duman almış ha? Güzel! Askerdeyken biz de söylerdik! Hadi bakalım hep beraber!
5: Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz atar, güneş...
2: Ucundan bakalım!

0: Emrettiğin gibi 3 aylık erzağınızı tamamladım. Afiyetle yiyin ağam.
1: İyi. Yalnız o çocuğun kılına dokunulmayacak, tamam mı?
0: Sen emrettikten sonra elden ne gelir ağam, bağ üstüne.
1: Aferin, seni hep böyle görmek isterim.

0: beni de beraber götür ağam.
1: Bizimle gelmek için daha pek küçüksün. Büyüyüp tam bir erkek olacağın zamana kadar beklemen lazım.
0: O zaman beni yanına alır mısın ağam?
1: Belki de sen benim peşimden gelmek istemezsin.
0: Gelirim. Sen istedikten sonra cehenneme bile gelirim.
1: İyi. Nankör bir çocuk olmadığın belli. Hadi bakalım, şimdi ananın yanına. Büyüdüğün zaman düşünürüz.

0: Ulan dursun! Buyur baba, gel lan buraya çabuk! Niye bu pulluk burada duruyor lan? Ha? Ben Mehmet'e bayram bayram dinlemem, bugün tarlalar sürülecek demedin mi?
1: Ben de söyledim. Ama adama laf mı dinletebiliyorsun? Beni bayram günü kimse çalıştıramaz dedi, çekti gitti.
0: Nereye?
1: Kahveye indi herhal.
0: Gel lan benimle!
2: Al imzala şuraya oğlum!
3: Hemen gönderler mi beni Alamanya'ya Emin dayı?
2: Senin işin biraz güç oğlum. Hele istidayı bir ver bakalım, ne olur.
0: Ulan sen adam olmayacak mısın? Ben sana bugün tarlalar sürülecek demedim mi? Bayram diye her işi boşlamak mı lazım?
2: Alamanya için istida lazım olmuş da, şuracıkta yazı verdik.
0: Alamanya kim bu kim? Otursun da haline şükretsin be! Ekmek elden, su gölden yaşayıp gidiyor kapımda! Recep! Kahvemi getir!
4: Bu deli Mehmet'in öfkesi burnunda gene! Kızmış ki zincir vursan para etmez! Kızsa ne olur, kızmasa ne olur? Açlıktan nefesi kokuyor, alt tarafı derviş ağanın yanaşması! Yanaşma mı? Hazreti Yusuf kadar yakışıklı! Beni kaçırmaya kalksaydı, oynaya oynaya giderdim vallahi! Ya sen canım? Sen olsan gitmez misin böyle bir adamın peşinden?
5: Bunlar ne biçim sözler öyle? Hiç utanmanız yok mu sizin?
4: Kurumuna bak şunun! Belli etmiyor ama o da yanıp tutuşuyor Mehmet için. Gel gör ki deli Mehmet'in umurunda değil! Cano'ya bakmayan sana mı bakar be?
6: Aa!

0: Vay, Dervişah kardeşim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne o üç çuval buğdayı yanaş bana emanet edemedin mi yoksa?
1: Yok be Müslüm ağa, gel konuşacaklarım var seninle.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Geçen gün çamaşır yıkarken duydum. Bütün köyün kızları sana vurgun. Birini kaçıracaksan tam zamanıdır. Güle oynaya gelirlermiş peşinde.
1: Neler söylüyorsun sen? Kız kaçırmak kim biz kim?
0: Niye kaçırmayacakmışsın? Aslan gibi adamsın. Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
1: Odum yok, ocağım yok. Kız kaçırıp ev var kaçmak benim gibi bir yanaşmanın nesine? Hem doğacak çocuklarımı da derviş ağaya köle etmek niyetinde değilim. Göçeceğim buradan. Almanya'ya gitmek için istida verdim.
0: Almanya'ya mı gideceksin?
1: Evet, o da olmazsa benim için eşkıya Karali'nin yanına girmekten başka çare yok.
0: Eşkıyalığı mı kaldı Karali'nin? O da derviş ağa gibi bir köy ağası şimdi.
1: Olsun. Hiç olmazsa mert adamdır. Derviş ağa gibi kendi adamını ezmeye kalkmaz. Hoşça kal.
2: Karali, buralara yerleşelim, memleketin tadı tuzu kalmadı Müslüman. Birbirimizi arkalamazsak Karali sonunda bütün topraklarımızı elimizden alır. Tam da lafın üstüne geldi can o kız. Ancak hısım olursak güç yetiririz eşkıyaya Müslüman. Can o kızı oğlum Dursun'a istiyorum.
3: Ama benim kızım daha küçük.
2: Sen buna mı küçük diyorsun? Can o kızın güzelliği yedi köye destan olmuş söyleniyor. Köy yerinde böyle bir kızı evde saklamak caiz değil. Edersen 2000 altın da başlık veririm.
3: Hele panayır gününe kadar bir düşünelim.
2: Hem de iyi düşün Müslüman. Kara Ali sadece topraklara değil, can o kıza da göz koymuş.
4: Çok ezdin ama neyse ki mayası sağlanmış. Yaman güreşiyor Allah için. Türkü yapıp çağırdıkları kadar var Müslüman. Bunca yıl gezdim, can okuz gibisini görmedim. Allah sahibine bağışlasın.
3: Eksik olma Kara Ali. Evet Allah sahip olmasını biliriz.
4: Önce kendi ağanın elini öpmen yaraşırdı evlat. Ama neyse, bizim de oğlumuz sayılırsın. Al! Yaman güreştin, böyle bir silah hak ettin.
1: Sağ ol ağam.
5: Başpınar köy ağası Derviş Ağa'nın oğlu Dursun, üç köyünde delikanlılarına at yarışında meydan okuyor. Atına güvenen delikanlılar, her meydanına!
3: Yaman at yetiştirmiş senin oğlan Derviş Ağa. Sanmam ki karşısına başka bir at çıkabilsin.
2: Ortaya 5000 lira koyuyorum. Ne o Kara Ali, yarışacak atın yok mu senin?
4: Atımız var hamdolsun. Ama ne çare ki, üzerine binip koşturacak gençliğimiz kalmadı.
1: Ağam, izin ver senin ata ben bineyim.
4: Altında dora aygır olursa geçer misin Derviş Ağa'nın oğlunu?
1: Derviş Ağa'nın 5000 lirasına karşılık ben de bu silahı koyuyorum.
4: Ben de ortaya dora aygırın kendisini koyuyorum. Kazanan parayı da, silahı da, dora aygırı da alacak. Kabul mü Derviş Ağa?
2: Kabul Kara Ali.
4: Test çekin bakalım dora aygırı Mehmet'in altına.

Hazır mısınız? Kara Ali beni yanına almaz. Derviş de bu köyde yaşatmaz beni.

0: Yaşa evlat! Yüzümü hak ettin benim! Al! Para da, at da, silah da senin!
1: Sayende adama vardı adımız ağam. Kabul etti artık kulun olayım.
0: Sen benim kulum değil, oğlum olacaksın.
1: Sağ ol ağam. Elbet bir gün olur, bana ettiğin bunca iyiliği öderim. Şimdi izin ver de anama müjde vereyim.
0: Var güle güle.
1: Sağ ol ağam.
2: Maşallah deyin kızlar, nazar değmesin çocuğa! İzin verirsen, ben eve varayım baba.
3: Peki kızım, hadi git sen. Dur hele canım, eğlen biraz. Kara Ali'ye bir hoş geldin demek yok mu?
2: Gitmem gerek, anam evde yalnız.
3: Bana da müsaade.
4: Köy yerinde olmaz işlere kalkma Kara Ali! O kız senin çocuğun yerinde!
3: Ne demek istiyorsun derviş ağa?
4: Bunları sen de bilirsin ya, bir kere de ben söyleyeyim! Kadın kız işlerinde kimsenin gözünün yaşına bakılmaz buralarda! Haberin olsun!

0: deli oğlan, Allah duamı kabul etti. Atımız da, paramız da, silahımız da var artık. Hadi şimdi gidip anamın elini öpelim. Sevindirelim kadıncağızı biraz. Ne o deli oğlan?
1: Merhaba Kara Mehmet. Benim deli kızı Sulu'yum dedim de.
0: İyi ettin. Benim deli oğlan da kandı gayrı. Hadi, çek Sulu atını.
1: Seni alkışlamaktan ellerim patladı bugün. Ne o, gidiyor musun?
0: Anama varıp hediyeleri göstereceğim. Oğluyla övünsün biraz.
1: Dur da beraber gidelim.
0: Duramam canım.
1: Neden? Benden korkuyor musun?
0: Ben kimseden korkmam. Ama bir gören olursa söz olur. Müslüman'ın kızı yanaşma Mehmet'le diye tepe koyup çalarlar bizi. Hadi hoşça kal.
1: Gördün mü deli kız? Gönlümüzü bir yiğide verdik. O da mertlik budalası. Vay benim başım! Ağa kızı olmakta suçmuş.
2: Hoş geldin. Otur şöyle Müslüman.
3: Eyvallah!
2: Bak yıllar ne çabuk geldi geçti. Başımızı ipe vermeden eşkıyalık belasından kurtulduk. Çift çubuk sahibi olduk çok şükür. Şimdi soyumuzu sürdürecek, bunca malımıza sahip çıkacak bir evlat gerek bize. Senin anlayacağın, evlenmeye karar verdim.
3: İyi karar vermişsin ağam, buna hepimiz seviniriz.
2: Kimin kızını alsam diye uzun uzun düşündüm. Bize soylu bir ağa kızı gerek Müslüman. Bu yörede de senden soylu ağa, senin can o kızdan güzel bir kız yok. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını istiyorum.
3: Olmaz.
2: Neden olmazmış? Benden iyisini mi bulacaksın?
3: Olmaz Kara Ali ağam, olmaz bir iş çünkü.
2: Çünkü ne Müslüman? Lafı geveleme!
3: Çünkü kızı derviş ağamızın oğlu Dursun'a verdik. Söz kestik, başlığını bile aldık.
2: Ne başlık aldınsa ben iki mislini, üç mislini veririm. 2000 altın, 50 baş sığır, 500 koyun!
3: Yapamam, sözümden dönemem, töreyi bozamam. Bir kere söz kesilmiş. Varma bu işin üstüne, kurbanın olam, unut gitsin. Sana daha anlı şanlı bir ağa kızı bulmak, benim boynumun borcu olsun.
2: Demek dervişin Dursun'u bana değişiyorsun, öyle mi?
3: Değişmek ne demek Kara Ali ağam? Kısmet onaymış, elden ne gelir? Bana müsaade artık, akşam olmadan köyün yolunu tutmak gerek. Hadi, sağlıcakla kal.
2: Sağlıcakla var Müslüman, ama bugünü de unutma. Hasan!
4: Buyur ağam.
2: Bana tez yanaşma Mehmet'i bulun.
4: Baştın ağam.

0: Dervi şayet haber salın. Can o kızı oğluna vermeye razı olduğumu söyleyin.
1: Başdıra!
2: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
0: Yoksa bir itirazın mı var?
2: Baba nasıl kıyarsın bana? Ay yaşın iç gecenin teki o Dursun.
0: Ama koskoca bir köy ağasının da oğlu. Daha iyisini mi bulacağım?
2: Ben varmam o serseriye.
0: Sana soran mı var, varır mısın diye? Bunca yıllık töreyi mi bozacaksın? Ben Müslümanaysam kızımı istediğime veririm.
3: Buyur ağam, beni emretmişsin.
4: Gel bakalım evlat. Bir müşkülümüz var oğul. Ancak senin gibi yiğit bir adamın çözebileceği bir müşkül.
3: Sen yeter ki emret ağam. Canım kanım uğruna feda olsun.
4: Eksik olma evlat. Ben de bunu bildiğimden seni çağırttım. Müslüma, can o kızı Dervişan'ın Dursun'a veriyor. Kızı önce biz istedik ama Müslüma, Dervişa'yı bize tercih etti. Bereket, can o kız Dursun'a varıcı değil.
3: Varıcı olmasa da ne gelir elinden? Babasının sözünden dışarı çıkabilir mi ki?
4: Can o kızı tanımamışsın sen. Dün akşam haber salmış bana. Kara Ali ağam beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
3: Bu haberi sana can o kız mı salmış?
4: Bana ya! Kara Ali gibi yiğit biri dururken ben başkasına gelin gitmem diyormuş.
3: Benden eğleniyor musun ağam? Can o kız böyle bir sözü nasıl söyler?
4: Niye söylemesin? Yoksa sen de mi layık görmüyorsun bize can o kızı?
3: Estağfurullah ağam. Onu demek istemedim.
4: İyi. Şimdi can o kızı kaçırmak vacip oldu bize. Ama adımız eşkıya çıkmış bir kere. Düşündüm. Bu işi benim yerime sen yapacaksın.
3: Ben mi?
4: Hı, sen ya! Ancak senin gibi bir yiğit bu işin altından kalkabilir. Haftaya düğünleri olacak. Haftaya kızı sırtlayıp buraya getirirsen ihya ederim seni. Paraya pula boğarım.
3: Bu işi yaparsam para pul için değil, senin hatırın için yaparım ağam. Yalnız anamı da beni de yaşatmazlar.
4: Sırtını bana verdikten sonra kılınıza bile dokunamazlar. Kaçıracaksın değil mi can o kızı?
3: Evet. Yalnız şunu bil ki dünyada senden başka hiç kimse bu işe razı edemezdi beni.
5: Çok, çok güzel bir gelin oldun canım.
2: Maşallah desene kız.
5: Maşallah.
0: Hadi kızlar, elinizi çabuk tutun biraz. Gelin alayı gecikiyor.
5: Şimdi Müslüm'em, şimdi geliyoruz.

0: Aslan oğlum benim! Çok şükür Allah'a bana bu günleri de gösterdi!
1: Çamayı kaçırdılar ha! Çamayı kaçırdılar!
0: Çamayı mı kaçırdılar? Kim?
1: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
0: Yazıklar olsun size! Köyümüzün şerefini iki paralık ettiniz! Evime gelin gelen bir kızı yanaşmaya kaptırdınız ha! Yürüyün! Yürüyün!

0: Meine Freunde, Unfall!
1: Burada biraz duracağız. Atların dinlenmesi lazım.
2: Beni kaçıracağın hiç aklıma gelmezdi. Yeniköy'ün adamı bizi arıyordur şimdi. İzimizi bulurlarsa ne yaparız?

0: bulamazlar. Zaten onlar bize ulaşmadan, biz çoktan Kara Ali'nin çiftliğine varırız.
1: Yoksa onun yanına mı sığınmaya niyetlisin? Kara Ali gibi bir eşkıyaya güvenilir mi hiç?
0: Başka ne yapabilirim ki? Beni arkalayacağına söz verdik.
1: Sen de inandın öyle mi? Ah Mehmet'im! Bunalınca babasını bile satar o herif. Vakit geç olmadan kaçalım.
0: Benden oynama Canu. Ben kim oluyorum ki senden kaçmayı düşünebileyim?
1: Düşünmüyordun da o zaman ne demeye kaçırdın beni?
0: Ben seni kendim için değil, Kara Ali ağam için kaçırdım.
1: Şimdi de götürüp o kara herife teslim edeceksin, öyle mi?
0: Allah'ın izniyle öyle. O kadar adamın içinden nasıl burnunu bile kanatmadan kaçırdıysam... ...şimdi de kılını bile halel getirmeden götürüp Kara Ali ağama teslim edeceğim.
1: Tuh! Yazıklar olsun sana! Ben de seni bir adam sanırdım. Ben istemeseydim sen beni kaçırabilir miydin? Kendi gönlümle kaçtım ben sana Mehmet! Seni sevdiğim için kaçtım.
0: Böyle oynak bir kara olduğunu bilmezdim. Hem Kara Ali gibi bir yiğit dururken başkasına yar olmam diye haber sal... ...hem de benden oynaşmaya kalk. Hiç utanman yok mu senin?
1: Yalan! Çocukluğumdan beri ben senden başka kimseyi sevmedim. Ama şuncacık yüz vermedin bana.
0: Kara Ali ağam yalan söylemez. Yalan söyleyen sensin.
1: Mehmet! Bak gözlerimin içine! Yalan söyleyen insan gözlerimi bullar. Kıyma bana! İkimize de kıyma! Bir canavardan kurtardım, başka bir canavarın kucağına teslim etme! Senden başka kimseyi sevmiyorum ben!
0: İnanmıyorum sana! Yürü, Kara Ali ağama gidiyoruz! Bakalım yüz yüze gelince ne söyleyeceksin?
1: Bırak! Bırak beni! Bırak! Gitmem ben o herife! Yoksa kıyarım kendimi!
0: Götüreceğim! Bunca iyiliğini gördüğüm bir adama döneklik edemem!

0: Dağı taşı tanıdık, izlerini bulamadık baba!
1: Zorlu birine arka vermemiş olsa... ...bir yanaşma parçasının senin kızını kaçırmak ne haddine düşmüş, Müslüma!
2: Doğrusun, bu işin içinde Kara Ali var.
0: Aramız namusumuz elden gitti baba. Varalım bu işin hesabını Kara Ali'den soralım.
1: Eşkıya takımı dağda keserken korkuludur. Düze indi mi elinden gelmez. Yürüyün!

0: Atlan Mehmet'im benim. Kara Ali sana kurban olsun.
1: Bırak beni! Bırak!
0: Şimdi dile benden ne dilersin?
2: Hiçbir şeycik dilemem ağam. Sağlığın bana yeter. Yalnız gel gör ki, bu kızın söyledikleri yenilir yutulur gibi değil.
0: Sen bakma ona! Ne dediyse cahilliğinle demiştir!
1: Bırak beni pis yalancı! Senin olmaktansa canıma kıyarım daha iyi! Mehmet! Mehmet! Bırakma beni bu canavar herife! Yalvarırım, kurtar beni! İnan bana, senden başka kimsenin olamam ben! Mehmet!
2: Aa, bu kızın sende gönlü yok!
0: Seninle sonra görüşürüz! Hadi çekip başımdan!
1: Bırak beni!
2: Aa! Sen yalan söyledin bana!
0: Söyledimse söyledim! Dünkü çocuklara hesap mı vereceğim bu yaştan sonra?
2: Bu iş senin şanına yakışmaz! Bırak kızı gitsin ağam!
0: Git dedim Mehmet! Elimden bir kaza çıkmadan git buradan!
2: Kızı almadan bir yere gitmem! Mertlik değil bu yaptığın!
0: Mertlik değil demek ha?

0: Silahını at. Adamına da söyle kızı bıraksın. Cano.
1: Buyur.
0: Silahları topla atabilin. Arkamdan gelirseniz hiçbirinizi acımam, vururum. Haydi Cano!
2: Hey!
3: Atları kapatın! Sandıktan yeni silahları da çıkartın! Ben de bunu senin yanına bırakırsam, bana karali demesinler.

0: Güpegündüz çiftliği basmaya mı niyetlendiniz?
1: Ara Ali, bu iş eşkıyalık işine benzemez! Kız kaçırmayı bu memlekette adamın yanına koyarlar mı sandın?
0: İftira etmektesin bana! Gelin olmuş bir kızı kaçıracak kadar aklımı yitirmedim de! Ben töreleri bilmez miyim?
2: İzini takip ettik, çiftliğe geldiğini biliyoruz. Tez Mehmet'i de, kızı da teslim et!
0: Doğrusunuz! Kızı sırtlayıp bana geldi. Saklayayım diye yalvardı. Ama ben ona uyar mıyım hiç? Kızı elinden alıp, deli olana da bir güzel cezasını vereyim dedim ama... Ama ne çare ki, silahını çekti, kızı alıp savuştu. Tam peşine düşerken... Aha, siz çıka geldiniz. Bunda benim ne suçum var? İnanmıyorsanız, kapım açık. Buyurun arayın.
1: Ne tarafa gittiler?
0: Şeytan kayalıklarına. Durun, beni bekleyin! Avucumun içi gibi bilirim dağları!

0: Evet. Dur biraz. Ah, yoruldum ben. Ne olur biraz dinlenelim.
1: Duramayız Cano. Peşimizde canımızı isteyen çok adam var. Hadi bakalım.

0: iki saat olmuş buradan geçeli. Ama artık nafile. Bu yağmurda başka iz bulamayız.
1: Sen de üstündeki ıslak elbiseleri çıkar da ateşe ver.
2: Üzerimde kurusunlar daha iyi.
1: Üzerinde kurumazlar. Hastalanırsan peşimizdekilerden hiç kurtulamayız.
3: Üşüyor musun? Söylesene kız, üşüyor musun?
2: Üşüyorum ya. Ne olacak?
3: Diyecektim ki...
2: Üşüyorsan yanıma gel mi diyecektim?
3: Öyle diyecektim ya, nereden bildin?
2: Sen niye gelmiyorsun benim yanıma?

0: आना आना आज कापी आज आना ben geldim ben aç kapıyı.
1: La ilahe illallah, bu bizim oğlanın sesi.
0: Ana neredesin?
1: Hoş geldin. Evine hoş geldin oğul. Hele girin içeri.

0: Anacığım.
1: Evladım.
0: Bak, sana bir gelin getirdim ana.
1: Bana gelin mi getirdin? Allah bu günleri de gösterdi demek. Hele oturun şöyle, ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım.
0: Eksik olma ana. Yemeklerine hasretim ne zamandır. Yalnız sana bir tembihim var, bizim buraya geldiğimizi sakın kimseye söyleme, emin.
1: Peki oğul, söylemem, sen merak etme.

0: peyniri. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
13: Abacus.
16: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Aldida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerini tepsisiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Nermin Hanım'ın arabası kalmış, bir bakıver.
13: Üst baş berbat olmuş.
14: Evet, oysa bir yere gitmem lazımdı.
13: Eylül belirsiz değil o amca. Notaları arabada unutmuşsun. Mesleki mi?
14: Benim.
15: Nasılsın Nermin?
13: Ne diyeyim? İyi desem olur mu?
12: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
13: Çıkardı mı?
14: Onlar güçlü oğlum.
12: Biz?
14: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez.
16: Bir teselli ver. Yarın 18'de TV4'te.
17: Abi motor komple gitmiş.
18: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
19: Hesap!
18: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
20: Hesap kurdu. Bu var ya bu.
21: Blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
21: Yok ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok.

0: Mutfakta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Bu var ya bu,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Püf Dondurma'nın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları, bitter çikolata sosuyla buluşturacak.

0: yaşıyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Bugün pek erkencisin Emine teyze, hayrola?
2: Gece hiç uyumadım da.
1: Neden uyumadın ki?
2: Şey... Derim emme kimseye demeyeceğini de.
1: Der miyim hiç?
2: Kaynana oldum ben, kaynana.
1: Kaynana mı oldun?
2: Dur bak, sana hepsini anlatacağım. Bizim Mehmet bir kız kaçırmış.
1: Kız mı kaçırmış?
2: Hem de kimin kızı biliyor musun? Güzeller köyünden Müslüman'ın kızı.
1: Sahi mi diyorsun Emine teyze?
2: Sahi ya, kızın adı da Cano. Eve gelince güzelliği evimi aydınlattı. Ay doğdu sandım.
1: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
2: Çomağızlı sen de. Dediğime pişman oldum. Gayrı demem kimseye.

Güzeller köyünden Müslüman'ın kızını kaçırdı.

0: dışarıda hele bir konuşalım! Açmıyorum sana!
1: Ha? Bu da nesi? Bir de muhtara silah çekmek ha? Utanmıyor musun sen?
2: Ne istiyorsunuz benden?
3: Eve karı kapatmışsın.
4: He ya, karı kapatmışsın!
2: Sözünüzü bilin, yoksa karışmam!
5: Dur Memo! Ben kendi gönlümle, isteyerek geldim. Memo benim erkeğim! Cano benim evime gelin geldi, gelin! İyice duydun mu cımbıklı?
1: Cımbıklı senin babandır! Adımın Kadir Ağa olduğunu bilmiyor mu?
5: Her neyse, hadi artık dağılın da bizi rahat bırakın!
1: Bana bak Memo! Memleketin kanunu var, memuru var! Güzellikle kıydırın nikahınızı! Yoksa bu köyde sizi barındırmam!
5: Ne duruyorsun öyleyse, kıy nikahımız! Sen muhtar değil misin? İşte imam da burada, o da duamızı eder! Hey ya, yaşa be Cano kızım! Ne duruyorsunuz? Alan razı, veren razı!
1: Nüfus kağıtlarınız yanınızda mı?
2: Değil!
1: Nüfus kağıtları olmadan nikah kıyılmaz!
3: Şimdi biz dini nikahımızı kıyalım, kağıtlarını bulsunlar, resmi nikahları da kıyılır!
2: Artık onları bulsak da bir işe yaramaz. Kız elden gitti ağalar.
6: Üzülme sen Müslüman! Kan her pisliği temizler. Memo'dan eninde sonunda bu rezilliğin hesabı sorulacak.
1: Hem öyle bir sorulacak ki... yedi köye destan olmacasına!
7: Ağam! Öğrendim ağam, dağın ötesindeki köye inmişler.
6: Davranın!

0: Ne oluyor Mehmet?
1: Geldiler, çabuk giyin. Hadi çabuk ol biraz.
0: Sonuna kadar dağdan dağa kaçacak değiliz ya. Varalım jandarma çavuşuna, derdimizi anlatalım. He de bana Mehmet'im! Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
1: Peki Cano, istediğin gibi olsun. Şimdi beni iyi dinleyin ağalar! Ya bu çocukların yakasını bırakırsınız, ya da ben sizi gece vakti silahla haneye tecavüz suçundan mahkemeye sevk ederim. Böyle bir suçun cezasının ne olduğunu Kara Ali iyi bilir.
2: Ama kumandan bey, benim oğluma gelen gelini kaçırdı.
1: Ben her şeyi biliyorum, devletin kanunu Cano ile Mehmet'ten yana. Şimdi pılınızı pırtınızı toplayıp yıkılın karşımdan! Söylediklerimi de unutmayın sakın!
3: Çavuşun sözüne uyup, bu işin arkasını boşlarsak, köy yerinde hepimize ağalığı haram ederler. Bilmiş olun.
4: Boşlamaktan söz eden kim Kara Ali? Namusumuza sürülen leke, sözle temizlenmez! Bana düşmanımın kanı gerek! Şunu tez sürülen, hadi!
0: Sabah sabah nereye can o kız? Mehmet tarlada, ona azık götürüyorum ana. Dur hele, dur da beraber gidelim. Sen artık otur da dinlen ana, bu işler yeni geline yaraşır. Yavrum!

Yetiştirin!

düş bir adama eşkıyalıkta bile kurşun sıkılmaz. Hadi gidiyoruz.

0: Başın sağ olsun ağa, çok şükür namusumuz temizlendi.
1: Başın sağ olsun Müslüm ağa. Başın sağ olsun ağa.

0: Onlara Mehmet'in sana el sürmediğini söyle, gene de seni almaya razıyım. Burada ölüp gitmene gönlüm razı değil. Aklını başına al Cano, sözümü dinle.
1: Ona sen kıydın. Yazıklar olsun. Babası gibi sever sayardı seni. Bu muydu senin mertliğin? Defol git başımdan!

0: Mehmet. Mehmet'im.
1: Cano, bak sana su getirdim. Evet. At o silahı elinden.
0: Mehmet!
1: Çıkar canıyı oradan. Ellerine kas toprağı. Daha çabuk ol! Sen de hayatını seviyorsan daha çabuk!

0: Canın sıkılmış senin. Yoksa kötü bir haber mi?
1: 5 aydır jandarmalar her tarafta bizi arıyorlar Cano. Ötekiler de cabası.
0: Sonumuz ne olacak? Ne yapacağız Memo?
1: Ayağın ağır olmasaydı buralardan uzak yerlere giderdik. Bizi tam yerlere.
0: Nereye gitsek kanun yakamızı bırakmaz gayrı. Çocuk doğduktan sonra gidip hükümete sığınsak, suçumuz neyse çekelim dese.
1: İki kişiyi vurdum. En az 20 sene verirler bana. Bense hep seni yanımda görmek, gözlerinin içine doya doya bakmak istiyorum.
0: Bak Memo, bak! İstediğin kadar bak! Gözlerime iyi bak ki karnımdaki sana benzesin. Tanrım belki bir kurtuluş yolu gösterir bize.

Taşlar soğuk. Çok olmuş buradan geçeli. Ulan Memo! Eninde sonunda elime geçireceğim seni.

0: Ben iyice ağırlaştım Memo. Çocuğumuzun ziyan olacağından korkuyorum.
1: Tut elimden canım. Yavaş yavaş gidelim. Tepedeki mağaraya varınca bol bol dinleniriz. Orası bizim için en emin yer. Kimsenin aklına gelmez orada olduğumuz.

0: Ah Memon, bittim. Sen olmasan ne yaparım ben? Bir gün bile yaşayamam.
1: Hadi sen biraz dinlen. Ben şu heybeyi boşaltayım.
2: Bu kayalıklarda iz sürmek çok zor.
3: Üç kola ayrılalım. Kim bulursa öbürkülere üçer ateş ederek haber versin.

0: Nemo!
1: Cano?
0: Günüm saatim geldi herhal.
1: Ha, günün saatin mi geldi? Gel şöyle otur bakayım. Gel şuraya, uzan. Ha, hiçbir şey yapmayacaksın artık. Her şeye ben bakacağım.
0: Dur, o kadar acele etme. Hemen doğuracak değilim.
1: Yok, hayır olmaz. Uzan bakayım.
0: Dur Memo, çorba yanacak.
1: Uzan dedim sana. Artık yorulmayacaksın. Her şeye ben bakacağım, çorbaya da bakarım.

0: Hep benim yüzümden çektiklerin. Başına bela oldum. Eğer izimizi bulurlarsa...
1: İzimizi bulurlarsa dünyayı dar ederim onlara. Korkma sen, hadi iç çorbanı.

0: find Alma.
1: İkiniz de açlıktan, susuzluktan gebereceksiniz. Ben seni burada bir ay bile uzanmadan beklerim.

0: bakalım. Hiç doğurmasaydın keşke.
1: Molen Mehmet, yaktım seni bu sefer.

0: Tıpkı sana benziyor Memon. Tıpkı.
1: Teslim ol meme! Teslim ol! Teslim olmazsan Omar Ağa'yı başına yıkarım!
2: Korkma Cano! Korkma!
3: Hani neredesin Karanis? Niye gelmiyorsun?

0: Ben sana bu hengameye kurşun dayanmaz demedim mi? Demedim mi Mehmet?
1: Sıkı dur, şimdi teslim almaya geliyorum seni.

Üstüme varmayacaktın Kara Ali. Beni bu kadar bunaltmayacaktın. Seni ellerimle öldüreceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama buna sen mecbur ettin beni.

Halim varmıyor bir türlü kara hali. Zamanında bana ettiğin iyilikleri unutamıyorum. Ama artık ödeştik. Canını bağışladım sana. Git buradan çabuk. Bir daha da sakın karşıma çıkayım deme. Git derim, duymadın mı? Elimden bir kaza çıkmadan çabuk git!

0: Silah seslerini duyunca koşup geldik. Demek sonunda mağarada kıstırdın Amemo'yu. Söylesene Kara Ali, biz yetişene kadar ikisini de öldürdün mü yoksa?
1: Ne gezer derviş ağa? Ben de Mehmet mağaradadır deyip bunca cephane harcadım ama boşuna. İçeride kimsecikler yok.
0: Bunda bir iş var Kara Ali. Durup dururken boşuna cephane harcayacak adam değilsin sen.
1: Uzun ettin derviş ağa. İçeride kimse yok dedim sana. Yürü de başka yerleri arayalım.

0: Дайре да.
1: Мемо.
0: Ziyan. Bir şeyim yok evlat. Küçük bir seyrek o kadar. Üst yandan yola çık. Vakit varken kaçmaya bakın. Ben arkayı kollarım.
2: Seni bu halde bırakamam ağam.
1: Beni düşünme. Karını ve çocuğunu al da uzaklaş buradan.
2: Hiçbir yere gitmem ağam. Boşuna üsteleme.
1: Öyleyse bu köpekleri erkekler nasıl dövüşürmüş gösterelim.

0: Öldüğüme yanmam. Sana düşmanlık ettiğime yanarım Mehmet. Hakkını helal et.
1: Helal olsun ağam. Keşke bütün düşmanlarım senin gibi.

başkanlar

getirdi. Ölüsünü getirenin avucuna 10.000 lira sayacağım. Durmayın! Yakalayın! Kemer gibi!

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap
3: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
4: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
5: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
3: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma
6: değil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
7: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
8: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
9: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
10: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
9: Mallar

0: arasında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
1: Kurtaracaksın elbet.
2: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi!
3: Boşuna yorma kendini Kozmaz! Kaçamazsın!
4: İnsan Avcısı yarın 16.15'te TV...

0: Bera. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
13: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
14: Uyandıralım.
15: Çıtır külah.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olacaksınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
11: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
12: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
10: Ben Ömer Necati Albayrak.
11: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
10: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
11: Gün ilk dakikada başlar.
12: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Magnum'da hediyeler.

0: Her bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: erkekten çık meydana! Neredesin köpek herif?
1: Arkan ne?

Kaçacağız seni köpek! Karını çocuğunu geberttiğim gibi şimdi seni geberteceğim!

1819 yılında Fransız göçmenlerin gelmesiyle kurulmuş bir şehir Cienfuegos. İlk kurulduğunda 230 kişilik bir kasabaymış. Daha sonra büyümüş, gelişmiş ama özelliklerini kaybetmemiş.

0: Cienfuegos körfezi ve yat limanı ile meşhur. Cienfuegoslular turizmle kazanıyorlar hayatlarını. Denizcilik ve balıkçılık da bölge halkının geçim kaynakları arasında. Birazcık plajda dolaşıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, dördüncü gündeyiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu bir yol hikayesi. Sonu Trinidad'da bitecek ama bizler şimdi Küba'da 15 şehirden biri olan Cienfuegos'tayız. Bu şehire uğramamızın sebebi hem bir öğlen yemeği molası hem de Fransızlardan kalma bu şehri görüntülemek. Küba'ya gelen, Bordo'dan gelen Fransız göçmenlerin kurduğu bir şehir Cienfuegos ve daha sonrasında İspanyolların hakimiyetine geçtikten sonra elbette bir İspanyol etkisi de gözlemleniyor. Özellikle kapalı bir liman olduğu için yat kulüpleriyle çok meşhur. Biz de o yat kulüplerden birindeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi harika bir koy var burada. Cienfuegos'un önemli noktalarından bir tanesi bu korunaklı koy. Sağlı sollu yatları da görüyorsunuz burada. Yatçılar burayı güzel bir liman olarak benimsiyorlar. Evet, ileride bir boğaz var. O boğazın dışında Karayip Denizi. Gerçekten Karayip ruhunu yaşayabileceğiniz bir yer diyoruz. Küba'da Cienfuegos'u sizler için gezmeye başlıyoruz.

0: Ve şimdi de Valle Sarayı'ndayız. San Fuego'sun en önemli saraylarından biri Valle Sarayı. Valle ailesinin önemli yatırımlarından biri bu saray. 1913 yılında yapılmış bu sarayı birlikte geziyoruz. Besame. Besame mucho. Endülüs mimarisinde yapılmış bu saray 1913 yılından beri ayakta ve şu anda turistlerin ziyaret akınına uğruyor. Valle Sarayı'nın içinde çayınızı kahvenizi yudumlayabileceğiniz bir kafe ve restoran da bulunuyor. Valle Sarayı'nın terasının tadını çıkarabilirsiniz. Cienfuegos Körfezi manzaralı bu eşsiz teras Küba'ya gelenleri bekliyor. Bésame, bésame mucho. Burada harika bir köpek buluyoruz. Bakalım adı neymiş?
1: Bu güzel köpekle sizi tanıştırayım dedim. What's the name of? Name of the dog? Name.
2: Kedi.
1: Köpeğin ismi. Harika gözleri var. Görüyorsunuz. O çok güzel cins bir köpek diyoruz.
0: Beşinci günde kalacağımız yepyeni bir şehre merhaba diyoruz. Trinidad.

Trinidad'daki gelenek evlerde kalmak. Kübalılarla ortak evleri paylaşıyoruz. Nasıl bir evde kalıyoruz derseniz, işte kaldığımız ev burası. Harika bir kahvaltı ve keyifli, harika ev sahipleri. Trinidad'da kaldığımız evlerde Kübalıların kahvaltılarını yapabiliyorsunuz. Yumurtadan zeytine, peynire kadar birçok çeşit var burada. Kübalılar sizleri evlerinde misafir ediyor. Ev pansiyonculuğu diyebileceğimiz bir turizm sistemi var burada. Bu evlerde akşam yemeği yemek isterseniz, ev sahibine söylediğiniz takdirde harika deniz ürünlerinden oluşan bir menünüz olabiliyor. Özellikle Trinidad'ın meşhur ıstakozunu tatmalısınız. Istakozu sipariş ediyorsunuz, nasıl pişeceğini söylüyorsunuz ve akşama harika bir akşam yemeği hazır oluyor. Hem Kübalıların evlerinde kalıyor, hem de onların zengin mutfaklarını tadabiliyorsunuz.

0: ve kaldığımız evin çatısına çıkıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, kahvaltımızı ettik. Gerçekten çok güzel, yöresel, ev tipi bir kahvaltı sundular. Şimdi kaldığımız evin terasındayız ve buradan Trinidad'ı, diğer evleri de görebiliyoruz. Gerçekten çok ilginç bir turizm anlayışı var burada. Arkamda görmüş olduğunuz her bir ev Kübalılara ait evler haliyle, aileleriyle, çoluklarıyla, çocuklarıyla, torunlarıyla yaşıyorlar. Bir komün hayatı var burada. Hani bizim eski yıllarda konaklarda hep beraber yaşarmışız ya. Aynı şeyler burada söz konusu. İki aile, üç aile bir arada yaşıyor. Hepsi akraba ve bu akrabalar bu ev pansiyonlarını işletiyorlar. Gelirlerinin bir kısmını devlete veriyor, bir kısmıyla da kendileri geçiniyorlar. Evlerde sizlere sundukları hizmetler sabah kahvaltısı, eğer isterseniz akşam yemeği de olabiliyor. Çok güler yüzlü, çok sıcakkanlı insanlar olduklarını söyleyebiliriz. Çok yardımcı olurlar her konuda. Hatta öyle ki evin anahtarını şöyle göstereyim ben size. Evin anahtarını böyle teslim ediyorlar. Evin anahtarını ve bu hem dış kapıyı hem oda kapısını açabiliyor. Hani geç geldiğiniz zaman yani evinize girer gibi girip dinlenebiliyorsunuz diyoruz.
0: Ve bugün Trinidad'ı keşfedeceğiz.

0: Trinidad'ı keşfetmeye başladık bile.
1: Evimizden çıktık ve Trinidad yollarını arşınlamaya başlayacağız, keşfedeceğiz elbette. Çok keyifli dar ara sokaklar var, eski evler. Trinidad gerçekten çok özel bir yer. Havana'dan çok farklı bir yer. Küçük bir kasaba gibi gözüküyor. Aynı zamanda çok da samimi diyoruz ve Trinidad'ı keşfetmeye başlıyoruz. In the road, and we dance to the tempo of the love.
0: Your hips make a shift and you fall deep into the spell. Trinidad'ın dar ara sokakları çok meşhur. Bu ara sokaklarda kaybolup keyifle vakit geçirebilirsiniz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Trinidad sokakları işte görmüş olduğunuz böyle Arnavut kaldırımı, dar ara sokaklar söz konusu. Dün akşam bayağı bir yağmur yağdı ama Küba'nın havası, yağmur kesildi, güneş var ve yollar kurumuş diyoruz. Buradaki bir başka detayda bu ara sokakların bazılarına araba girmiyor. Peki evlere nasıl gidiyorsunuz? Bavullarınızı alıyorsunuz ya kendiniz taşıyorsunuz ya da size yardımcı olacak kişiler oluyor. Onlar da el arabasına bavullarınızı yüklüyorlar, kalacağınız yere kadar götürüyorlar diyoruz. Yani burada 1960'lı, 70'li yıllardaki o ilk turizmin geldiği anları, o kokuyu alabiliyorsunuz. Bence çok kısa bir zamanda bayağı bir yol kat edecek, gelişecek bir yer olarak gözüküyor Trinidad.
0: Trinidad son derece küçük bir şehir. Renkli renkli evleri, dar ara sokaklarıyla Trinidad'da kaybolacağız bugün. Ve Trinidad turundan sonra elbette Karayipler'in muhteşem denizinden de yararlanacağız. Harika bir deniz turu bizleri bekliyor. Peki Trinidad'dan ne yenir derseniz elbette ıstakoz. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler en uygun fiyata ıstakoz yiyorlar Trinidad'da. Ve elbette bu ıstakozları kaldığınız pansiyonda da pişirtebiliyorsunuz. Ev sahibinize sabahtan söylemeniz yeterli. Harika bir sofra tüm gün gezdikten sonra sizinle buluşabiliyor.

0: Burası Trinidad şehir merkezi.
1: Bizdeki Şirince'yi ya da Safranbolu'nun ilk zamanlarını andırıyor diyebiliriz. Ev pansiyonculuğu var. Görmüş olduğunuz gibi bu dar ara sokaklar, sağlı sollu evler. Bunlar hem restoran hem kafe olarak hizmet veriyor. Küba'nın bir başka özelliği de sokaklarda, kafelerde, hemen her yerde 3-4 kişi toplandığı anda müzisyenler beliriyor. Ve gerçekten çok keyifli anlar yaşanıyor. İşte böyle ara sokaklar, Arnavut kaldırımlı sokaklar ve dar yollardan geçerek Trinidad'da merkeze doğru devam ediyoruz.
0: Ve şimdi de Trinidad'ın en büyük meydanındayız. Hemen yanında da bir katedral var.
1: Plaza de Mayor, yani kalbi diyebileceğiniz nokta burası. Hemen sol tarafımızda bir kilise var. Buranın ilk kilisesi diyebiliriz. İspanyollar bölgeye geldiklerinde yerli halkla yapmış oldukları pazarlıklar sonucunda bu bölgeyi ele geçiriyorlar ve daha sonrasında bu kasabayı kuruyorlar. Kasabanın her bir noktasında İspanyol etkisi görülebiliyor. Özellikle binalarda diyoruz. Buranın halkı özgürleştirildikten sonra tabii ki bu şehri biraz daha farklı hale getirmiş. Ama İspanyol mimarisi her noktada da sizi etkiliyor.
0: Trinidad'ın en eski mekanlarından birindeyiz şimdi. Harika bir canlı müzik var.
1: Trinidad'ın en önemli mekanlarından birine gidiyoruz. 1713 yılından beri kalman bir mekan. Canchanchara isimli bir restoran, kafe diyebiliriz. Ve özel bazı kokteylleri var. Buraya gelenler mutlaka tadıyorlar. Özellikle alkolsüz kokteylleri muhteşem. İçinde bal, limon ve buzun yer aldığı harika limonatayı andıran kokteylleri var. Ve çok çok lezzetli olduğunu öğrendik ve çok da güzel Küba müzikleri var. Gelin beraber bu keyifli kafeyi görelim. 1713 yılından kalma bu tarihi kafede bakalım bizi nasıl ağırlayacaklar.
0: Müziğin ritmine kaptırıyoruz kendimizi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne kadar güzel görünüyor. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne şu anda bulunduğumuz yerin dalga sesleri de eşlik ediyor. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimize de bu güzel dalga sesleri geliyordur. Gelmiyorsa birazdan gelir. Siz önce koltuklarınıza rahatça yaslanın. Gezmek Olsun programından, TV4 ekranlarından herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Rumeli Kavağı'ndayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Rumeli Kavağı Parkı'ndayız şimdi sevgili seyirciler. Birazdan kavağı en güzel şekilde gezmeye başlayacağız. Şimdi Rumeli Kavağı Parkı'na biz geldik sabah. Mithat size bu muhteşem manzaraları gösteriyordu. Burada bir beyefendi de, temizlik görevlisi de temizlik yapıyordu. Biraz sohbet ettik. Çöple arada 10 metre var. Bunu yayınlarda genel olarak söylüyorum. Temizlediğim hali bu dedi. Şurada hemen köşedeki bankın oraya atmışlar çöplerini. Çekirdek çöplerini çöpe atmamışlar. Bence böyle yerlerde zannediyorum bilerek yapılıyor. Bir başkası temizliyor diye. Evet, temizlik görevlileri burayı temiz tutmakla görevli. Ama bizler de çöpümüzü alıp çöp kutusuna atmaya üşenmeyelim. Ben öyle düşünüyorum. Ben temizlik görevlisiyle de konuştum biraz önce. Park çok güzel bir park Rumeli Kavağı'nın içinde. Hem büyükler için bir oyun alanı var. Hem yan tarafında daha küçük çocuklar için oyun alanı var. Buraya gelen anneler rahatça otursun diye çok güzel oturma alanları da var. Ama hafta sonları özellikle geldiğiniz zaman hafta içi de fark etmiyor. Hem buradaki masalarda oturup bir şeyler yiyip içtiğinizde hem de banklarda çöpümüzü, fazlasıyla çöp kutusu var, çöp kutusuna atalım. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ülkemizin her yeri çok güzel bir yer. Ve bence burayı temiz bırakalım diyorum ben. Bu kamu spotundan sonra Rumeli Kavağı Parkı ile ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Burada kahvaltı yapılacak çok yer var ama Rumeli Kavağı Parkı'na geldiğiniz zaman da masalarda kahvaltı yapabilirsiniz. Kendi yemeğinizi kendiniz getirip ya da buradaki sandviç satan, simit satan yerlerden bir şeyler alıp yine burada oturup Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı güzel bir şekilde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Orada beyefendi ve hanımefendi çok güzel kahvaltılarını yapıyorlar. Yine hemen yan tarafta oturanlar var. Bakın, görmüş olduğunuz gibi temizlik görevlisi. Biz buraya hafta içi sabahın erken saatlerinde geldik. Erken saatlerinden beri çöp temizliği yapıyor. Allah yardımcısı olsun diyelim ve sizi bu güzel parkla baş başa bırakalım. Gerçekten çok keyifli bir park. Benden söylemesi.

0: Şimdi sevgili seyirciler, Rumeli Kavan Sahil Parkı'ndaydık. Biz Liman Caddesi'ne indik. Zaten Rumeli Kavan çok küçük bir yer. Hafta sonu ya da hafta içi geldiğiniz zaman keyifle gezebileceğiniz bir yer. Şimdi biz Rumeli Kavan Limanı'na giderken burada bir kamyonet gördük. Arkasında görmüş olduğunuz gibi taze taze ürünler satılıyor. Bahçeden kamyonun arkasına yüklenmiş ve satılıyor. Rumeli Kavan'a geldiğinizde mevsimine göre taze sebzenizi, meyvenizi böyle kamyonet arkasında görürseniz kesinlikle güvenle alabilirsiniz. Biz şu an hafta içi geldik. Görmüş olduğunuz gibi bu kamyonet hafta içi burada. Hafta sonu gelen misafirler için de tabii ki açılıyordur. Bittikçe yenileniyor mu yoksa bitince bitiyor mu? Ha, bitince bitiyormuş, ertesi gün tekrar getiriyorlarmış. Biz bugün geldiğimizde taze kabak, salatalık, Ayşe kadın mı taze fasulye mi? Biliyorsunuz ikisi farklıymış ya. Hayır, farklıymış. Bunun çeşitleri varmış. Ayşe kadınmış görmüş olduğunuz gibi. Bu kılçıklı mı, kılçıksız mı? Kılçıksız. Bakın orada biber, domates. Şimdi herkes domates sosu yapmaya hazırlanırken şöyle sosluk domates de var. Hemen yanında pembe domates var, sivri biber. Bahçeden kamyonun arkasında görmüş olduğunuz gibi her şey. Taze taze. Bakın orada kırmızı biber var, taze soğan var. Yemin ederim benim aradığım kamyonet bu. Vallahi billahi. Yani ben bu ürünleri almak için bizim evin orada yok böyle. Zaten kamyonu da durdurmuyorlar. Hemen çekin çekin diyorlar. Gerçekten ben bunları almak için ya süpermarkete gidiyorum ya da pazara gidemiyorum. Çok uzak, zaten ben işten çıkıp gidene kadar pazar kapanmış oluyor. Ya da manava gidiyorum. Bütçem doğrultusunda almaya çalışıyorum. Mükemmel ya. Vallahi billahi burada yaşayan insanlar bence çok şanslı, değil mi abi?
1: Aynen öyle.
0: Kilo fiyatları peki hani
1: uygun.
0: Ha tamam, uygun diyor. Hiç sormuyorum. Bak güzelliğine bak diyor şöyle. Görüyor musunuz? Bunu hiç yemeyelim, salatalık bölelim bir tane. Şöyle küçüğünü. Bakar mısınız, yıkamamıza hiç gerek yok diyecektim. Ama bak yan tarafta yıkayabiliyoruz. Şu güneş gözlüğüm burada dursun. Gel Mithat. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın hemen yan tarafta çeşme de var. Ve burada bir şeyler içebileceğiniz masalar da var. Yan tarafı kahve çünkü. Şöyle şurada yıkayalım. Ben yıkamasam da olurdu bu arada. Ama abi yıka dedi yani. Bak gel Mithat. Gel gel gel gel gel. Şöyle. Çok güzel. Mithat. Vallahi taze taze. Elinize kolunuza sağlık. İşiniz gücünüz rast gitsin. Kolay gelsin. Vallahi çok güzel.

Şu anda biz Rumeli Kavan Balıkçı Limanı'ndayız. Bize limanı açtılar görevliler. Normalde girilmiyor sevgili seyirciler. Burada böyle küçük küçük iskeleler var. Biraz önce kavaklı gençler, nereye gidiyorsunuz dedim, tekneye mi gidiyorsunuz dedim. Yo, denize gireceğiz dedi. İskeleden denize giriyorlar. Buraya geldiğinizde buradan denize giremezsiniz ama dediğim gibi ileride çok güzel plajlar var. Oradan denize girebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman hemen açılış anonsunu yaptığımız yan taraftaki parkta, Rumeli Kavağı Sahil Parkı'nda Boğaz manzarasını izleyebilirsiniz ve muhteşem fotoğraflar çektirebilirsiniz.

Ben aslında sadece Mithat için rica etmiştim. Yani Mithat'ın gelmesini düşünüyordum buraya. Şöyle bir midyeciler barınağını sizlere göstersin. Rumeli Kavağı'na gelmişken ne var ne yok midyeciler barınağında midye severler için bir görün diye düşündüm. Sonrasında Mithat'a dedim ki hadi gel midyeciler barınağına gidelim dedim. Şu anda bulunduğumuz yer midyeciler barınağında 4 numaralı konteyner. Belediye buralara yani daha doğrusu buradaki midyecilere konteyner vermiş ve numaralandırılmış. En temiz konteyner 4 numaralı konteynermiş. Yan konteynerler bile bizi buraya gönderdi. Gerçekten midye tutkunuysanız, midye seviyorsanız 4 numaralı konteyner Mecit abi ve Vedat abinin bulunduğu konteynere gelmenizi ben tavsiye ederim. Tertemiz. Bakın midye seviyorsanız midyeler denizden çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayıklanıyor. Suya giriyor. Tabii ki sonra bir yıkama aşaması var. Şöyle gel Mithat, hazırını gösterelim. İçi pişiyor. Girişte soğanlar kavruluyor. Hepsi görünüyor. Burası gerçekten tertemiz. Bakın. Sonra bu hali alıyor. Hem Türk

0: birçok yerine buradan midye gidiyor. Hem de buraya geldiğinizde ister kiloyla ister taneyle burada midye yiyebilirsiniz. Mecit abi niye öyle bakıyorsun? Gel yanıma. Gel gel yanıma. Mecit abi hoş burada. Geldiniz. Hoş şeref bulduk. Şeref bulduk gerçekten de. Çok hoş geldik ve hoş bulduk yani. Gerçekten çok temiz. Evet. Fazlasıyla temiz. Midye çünkü genelde yapım olarak insanlara pis geliyor. Ay pis yerlerde yapılıyor falan diye. Size iddia ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz barınaktaki bu konteyner, midyenin yapıldığı konteyner, 4 numaralı konteyner fazlasıyla temiz. Soğanın piştiği yeri görüyorsun, nasıl hazırlandığını görüyorsun, pirinçleri içine nasıl hazırladıklarını görüyorsun. Gerçekten bir midye tutkunuysanız Mecit abinin
1: gönül rahatlığıyla bebeklerine bile yedirebilirler.
0: Çok teşekkürler. Vallahi billahi çok sağ ol. Mecit abinin ve Vedat abinin bulunduğu yere gelip midye yiyebilirsiniz. Dolap kullanmadıklarını da söyleyeyim. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterecek. Hemen karşımızda denizin içinde kırmızı çuvallar var. Kırmızı çuvalların içinde midyeler çıkınca zaten yemeye hazır hale. Yani daha doğrusu ayıklanmaya hazır hale geliyor. Ve burada Vedat abi görmüş olduğunuz gibi ayıklıyor. E o zaman şöyle bir buralara göz atın midyeciler barınağında. Sonrasında kavağın içine girelim ve artık güzel böyle bir kahvaltı mı diyeyim artık, atıştırmalık mı diyelim, bir şeyler yiyelim. Değil mi Mithat?

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
6: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
7: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
5: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma
8: değil, Arif Bey, hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
9: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
10: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
11: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
12: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
11: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
13: Kurtaracaksın elbet.
10: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi.
14: Boşuna yorma kendini Kozmaz. Kaçamazsın.
15: İnsan Avcısı bugün 16.15'te TV4'te.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi İmtihan, Çeşme ve Navarin, Motorda Bağımsızlık Yolu, Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.
3: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Sevgili seyirciler, çok güzel bir yere geldim. Deniz kıyısında değil ama denizi gayet görüyor. Fiyatlar çok uygun. Abartmıyorum, burada zaten yazıyor. Başka bir yerde tatlıyı 300 liraya yerken buraya geldiğiniz zaman yarı fiyatının yarı fiyatına da yiyebileceğinizi söyleyeyim. Hoşaf var, turşu var, börek var, sulu yemek var. Liman Caddesi'nde Rumeli Kabağı'nda burası. Hemen Rumeli Kabağı Sahil Parkı'nın karşısında. Eğer ki ben lezzetli bir şeyler yemek istiyorum, güne kahvaltıyla başlamak istiyorum diyorsanız buraya gelip ister içeride ister dışarıda yemeğinizi, kahvaltınızı, tatlınızı, içeceğinizi, her şeyinizi içebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Temiz bir yer ve güzel bir yer. Gerçekten de. Şimdi siz buraya ve mekana şöyle bir göz atın. Ben oturuyorum, siparişimi veriyorum. Börek yeni çıkmış, kaşarlı börek yapmış. Ustam, ellerine sağlık. Oturuyorum, siparişimi veriyorum. Böreğimi yerken görüşelim, olur mu? Çok güzel burası. Şöyle buralara her şeye göz atın.

0: Hilmi Usta'nın ellerinden çıkıyor bunlar. Usta'nın biraz önce ismini unuttum. Nasıl unuttum ben de anlamadım. Babamın adı Hilmi. Babamı da buradan öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Gerçekten Hilmi Usta, nasıl unuttum senin adını ben? Orada ne güzel yemekler, tatlılar yapmış. Kedi dili tatlısı var. Tıpkı evimizde pişen, yapılan tatlı gibi. Ustam, seni böyle bir alabilir miyim? Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 6'dan akşam 8'e kadar açık. Taze balıklarının da olduğunu söyleyeyim. Hilmi Usta, görmüş olduğunuz merhaba gibi. Merhaba Hilmi Usta.
1: Merhaba.
0: Haftanın 7 günü Hilmi Usta burada tabii ki arkadaşlarıyla beraber birbirinden güzel yemekler, tatlılar yapıyor. Benden söylemesi değil mi usta?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Kaçta başlıyor mesai?
1: Sabah saat 8 ben başlıyorum. Akşam 5 gibi bırakıyorum ben.
0: Sabah 8'de başlıyorsun, hazırlıyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Hepsini. Tatlı çok güzel görünüyordu, kedi evet, dili pastası. Evet, evet, evet. Vallahi billahi ellerine kollarına sağlık.
1: Helvamız var.
0: Çok teşekkür. İrmik helvası da taze taze her gün çıkıyor. Sütle, çorşaf, hepsini sen yapıyorsun.
1: Hepsi bizden çıkıyor.
0: Sen ve ekibin yapıyor. Tabii, tabii. Ellerine kollarına sağlık.
1: Teşekkür olsun diyoruz.
0: Çok teşekkürler. Ya, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Buraya geldiğinizde de isterseniz sadece börekle başlayabilirsiniz. Böreğim düşüyordu. Sıcacık. Ya da serpme kahvaltı da yapabilirsiniz. Çok sıcak ve gerçekten çok güzel bir yer. Klimalı salon. Bu arada dışarıda da oturabilirsiniz. Ya da buradan böreğinizi alıp direkt olarak karşıya Rumeli Kava Sahil Parkı'na da geçebilirsiniz diyelim. Fiyatlar gerçekten fazlasıyla uygun sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Vallahi börek çok güzel görünüyor. İlla buraya geldik diye gidip sahil kıyısında bir yerde oturacak değiliz. Ben buranın samimiyeti ve sıcaklığını daha çok sevdim açıkçası.

Şu anda bulunduğumuz yer Rumeli Kavağı'nın meydanı diye geçiyor. Biraz önce balık lokantalarını sırasıyla gösterdiğimiz yer. Hemen arkamda belediye otobüsünü görüyorsunuz. Rumeli Kavağı Ulu Camii'nin oradayız. Burada Rumeli Kavağı'nın tarihinin yazdığı yazıyı da görebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce olarak tabii ki okuyabilirsiniz. Çok eski bir yaşam yeri Rumeli Kavağı sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Yine dediğim gibi bakın tarihini burada okuyabilirsiniz diyelim ve gezmeye devam edelim değil mi? Yukarıya doğru böyle güzel sokaklar varmış Rumeli Kavağı'nda ve o kadar plajdan bahsettik. Plaja da götürelim siz değerli izleyicilerimizi.

Rumeli Kaba Mahallesi'nde Bizans döneminden kalan Rumeli Kaba Kalesi varmış sevgili seyirciler. İddiaya göre 2. Mehmet tarafından bu kale yıkılmış. Şunu belirtmek istiyorum. Evet, midyesi meşhur bir yer Rumeli Kaba'nın ama inciriyle de aynı zamanda meşhur bir yermiş. Sarıyer ilçesine bağlı olan Rumeli Kaba, Rumeli Feneri ile Sarıyer'in arasında bulunuyor. Buraya geldiğiniz zaman bu arada Rumeli Kaba'na, Rumeli Feneri'ne de çok kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Yakın, orayı da gezebilirsiniz. Aynı zamanda Garipçe Köyü'ne de gidebilirsiniz. Garipçe Köyü de çok yakın. Nasıl ki Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı birbirine yarenlik ediyor, birbiriyle karşı karşıya, aynı şekilde Rumeli Kaba ile Anadolu Kaba da birbirine yarenlik ediyor. Şu anda Köprü Sokağı'ndayız. Karadere Sokağı'nda birbirinden güzel evler vardı gerçekten de. Dilerseniz sokak aralarını gezebilirsiniz. Eski bir balıkçı köyü burası, onu söyleyebilirim sizlere. Hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor Rumeli Kaba. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında fazlasıyla kalabalık oluyor. İstanbul içinde tatile gidemeyenler, deniz hasreti çekenler deniz hasretine Rumeli Kaba'nda son veriyorlar. Tabii ki İstanbul'un çeşitli yerlerinde denize giriliyor. Rumeli Kaba'da bu noktalardan biri, onu belirtmek istiyorum sizlere.

Sevgili seyirciler, şimdi biz plaja doğru yürüyoruz. Meydanın oradan, Karadere sokağından çıktık. Eğer ki buraya hazırlıksız geldiyseniz, böyle görmüş olduğunuz gibi deniz malzemeleri satılıyor. Terliğinden şapkasına, mayosuna, deniz kıyafetine, su oyuncaklarına kadar her şey var. Benden söylemesi. Hemen yan yana böyle iki dükkan var. Buraya geldiğiniz zaman bütçeniz doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Tabii ki alabilirsiniz dilerseniz. Hemen yan tarafında da farklı lezzet yemek istiyorum diyorsanız yine bir lahmacun ve pide salonu var. Onu belirtmek istiyorum. Sizlere hemen burada solda. Plaj meydandan yürüme mesafesinde. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Rumeli Kavağı meydanından.

Burada her yer yürüme mesafesinde zaten. Görmüş olduğunuz gibi geldik. Şimdi Rumeli Kavağı Sahil Parkı vardı. Bakın burada Mehmet Koçeli Parkı var.

Plajın olduğu yere geldik. Rumeli İskele Caddesi'nden yürüyüp gerçekten çok kısa bir mesafe sevgili seyirciler. Dediğim gibi vapur iskelesinin oradan yürüyerek gelirseniz daha da kısa sürede gelmiş olursunuz meydandan. Rumeli Kavağı'na geldiğiniz zaman bir dakika bile sürmedi buraya gelişimiz. Açık konuşayım gerçekten de. Hemen arka tarafımda görmüş olduğunuz gibi plaj var. Şezlong, şemsiye dahil buraya geldiğiniz zaman sadece girişte para veriyorsunuz. Yemeğinizi dışarıdan getirebiliyorsunuz. Dilerseniz buradaki yemek yerlerinden de karnınızı doyurabiliyorsunuz. Sadece tabii ki burası yok. Başka yan taraflarında yerler de var ama buranın fiyatını sordum, bana açıkçası uygun geldi. İstanbul'un en uygun plajı biziz dediler. İlkbaharda açılıyor, havalar güzel olmaya başladığında. Hava soğuyana kadar açık burası, onu söyleyeyim. Akşamüstü, akşama doğru bu şezlonglar kalkıyor, masalar yerlerini alıyor ve kumların üstünde balığınızı yiyip soğuk içeceğinizi içebiliyorsunuz. Ayaklarınızla deniz suyuna girerek. Seven sevdiğine de burada evlenme teklifi edebiliyor. Üçüncü köprünün hemen ön tarafında arkanıza üçüncü köprüyü alıyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve unutulmaz anlarınıza şahit oluyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü görmüş olduğunuz gibi. Hafta içi geldik ve bayağı kalabalık. Şezlong, şemsiye dahil dediğim gibi. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu anda. Ben yemeğimi burada yemek istemiyorum diyorsanız da görmüş olduğunuz gibi hanımlar gibi siz de yemeklerinizi evden getirebilirsiniz. Çok cüzi bir giriş parası var. Girişte arabalardan da para alınmıyor. Yani aracınızla da gelseniz, aracınızı park ediyorsunuz. Tek bir giriş ücreti veriyorsunuz. Ama ben sadece şeyi merak ettim. O giriş ücreti bir kişi için mi yoksa iki kişi için mi? Onu merak ettim. Birazdan onu da söyleyeceğim. Ve sizi burayla baş başa bırakıyorum biraz. Rumeli İskele Caddesi'ne çıkıyorum artık. Bir soluklanmak istiyorum artık. O limonatayla mı olur, farklı bir şeyle mi bilemiyorum.

Rumeli İskele Caddesi'nden devam etmiyoruz biz sevgili seyirciler. Mehmet Koçeli Parkı'ndan devam ediyoruz şimdi. Rumeli Kavağı'nın meydanına gitmek için farklı bir yol tercih ettik. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Giriş ücreti bir kişi olarak veriliyormuş. Akşama kadar tek ücret. Onu söylemek istiyorum ve size buranın denizinin ne kadar temiz olduğunu göstermek istiyorum. Rumeli Kavağı Limanı'nda söylemiştim sizlere sevgili seyirciler. Gerçekten sosyal medyada bayağı bir paylaşılmıştı. Buranın kumu ve denizi, dibi görünüyor. Kendinizi Ege sahilinde ya da Akdeniz sahilinde gibi hissedebilirsiniz. Şöyle bakar mısınız? Denizin temizliğine, denizin içinin temizliğine. Dibi görünüyor. İnsan girmek istiyor gerçekten yani. İstanbul'da denize girilebilecek böyle bir yerin olduğunu tekrar söyleyeyim, bilin. Yine burada da balıkçı tekneleri var. İleride ve hemen Mehmet Koçeli Parkı'nın girişinde. Sola doğru işte devam ettiğimiz zaman vapur iskelesinin oraya çıkmış oluyoruz. Orada da yine söylemiştim şeyler yiyip içebileceğiniz bir yer var. Hemen sol tarafımda Rumeli Kavağı Spor Tesisi var. Diğer restoranların ya da lokantaların fiyatı eğer size yüksek gelirse orada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen yine sol tarafımda Rumeli Kavağı Vapur İskelesi. Sefer saatleri orada yazıyor sevgili seyirciler. Buraya dilerseniz deniz taksi de çağırabiliyorsunuz. Vapur iskelelerinin olduğu hemen her yeri deniz taksi çağırabiliyorsunuz.

istiyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Bir gününüzü burada dolu dolu geçirebiliyorsunuz. Bakın sadece o gösterdiğim yerler yok. Sol taraftaki yer de var. Sahilde denize sıfır oturmak istiyorsanız. Rumeli kavağının adı buradaki kavak ağaçlarından geliyormuş bu arada. Belki merak ediyorsunuzdur, Rumeli kavağının adı nereden geliyor acaba diye. Burada bulunan kavak ağaçlarından geliyor. Şimdi ben Rumeli kavağına aslında gittiğim ben her mahalleyi, semti ya da İstanbul'da bir ilçeyi bir yere benzetiyorum. Burası gerçekten İstanbul'un evet Karadeniz kıyısında baktığınız zaman bir balıkçı kasabası gibi. Hem sessiz hem sakin, hafta sonları bu sessizlik ve sakinliğin olmadığını tekrar belirtmek istiyorum sizlere. Ama genel olarak kavağa geldiğiniz zaman Rumeli kavağına fiyatların uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Sizler için şöyle bir baktım sevgili seyirciler. 25 Adana numaralı 25A belediye otobüsüyle buraya gelebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir yer, onu belirtmek istiyorum sizlere. Telli Baba Türbesi var. Hemen Rumeli Kavağı'nın girişinde ilerleyen bölümlerde geleceğiz. Midye severseniz özellikle buraya keyifle gelip midyenizi yiyebilirsiniz 4 numaralı konteynerda. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi ben balık yemek istemiyorum. Burada çok meşhur bir dondurmacı var. 60 seneden fazladır burada Rumeli Kavağı'nda. İsmail Usta'nın yanına gideceğiz. Dondurmaları enfes gerçekten. İstanbul'un Anadolu yakasından bir ucundan buraya insanlar dondurma yemeye geliyorlar. Ben de daha önceleri Rumeli Kavağı'na geldiğim zaman gezmeye oradan dondurma yiyordum. Enfes dondurmaları. O zaman Rumeli Kavağı'na gelmişken İsmail Usta'nın dondurmasını yemeden gitmeyelim ve İsmail Usta'ya gidelim. Siz de o arada Rumeli Kavağı'na şöyle bir göz atın.

Aslında biz dondurmacıya gidecektik Liman Caddesi'nde ama Karadere Sokağı'nın hemen girişinde köşede bulunan pastaneye geldik. Çünkü biliyorsunuz bir anonsta söylemiştim Rumeli Kavağı'nın midyesinin meşhur olduğu kadar inciri de meşhur diye. Burada incirli cevirli cevizli bir kurabiye var. Onu yemeye geldik. Ve tahinli beyaz çikolatalı fıstıklı çikolatası meşhurmuş buranın. Ve bunu yemeye geldik önce. Daha sonra içimizi ferahlatmaya kivili tahinli, yaban mersinli 20'den fazla çeşidi olan dondurmacıya gideceğiz Liman Caddesi'nde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi önce beyaz çikolatalı tahinli, fıstıklı. Elimdeki çikolatayı denemek istiyorum. Hiç yemedim daha önce, sen? Çok güzel. Ay çok güzelmiş bu. Gerçekten de. Bayıldım. Şöyle Mithat'a da vereyim. Mükemmel. Bizim Gezmek Olsun programımız YouTube kanalımıza yükleniyor. TV4'ün YouTube kanalına. Oradaki yorumları okudum ben bu sabah. Rumeli Kavağı'na çekime gelirken. Mithat'la ilgili biri şey yazmış. Yıldız abla çok merak ediyorum ya da Yıldız Hanım. Kendiniz mi yiyorsunuz? Mithat Bey yiyor mu, paylaşıyor musunuz diye. Paylaşıyoruz her şeyi. Her şeyi beraber yiyoruz. Ben o anda bu tabağı bitirsem de hemen kameranın arkasından Mithat yiyor. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. O yüzden rahatça koltuklarınıza yaslanın ve bizi izleyin. Hatta şunu söyleyeyim. Bir izleyicimiz yolda sokakta denk geldiğinde keyifle ona da ikram ediyoruz. Ya da ısmarlıyoruz. Ismarlamak istiyoruz. Bazıları reddediyor, bazıları kabul ediyor. Geçmiş Gezmek Olsun bebek çekiminde minik bir izleyicimiz vardı. Bir de annesi vardı. Hatta annesi her pazar bebek sahile koşmaya geliyormuş. Bağcılar'dan yanılmıyorsam gelmişlerdi. Onlara kumpir ısmarladık. Ben hiç öyle yedirmeyi içirmeyi çok sevdiğim için sadece kendim yiyeyim falan yoktur gerçekten de. Onu da buradan söyleyeyim. Yorumlarınızı da okuyorum yani sevgili seyirciler. Mithat da okuyor. Onu söyleyeyim. Ve şimdi beyaz çikolatalı tahinli fıstıklı çikolata gerçekten muhteşemdi. Rumeli Kavağı'nın inciri meşhursa incirli cevizli kurabiyesi nasılmış bakalım. Sırf incir. O kadar taze ve hafif ki. Hamur yok gibi bir şey bunda. Vallahi. Muhteşem. Çok hafif. Şunu da şöyle Mithat'a vereyim. Kimsenin aklı kalmasın Mithat yedi mi yemedi mi diye. İster kiloyla alın evinize götürün. Sevdiklerinizle yiyin. İsterseniz böyle porsiyon olarak benim gibi buradaki diğer tatlılardan ya da bunlardan alıp burada yiyin. Sadece bunlar yok. Tatlı tuzlu çeşit çeşit kurabiye var. Dondurma da var burada. Birazdan gideceğimiz dondurmacının dondurmaları burada da satılıyor. Onu söyleyeyim ama biz eski yerine gitmeyi tercih ediyoruz. Liman Caddesi'ndeki. Ama dilerseniz Karadere Sokağı'ndaki bu yerine de gelebilirsiniz. Burası haftanın 7 günü açık. Yaz aylarında daha geç saatlere kadar açık oluyor. Kış aylarında tabii ki daha erken saatte kapanıyor. Kısacası müşteri kaçta giderse o saatte kapatıyorlar diyelim. Ve incirli cevizli kurabiyemizi yiyip bu sefer dondurmacıda buluşalım. Sabırsızlanıyorum o dondurmacının dondurmalarını yemek için. Hocam.

0: Sizi Rumeli Kavağı'nın bu çevrenin en meşhur dondurmacısına getirdim sevgili seyirciler. Burası 60 yıldan beri var, Liman Caddesi'nin hemen yan tarafında. Rumeli Kavağı Sahil Parkı'nın çaprazında bu dondurmacı. 20'den fazla çeşit var buraya geldiğiniz zaman. İster top dondurma, ister kapta, ister kiloyla alıp evinize götürebilirsiniz. Hemen yan tarafımda İsmail Usta var. Bu dondurmacı 60 seneden beri burada. Gelen geçen buradan dondurma alıyor. Öyle bir anons çektim ki biraz önce Anadolu yakasının bir diğer ucundan buraya dondurma almaya gelenler var dedim. Değil mi İsmail Usta? İstanbul'un en uzak yakasından gelenler var diyor. Ve burada askıda ekmek var, askıda simit var ve askıda dondurma var burada. Ne kadar güzel diye uygulama değil mi Mithat? Şimdi şöyle Mithat'cığım bir yaklaşır mısın? Gel gel gel gel gel bak. Bak sade kaymak.
1: Çilek, frambuaz.
0: Çilek, frambuaz.
1: Buradan kavunumuz var.
0: Kavun, limon, karadut. Al. Çivili.
1: Nanele.
0: Pardon, nanele kokusu geldi. Yanındaki?
1: Böğürtlen.
0: Nane ve böğürtlen. Burada da böyle böyle devam ediyor. Buradan alıp evinize götürebilirsiniz sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim size. İstiyorsanız da burada oturabilirsiniz. Kışın da burada salep var. Mis. İçeride bir odun sobası var. Kışın da buraya geldiğiniz zaman salebinizi yudumlayabilirsiniz. Soğuk havada. Muhteşem oluyor. Şu anda da bakın dondurma yapılıyor. Kameraman

0: arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Gerçek meyveden, keçi sütünden yapılıyor bu dondurma. Ben ömrümde ilk kez okaliptuslu dondurma duydum ya. Var mı şu an?
1: Naneli olarak dediğimiz o.
0: Naneli okaliptus dondurma. Aa, ben ömrümde ilk kez kivili dondurmayı da burada yemiştim.
1: Ama şu an mevsimi olmadığı için şu an yok.
0: Onu söylüyorum bak, mevsim meyvelerinden yapılıyor. Mevsim mi değilse bir meyvenin, o dondurma yok burada. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Olan dondurmaların yanına tik atmışlar. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı tahta kalemiyle tik atmışlar. O zaman dondurma kabımızı hazırlayalım. Biz de dondurmamızı yiyelim mi İsmail Usta? Haftanın 7 günü yaz aylarında geç kapanıyor burası. Müşteri kaçta giderse o saatte kapanıyor. Kışın yaza göre tabii ki biraz daha erken kapanıyor. Çünkü yazın sezon daha uzun süreli olduğu için geç saatlere kadar açık. E kışın her yer burada Rumeli Kavağı'nda biraz daha erken kapanıyor. Onun da bilgisini vermek istiyorum sizlere. Ve dondurmamızı yapalım mı artık? Hazırlayalım.

Şöyle hepsinden azar azar bir tabağa yaptırdım. Bu arada ben biraz önce dondurma keçi sütünden demişim. Keçi sütü satılır yazısını gördüm. Aklımda o kaldı galiba. Çünkü böyleyim ben. Allah Allah, burada keçi sütüyle dondurma yazmıyor. Dedim İsmail Usta, zaten biz keçi sütüyle yapmıyoruz dedi. Yazıyı gördüm, aklımda nereden kaldıysa, bildiğiniz inek sütünden bu dondurma sevgili seyirciler. Çok lezzetli. Bir daha söyleyeyim, mevsim meyvesi değilse dondurma yok. Yani o mevsimin meyvesi yoksa o dondurma yok. Kivinin meyvesi olmadığı için kivili dondurmayı şu an geldiğimizde yemiyoruz. Kavan en bilinen ve eski dondurmacısı İsmail Usta. Karadut çok güzelmiş bu arada. Şimdi dondurmayı yerken bana sorduğunuz soruları da sosyal medya üzerinden cevap vereyim. Yıldız, o kadar şeyi gerçekten yiyor musun? Yiyorum. Sevgili seyirciler, ben doymuyorum. Yemek yemek dünyanın en güzel şeyi. Nasıl kilo almadığımı soruyorsunuz. Fırsat buldukça yürüyüş yapıyorum. Tabii ki bazen bütün çekimlerde önümdekilerin tamamını bitirmiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat'la paylaşıyoruz. Çekimde fazla yediysem akşam daha az yemeye dikkat ediyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ama yiyorum ve doymuyorum bu arada. Değil mi Mithat?

Arkadaşım buraya geldiğiniz zaman hemen benim yanında oturduğum odun sobasının yanında salebinizi yudumlayabilirsiniz. Hazır salep değil, salebi kendileri yapıyorlar. Benden söylemesi. Evet, tam bir balıkçı köyü, tam bir sahil kasabası burası sevgili seyirciler. Kışın gelinir mi demeyin. Kışın havalar güzel olduğunda, özellikle hafta sonları kahvaltı için sabahtan buralar kalabalıklaşmaya başlıyor. Benden söylemesi. Kışın da buranın tadı yaz ve ilkbahardaki olduğu gibi farklı bir güzel. Soğuk ama güzel. O zaman dondurmamı yiyeyim. Bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geldik. Sonrasında buluşalım.

Dalga seslerini dinlemeye, muhteşem manzarayı izlemeye gerçekten doyamadım. Rumeli kavağına hemen yarenlik eden karşıda Anadolu kavağı var sol tarafımda. Görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağımız da

en güzel şekilde dalgalanıyor. Anadolu kabağında ve Rumeli kabağından muhteşem görünüyor. Her zaman öyle tepede dalgalansın diyelim ve bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de ki hepimize güldüğü söylenemez. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

lütfen dikkat. TK-302 seferiyle İzmir'e gidecek yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Attention please. Passengers on flight TK-302 to İzmir are kindly requested to board the aircraft.

0: emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Sigara içmeyiniz ve koltuk arkalarını dik tutunuz. Ladies and gentlemen, please make sure that your seat belt is fastened and don't smoke. Thank you.
1: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı yolculuklar.
1: Size de.
3: Ünlü ressam Fikret Arda son resimlerini İzmir'de sergileyecek.

0: Sesi de kendi kadar güzel yol arkadaşım ve oda komşuma en derin hayranlıklarımla Fikret Arda.
1: Alo? Şimdi güzel çiçeğinizle karşılaştım. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim.
0: İzmir'e ilk defa mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Burada kalacak mısınız daha?
1: Otelle anlaşmam bitinceye kadar. Sonra da İstanbul'a döneceğim.
0: Ne zaman?
1: Bir hafta sonra.
0: Çok az değil mi?
1: Haklısınız. Böyle güzel bir şehrin zevkini çıkarmak için çok az.
0: İzmir'de size arkadaşlık etmeme müsaade eder misiniz? Ben yarı İzmirli sayılırım. Babam Egelidir. Hatta Kuşadası'nda oturan bir babaannem var.
1: Teşekkür ederim. Benim yüzümden işlerinizden geri kalmanızı istemem.
0: Bu konuda hiç endişeniz olmasın. İşlerimi hallettim. Size rastlamak uğur getirdi bana. Resimlerimi sergileyeceğim galeriyle anlaşmamı yaptım.
1: Hayırlı olsun. Serginizi ne zaman açıyorsunuz?
0: Bir ay sonra. Ne yazık ki o zaman siz burada olmayacaksınız.
1: Evet, maalesef. Geçen yılki serginizde en çok Yalnızlık isimli tablonuzu beğenmiştim. Fakat başkası satın almak için benden önce davranmıştı.
0: Bilseydim onu size hediye ederdim.
1: Teşekkür ederim. O eseriniz gerçekten çok güzeldi. Garip bir hüzün veriyordu insana.
0: O tabloyu yaptığım sırada kendimi çok yalnız hissediyordum. Hala da öyle hissediyorum.
1: Ama şimdi yalnız değilsiniz. Nişanlınız var.
2: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
0: Evet, teşekkür ederim. Bir dakika müsaade eder misiniz?
1: Rica
0: ederim. Alo? Sen misin Jale? Hayır, hayır, merak etme. İşler yolunda. Seni özlemek mi? Tabii, tabii özledim, hem de çok. Şu anda ne mi yapıyorum? Geçiyorum, bir arkadaşımla beraber. Yakında döneceğim tabii. Babana hürmet ve selamlar. Güle güle Cale.
1: Nişanlınız değil mi?
0: Evet.
2: Sizi İstanbul'dan arıyorlar efendim.
1: Müsaadenizle. Alo? Teşekkür ederim Refik. İyiyim. Dün gece işe başladım. Çok memnunum. Elbette inanıyorum sana. Bana olan sevginden şüphe etmek aklıma bile gelmez. Şu anda mı? Bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Bir hafta sonra görüşürüz. Güle güle Refik.
0: Siz de mi nişanlısınız?
1: Sözlüyüm. İstanbul'a dönünce evleneceğim.
0: Onu seviyor musunuz?
1: Bu bir aşk evlenmesi olmayacak.
0: Benimki gibi desenize, mantık evlenmesi.
1: Refik iyi bir insandır. Beni çok seviyor. Üstelik zengin ve başarılı bir iş adamı. Evlenince sahneden ayrılacak. Evimin kadını olacağım.
0: Jale de zengin bir ailenin...

0: tek kızı, kültürlü ve güzel. Fakat bütün bunlar sizin ve benim mutlu olmamıza yeter.
1: Neden yetmesin?
0: Ya aşk?
1: Aşkı gelecekse nikahtan sonra da gelir Fikret Bey.

0: İzmir'e gelmişken babaanneme mutlaka uğramalıyım. Beni görünce sevinecektir.
1: Çok mu sever sizi?
0: Hayatta benden başka kimsesi yok. Öyle iyi bir insan ki.
1: Tahmin ediyorum.
0: Siz de gelmek istemez misiniz?
1: Kuşadası'na mı? Evladım, aslanım benim. Allah'a şükürler olsun, seni dünya gözüyle bir kere daha görebildim.
0: Canım babaanneciğim, sana bir misafir getirdim.
1: Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Oturun evladım. Aşk olsun sana. İnsan böyle habersiz gelir mi?
0: Sana sürpriz yapmak istedim babaanneciğim.
1: Sevinçten yüreğime inecekti oğlum.
0: Senin yaprak dolmanı, ıspanaklı böreğini çok özledim.
1: Avcunu yala. Geleceğini haber verseydin, dolma da yerdim, börek de. Şimdi umduğunu değil, bulduğunu yersin. Haksız mıyım kızım?
2: Çok haklısınız efendim.
1: Gördün mü? Gelinim de benden yana çıktı. Nişanlın çok güzel maşallah.
0: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
1: Ben de nişanlın zannederek sevinmiştim. Senin için hep böyle zarif ve güzel bir eş düşünürdüm. Yazık olmuş. Halbuki birbirinize ne kadar çok yakışıyorsunuz.
0: Babaanne, yoldan geldiğimizi unuttun galiba. İkimiz de kurtlar gibi açız.
2: Ben o kadar aç değilim efendim, bekleyebilirim.
0: Yok, sen ona bakma babaanne. Nezaketen böyle konuşuyor.
1: Merak etme yavrum. Bir saat sonra sevdiğin yemeklerin hepsi hazır olacak.
2: Müsaade ederseniz ben size yardım edeyim.
1: Hayır kızım, seni mutfağa sokmaya kıyamam. Buraya kadar gelmişken Fikret sana adamızın güzelliklerini göstersin.
0: Gel Günsel, seni çocukluğumda gezdiğim yerlere götüreyim.
1: Dışarısı serin olabilir. Şunu da yanına alıver kızım.
2: Teşekkür ederim.

0: akşama size balık çorbası yapacağım.
1: Aa, maalesef kalamayacağım.
0: Neden? Hemen gidecek misiniz?
1: Akşama programım var.
2: Söylemeyi unuttum babaanne. Günsel Hanım ses sanatçısıdır.
0: Ya, öyle mi? Buna çok memnun oldum. Müzikiyle uğraşanlara karşı benim derin sevgi ve saygım var.
2: Rahmetli büyük babam bestekardı.
1: Paşazade Ali Ekrem Bey.
0: Rahmetlimin besteleri şu yaşlı dünyamın en değerli hazinesidir. İçlerinde en çok bu şarkıyı severim. Rahmetlim bana ufak bir kırgınlığında benim için bestelemişti. Bu son eseri barışmamızı sağladı. Onun aziz bir hatırası olarak bugüne kadar sakladım. Bu da rahmetlimin bana son hediyesiydi. Sizin olsun kızım. Omuzlarınızda bunu görmek bana zevk verecektir, inanın.
1: Bu kadar kıymetli bir hatırayı imkanı yok kabul edemem efendim. Lütfen beni anlayın.
0: Peki, o halde bunu kabul edin. Madem bir ses sanatkarısınız, bu eseri yaşatmanızı isterim. Hatırım içinde şimdilik şalım omuzlarınızda kalsın.
1: Beni ihya ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum efendim.
0: Gelin yavrum, şarkıyı birlikte geçelim.
1: Memnuniyetle efendim.

beni senden, seni benden. Başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk, hiç kimse çözemeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk, hiç kimse çözemeyecek. Seni benden, beni senden, başka hiç

aşkı bekle diyor ah kalbim. Sen de bir gün elbet seversin. İki damlacık gözyaşın, birisi sen, biri odur. Şafak vakti veya bir gece, gelecek o sana gizlice. Söyleyecek yanan gözlerle,

0: Birlikte geçirdiğimiz bu günleri hiç unutmayacağım. Seni her zaman hatırlayacağım.
1: Her anı güzeldi. Tıpkı tatlı bir rüya gibi.
0: Ne yazık ki kısa sürdü.
1: İzmir'de bu son sabahım. Geminin kalkmasına birkaç saat kaldı. Sakın beni uğurlamaya gelme. Burada ayrılalım.

0: Söz vermiştik. Bir daha birbirimizi görmeyecektik.
1: Affet. Ayrılamadım senden. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun, değil mi? Lütfen bunu söyle bana, Günsel.
0: Evet, seni seviyorum.
1: Sevgilim, bizi o gün kader karşılaştırdı ve hiçbir güç ayıramaz.
0: Evet. Fakat sonu yok bu aşkın. İkimizin de bir bekleyeni var.
1: Varsın beklesinler. Aşkımız bizi ebediyen birbirimize bağlayacak.
0: Refik'e ne diyeceğim?
1: Hakiki aşkı bulduğunu, beni sevdiğini.
0: Bir insanı derhal silkip atmak o kadar kolay değil. Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
1: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
0: Ya seni bırakmazsa?
1: Ben onu bırakacağım. Bunu sen de yapacaksın, değil mi?
0: Evet.
1: Bir hafta sonra bugün rufunda buluşuruz. Seni saat tam 12'de öğle yemeğine bekleyeceğim sevgilim.
0: Geleceğim.

0: sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına? Ne düşünüyorsun?
1: Günsel, neden bu kadar dalgınsın?
0: Affedersin.
1: Böyle derin derin ne düşünüyorsun?
2: Maalesef kızınızla evlenmekten vazgeçmek zorundayım.
3: Sebep?
2: Tamamen özel sebepler.
3: Sormak hakkımdır. Neymiş bu özel sebepler? Lütfen açıklar mısın?
2: Açıkçası aramızda bir gönül bağı kurulamadı. Kızınızı sevemedim.
3: Allah Allah! Benim kızım sevilmeyecek kız mı? Güzel, kültürlü, asil, üstelik de çok zengin.
2: Aksini iddia etmiyorum efendim.
3: Sana büyük imkanlar hazırlamıştım. Seni bu fabrikanın başına geçirecek, kendime ortak yapacaktım. Milyoner olmak fırsatını kaçırdığının farkında mısın?
2: Benim para da pul da gözüm yok.
3: Şu anda senin yerinde olmaya can atan çok genç var.
2: Olabilir. Ben onlardan değilim.
3: Biraz daha düşünsen.
2: Yeteri kadar düşündüm. Kararım kesindir efendim.
3: İyi ama ben şimdi kızıma ne söyleyeceğim?
2: Ona mutluluklar dilediğimi.
1: Artık sahneye paydos. Yakında bu köşkün hanımı olacaksın. Nişandan sonra hemen evlenir, şahane bir balayına çıkarak Avrupa'yı dolaşırız. Paris, Roma, Viyana, Napoli bizi bekliyor. Balayımızı nerede geçirmek istersin söyle.
0: Özür dilerim Refik. Seninle evlenemeyeceğim.
1: Anlayamadım bunu. Kararını değiştirmene sebep ne?
0: Başkasını seviyorum.
1: Başkasını mı?
0: Kalbi başka bir erkeğe bağlı biriyle sen de evlenmek istemezsin zaten. Evlensek de mutlu olamayız ki.
1: Haklısın. Fakat bu acı haber kötü bir sürpriz oldu benim için. İzmir'de mi doğdu bu aşk?
0: Evet. Affet beni Refik. Sen çok iyi bir insansın. Seni üzmek istemezdim.
1: Üzülmedim desem yalan olur. Fakat önemli olan senin mutluluğun. Mutluluğuna.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Nermin Hanım'ın arabası kalmış, bir bakıver.
3: Üst baş berbat olmuş.
4: Evet, oysa bir yere gitmem lazımdı.
3: Eydüğü belirsiz değil o amca. Notaları arabada unutmuşsun, mesleki mi?
4: Benim.
5: Nasılsın Nermin?
3: Ne diyeyim, iyi desem olur mu?
2: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
3: Çıkardı mı?
6: Onlar güçlü oğlum.
2: Biz?
6: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez.
7: Bir teselli ver. Bugün 18'de TV4'te.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük yalancısınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
3: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettiniz?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Seni tebrik ederim. İnsanı arkadan vurmakta çok mahirmişsin.
1: Yanılıyorsun. Ben kimseyi arkadan vurmam.
0: Bana tercih ettiğin kadın bu mu?
1: Evet. Onu seviyorum.
0: Başkasını seviyordun da ne diye benimle nişanlandın?
1: O zaman daha onu tanımıyordum.
0: Demek ne olduysa İzmir'de oldu. Kabahat benim. Seni oraya yalnız göndermeyecektim.
1: Bundan sonra arkadaş olarak kalalım. İçki içer misin?
0: Nefret ediyorum senden.
1: Nefret ettiğim bir adamla evlenmediğin için memnun olmalısın.
0: Ne hayaller kurmuş, neler düşünmüştüm. Babama senin için muazzam ve modern bir stüdyo yaptıracaktım. Seni yükseltecek, adını bütün dünyaya duyuracaktım. Oysa sen bütün bunları basit bir kadın uğruna feda ediyorsun.
1: Basit değil. Harikulade bir insan o.
0: Ne verebilir sana?
1: Aşkı ve mutluluğu.
0: Buna yoksulluk ve sefalet desen daha yerinde olur. Burada çürümeye, sürünmeye mahkum oldun. Seni kaderinle baş başa bırakıyorum.
2: Buluşmamıza 4 gün kaldı anneciğim. Öyle heyecanlıyım ki. Yalnız içimde bir korku var. Ya gelmezse?
3: Bana kalırsa sen Refik'i reddetme.

0: kesinlikle hata ettin. Bu zamanda onun gibi bir genç çok az bulunur. Yakışıklı, tahsilli, kibar ve çok iyi bir insan. Onun nesini beğenmedin anlayamadım. Üstelik büyük bir serveti var.
1: Sen beni anlamak istemiyorsun anne.
0: Ben yalnız seni büyütürken çektiğim sıkıntıları hatırlıyor, aynı sıkıntıları senin de çekmeni istemiyorum. Yoksulluk ateşten gömlek kızım. Paranın hayatta çok önemli bir yeri var. Bu yüzden senin Refik'le evlenmeni çok arzu ediyorum.
1: İyi ama onu sevmiyorum ki.
0: Ne çıkar? O seni seviyor ya. Zamanla alışır, sen de onu severdin.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Layık olduğun rahat ve lüks hayatı sana ancak Refik temin edebilirdi. Bir ressam ne verebilir sana?
1: Hiç kimsenin veremeyeceği şeyleri. Aşkı ve mutluluğu.

0: Lastik patladı. Müsaade ederseniz hemen değiştiririm. 5 dakika sürmez.
1: Yok yok. Bekleyecek vaktim yok.

0: iyi olacak mı doktor bey?
1: Bundan şüpheniz olmasın. Ameliyat başarılı geçti. Fakat ayağa kalkması biraz şüpheli.
2: Lütfen bizimle daha açık konuşun doktor bey. Günsel'in durumunu bilmek istiyoruz.
1: Bel kemiğindeki kırık neticesi omurilik tamamen yatay koptuğu için maalesef bundan sonra yürümesi imkansız.
0: Hayır! Kızım daha çok genç, hayat dolu. Bunu duyarsa yaşayamaz, kahrolur.
1: Kızınızın sıhhati düzelinceye kadar durumunu ona söylemeseniz çok iyi olur.
3: Saklamanıza lüzum yok doktor. Acı da olsa gerçeği bilmeliyim. Kaderim ne olursa olsun. Her çeşit felakete göğüs gerecek kadar yürekliyimdir ben. Öyle değil mi anneciğim?

0: Günsel Dolunay, İzmir'den döndükten sonra bize hiç uğramadı.
1: Adresini öğrenebilir miyim?
0: Adresi bizde yok.
1: Onu nerede bulabilirim?
0: Maalesef bilmiyorum. Biz de arıyoruz. Yeni iş tekliflerimiz var. Fakat bir türlü kendisini bulamıyoruz.
2: Raporlarınla röntgen filmlerini Londra Kraliyet Hastanesi'ne göndermiş, fikirlerini sormuştum. Nihayet mektup geldi. Cevapları müspet. Orada yeni bir ameliyatla iyileşme ihtimali mevcut.
3: Belki de tekrar yürüyebileceksin kızım. Bunun için çok para lazım.
2: Parayı düşünme. Seni ayağa kaldırmak için icap ederse bütün servetimi veririm.
3: Teşekkür ederim Refik. Çok iyisin. Fakat yardımını asla kabul edemem.
2: Beni yanlış anlama lütfen. Karşılığında senden hiçbir şey beklemiyorum.
3: Biliyorum. Fakat senden para alırsam... sevdiğim erkeğin gözünden düşerim. Oysa ben her zaman onun aşkına layık olmak isterim. Sonra senin paranla iyileşip de... bir başka erkeğe koşmamı sen de istemezsin.
2: Peki Günsel. İsrar ederek seni daha fazla üzmek istemem. Bana ihtiyacın olduğu zaman lütfen çağır beni. Hemen gelirim.
3: Teşekkür ederim Refik. Böyle kara bir günümde beni aradığın için çok memnun oldum.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Sen çıldırdın mı kızım? Hiç böyle bir teklif reddedilir mi? Ömrünün sonuna kadar bu iskemleye bağlı mı kalmak istiyorsun?
1: Kimseye muhtaç olmak istemiyorum anne. Kaderime tek başıma göğüs gereceğim.
0: Kaderini sevdiğin adam değiştirdi. Ama seni hiç aramadı.
1: Adresimi bilseydi arardı. Anne lütfen beni yalnız bırak. Ya öğrenir de ararsa? Ya gelir de beni bu halde görürse? Hayır, bilmemeli. En iyisi unutmalı beni. Kendimi unutturmalıyım onu.
2: Buyurun. Günsel, sevgilim, neredesin? Seni aramadığım yer kalmadı. O gün niçin gelmedin?
1: Ben de bunun sebebini bildirmek, sana veda etmek için telefon ediyorum. Yakında Refik'le evleneceğim.
2: Hayır, olamaz. Sen benimsin, sevgilimsin. Hani söz vermiştik, yeminler etmiştik. Bütün kalbinle yalnız beni sevmiştin. Yalan mıydı bunların hepsi?
1: Özür dilerim. Duygularımda yanılmışım. Sevmiyorum seni. Her şey bitti artık. Aramızda geçenleri unutmalıyız. Sana mutluluklar dilerim.
2: Gülsel! Gülsel!

İnan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın. Belki bana çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Şimdi derdimiz seninle. İnan sen herkesten başkasın.

0: başka hiç kimse bilmeyecek.
1: Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın, kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın.
2: Günsel Hanım'ın bu ay içinde emisyonu yok Fikret Bey. Önümüzdeki ay onu burada bulabilirsiniz.
3: Onu şimdi görmek istiyorum. İkimiz için de çok önemli bu. Hayati bir mesele. Lütfen bana yardım edin. Adresini verin.
2: Günsel Hanım yabancılarla görüşmekten pek hoşlanmaz beyefendi.
3: Yabancı değilim ben. Hayatımı kendisine adamak istediğim bir yakınıyım. Ne bahasına olursa olsun adresini öğreneceğim. Zaman kaybettirmeyin bana.
2: Pekala. Günsel Hanım'ın adresi şu. Etiler, Sun Sokak, 12 numara.
3: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.

0: Alo? Evet, benim efendim.
1: Aa, siz misiniz Natuk Bey? Buyurun. Anlayamadım. Kim dediniz?
2: Fikret Arda. Çok ısrar edince adresinizi vermeye mecbur oldum. Ya, şimdi evinize geliyor sanırım. Kötü bir şey yapmadım ya Günsel Hanım.
1: Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Üzülmeyin. Nasıl olsa beni bulacaktı. İyi günler.
0: Ne oldu yavrum?
1: Fikret anne, nihayet adresimi bulmuş.
0: Bence sevinmelisin buna. Aranızdaki bu kahreden ayrılış son bulur artık.
1: Hayır anne. Belki bir ümitle gelecek buraya. Ama giderken beni içinden silip atacak. Yapacağım bunu.
0: Anlayamadım.
1: Şimdi her şeyi anlayacaksın.

0: Günsel Hanım'ı rica ediyorum.
1: Ben annesiyim, buyurun. Bir isteğiniz mi var?
0: Kendisini görmem lazım. Çok önemli efendim.
1: Geleceğinizi önceden haber verseydiniz keşke, çünkü...
0: Özür dilerim, onunla konuşmalıyım.

0: Hoş geldin! Doğrusu beni şaşırttın!
1: Ben de şaştım! Başka türlü düşünmüştüm karşılaşmamızı!
0: Allah Allah! Seni nasıl karşılayacaktım yani?
1: Kim bu bey sevgilim?
0: Bahsetmiştim sana, ressam Fikret Arda!
2: Hatırladım şimdi, bir viski alır mısınız?
1: Hayır! Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim!
0: Dur biraz! Buraya neden geldiğini söylemedim!
1: Seni yalnız bulacağımı ümit etmiştim!
0: Yalnızlıktan nefret ederim! Her zaman yanımda bir erkek olsun isterim! Unuttun mu? İzmir'de de sen vardın yanımda!
1: Yanımda değil! Kalbinde olduğumu sanmıştım!
0: Çok duygulusun! Beni tanıyamadığın nasıl belli? Sadece vakit geçirdim seninle! Halbuki sen her şeyi büyüttün! Çok safsın!
1: Belki de körüm! Göremedim iç dünyanı! Büyüttüm gözümde seni! Sevilecek değil, tapılacak bir kadın gibiydin benim için! Birlikte doğmuştuk sanki! Birlikte ölecektik belki de!
2: Günsel! Hı? Fikret bey neler diyor Allah aşkına?
0: Bir masal anlatıyor bize! Çocuklar bile gülebilir bu masala! Bana kızmadın değil mi?
2: Saçmalama! Ciddiye almadığın ve sadece vakit geçirdiğin biri için sana kızabilir miyim hiç? Hatta kendisini nikahımıza davet etmeni istiyorum senden!
0: Ne dersin buna? Nikahımıza gelir misin?
1: Birbirinize iyice uymuş bir çiftsiniz! Çamura bulanmış düşüncelerinizle, geçici sevgilerinizle ikinize de mutluluklar dilerim!

Mutluluğumuza sevgilim. Aşkımıza...

0: Affet sevgilim. Yürümedikçe, hatta koşmadıkça sana dönmeyeceğim. Hiçbir zaman dönmeyeceğim. Hiçbir zaman.
1: Günsel! Günsel yavrum, sabır evladım.
0: Artık sabrım kalmadı. Ölsem de kurtulsam.
1: Sen kendini feda ettin yavrum. İstesen bu acın biterdi.
0: Onun da hayatını zehirledim. Oysa ona mutluluk vermek istiyordum.
1: Kaderin ne kadar kötüymüş yavrum.
0: Dinle anne! Dinle! Hiç olmazsa onun kaderini değiştirmeliyim. Bir yuvası olsun. Boy boy çocukları olsun. Unutsun beni, unutsun! Yapacağım bunu! Yapacağım!
2: Bir ziyaretçiniz var Jale Hanım.
3: Kim?
2: Günsel Dolunay.
3: Rahatsız edilmek istemediğimi söyle ona.
2: Çok ısrar etti efendim, garip bir hali var.

0: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Doğrusu hiç beklemiyordum.
0: Sizden Fikret hakkında konuşmak istiyorum.
1: Fikret acı bir romandı benim için. Sayfalarını kapadım.
0: Daha açık konuşun benimle. Onu hala seviyorsunuz değil mi?
1: Evet. Saklayacak değilim. Seviyorum.
0: Size ihtiyacı var şu anda. Yanında olmanızı istemeye geldim.
1: Bizi ayıran sizdiniz. Ne hakla böyle bir şey isteyebilirsiniz benden?
0: Aynı erkeği sevdik ikimiz de. Sevgi fedakarlık ister. Unutalım geçmişi. Ona dönün. Bıraktığınız yerden başlayın. Göreceksiniz. Mutlu olacaksınız.
1: Ya siz?
0: Beni yok bilin. Ölmüş bilin. İsterseniz adımı lanetle an. Ama inanın ki son nefesimde bile saadetiniz için dua edeceğim.
1: Çok zor. Çok zor ona dönebilmem. Yıkılmış gururumu tekrar ayaklar altında çiğnetemem.
0: Sevgide gurur olmaz Jale. Sizi sevdi o. Benim yanımdayken bile sizi düşündü. Gözlerinde sizin hayalinizi görürdüm baktığım zaman. Ben sadece bir gönül eğlencesi oldum ona. Tatlı bir kaçamak. Beni hiç ciddiye almadı zaten. Sıradan bir kadındım, inanın bana.
1: Yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Gözyaşlarınızda bile ölümsüz sevginiz saklı. Önceleri kızıyordum size. Ama şimdi tertemiz aşkınıza hürmet ediyorum. Ona anlatacağım durumu.
0: Yok, asla! Bunu yaparsanız öldürürüm kendimi. Sırrımı muhafaza edeceksiniz değil mi? Yalvarırım, yemin edin! Tanrı adına yemin edin!
1: Sakat değil! Tapılacak bir kadının hatırı için bunu yapacağım! Söz veriyorum!

0: Neden geldin?
1: Özledim seni. Sen hayatımdan bir parçasın. Bu ayrılık tahammül edilmez bir acı oldu bana. Geçmişi unutamaz mıyız?
0: Ben değilim artık.
1: Bir denesek, ne kaybederiz? Maziyi yaşanmamış kabul edebiliriz. Ben ettim ve sana döndüm.
0: Bana acıdığın için mi?

0: Seni sevdiğim için.
1: İkinci bir yıkılışa sebep olmak istemiyorum. Kendimden korkuyorum.
0: Korkunu silip atacaksın içinden. Benim sevdiğim erkek cesurdu, iradeliydi. Benliğine tekrar kavuşacağına eminim. Yeniden başlayacağız her şeye sevgilim.

0: Hyatt. Hayır.
1: Neyin var Fikret?
0: Olmuyor, yapamıyorum. Beni yalvarırım anlamaya çalış Lale.
1: Zorlama kendini. Acelem yok benim. Bekleyeceğim.
0: Bu senin için boşuna bir bekleyiş olacak. İçimde hala o yaşarken seni sevemem Lale. Affet beni.
1: Anlıyorum. Daha fazla üzme kendini. Peki. Kapatalım bu hikayeyi burada. Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Uzaklaşacağım buradan. Belki Kuşadası'na babaanneme giderim. Herhalde bir müddet orada istirahat etmem iyi olur. İyi bir insansın sen Jale. Yaptıkların için teşekkür ederim. Sakın kırılma bana. Beni hasta kabul et istersen.
1: Bu hastalığın bir gün geçecek. Şimdi aramıza giren kadının büyüklüğünü iyice hissettim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Söyleyemem. Ama belki bir gün anlarsın ne demek istediğimi. Hadi canım, Allah'a ısmarladık.

Fikret'im, evladım, aslanım benim. Ne yazık ki bir daha seni göremeyeceğim. Sen buna inanmayacaksın ama ben hissediyorum. Sana bir vasiyetim var. Hani o gün bana getirdiğin bir misafir vardı. Günsel. Şalımı ona verirsen beni çok memnun edersin yavrum. Beni hatırlayıp şalımı omuzlarında taşıdığım müddetçe bilmiş olasın ki ruhum huzur içinde olur.

0: Bu portre bir şaheser. Bu defa büyük bir başarı kazanacaksın. Tebrik ederim.
1: Satılık değil o.
0: Neden?
2: Bu resmi kendim için yaptım. O bir zamanlar benim sevgilim, her şeyimdi. Ama şimdi...
0: Kötü hatıralar insanı yıpratır. Yerinde olsam bunu göz önünden kaldırır, satardım.
2: Peki, götür sat onu.
3: Ünlü sanatçımız Fikret Arda, şehir galerisinde yeni bir sergi açtı. Çok büyük bir ilgi gören sergide çoğunlukla sanatçının son eserleri yer alıyor. Bu eserlerde özellikle şimdiye kadar denenmemiş bir renk armonisi dikkati çekiyor.
4: Bilhassa Fikret Arda'nın şu eseri.
5: Gel gel bak.

0: Portre nerede? Onu bana ver.
1: Neden?
0: Satmaktan vazgeçtim.
1: Geç kaldın dostum. Biraz evvel onu sattım.
0: Kime?
1: Sakat bir kadına.
0: Sakat bir kadına mı?
1: Evet.
0: O tabloyu mutlaka geri almalıyım. Kim bu sakat kadın? Nerede oturuyor?
1: Ne adını biliyorum, ne de adresini biliyorum dostum.

Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım, bazen gözyaşı o...

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
3: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
4: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
2: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma,
5: Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
6: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
7: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
8: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
9: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım.

0: Bilmem beni affedebilecek misin?
1: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
2: Kurtaracaksın elbet.
3: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi!
4: Boşuna yorma kendini Kozmaz! Kaçamazsın!
5: İnsan Avcısı bugün 16.15'te TV4'te.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya?
13: Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
17: Kasa.
18: Marul.
19: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Buyurun.
1: Affedersiniz Gülfer Hanım, bir ziyaretçiniz var.
0: Kim?
1: Fikret Arda.
0: Buyursunlar.
1: Emredersiniz.

0: Hoş geldiniz! Hangi rüzgar attı sizi buraya Fikret Bey?
1: Kuşadası'ndan esen bir rüzgar Günsel Hanım.
0: Kuşadası mı? Babaanneniz nasıl?
1: Artık yaşamıyor.
0: Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Babaannenizle bir anda sevmiştik birbirimizi.
1: Bir anlık sevgiler çabuk unutuluyor Günsel Hanım. Babaannem bu paketin size verilmesini vasiyet etmiş. Ben de rahmetlinin vasiyetini yerine getirdim.

0: Yaşadığım müddetçe hayatımın en değerli hatırası olarak kalacak bende.
1: İyi rol yapıyorsunuz. Tebrik ederim.
0: Anlayamadım.
1: Paraya delice tapan ve duygularını bu uğurda satan siz değil misiniz? Hele bir hafızanızı yoklayın. Belki geçmişteki günleri, verdiğiniz sözleri hatırlarsınız. Yarın tam bir yıl oluyor. 6 Ocak Çarşamba günü saat 12'de Hilton'da bir randevunuz vardı. Hatırlayamadınız mı Gülser Hanım?
0: Hayır.
1: Haklısınız. Para her şeyi unutturur insanı. Ama zamanında bana aşktan, mutluluktan, duygularınızdan bahsetmiştiniz. Etmiştiniz de size inanmıştım.
0: Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
1: Sizi yalnız bırakmak mı? Siz zaten yalnızsınız. Milyoner kocanız ve binlerce hayranınız ortasında yapayalnız kalmaya mahkum olmuşsunuz bir kere. Bunun için de size acıyorum.
0: Acımak mı? Buna hakkınız yok. Kimse acıyamaz bana.
1: Öyle mi? Karşındaki aynaya iyi bak. Bak bakalım göz bebeklerinde Kuşadası var mı? Masmavi bir gök, dalgalar, güneş var mı? Bunlar olmadan sen nasıl mutlu olabilirsin?
0: Defol git! Git! Git buradan!
1: Gidiyorum. Ama bil ki senden nefret ediyorum. Bu nefret ömrüm boyunca sürecek.
2: Geç kaldım dostum. Biraz evvel eserini sakat bir kadına sattım. Ayakları tutmayan sakat bir kadına. Sakat bir kadına!
0: Hala ne duruyorsun? Git buradan!

0: Fikrettin miydi? Gitti mi? Bir daha dönmeyecek mi? Neden bıraktın kızım onu? Niçin her şeyi anlatmadın?
1: Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür. Bizim aşkımız yaşamalı. Ölmemeli. Yarın kaderim bana esirgediği o mutluluğu başıma kutlayacağım. Geçmiş yılın o mukaddes gününü hiç değilse hayal ederek yaşamalıyım. Anneciğim, senden bunu rica ediyorum. Yarın beni lütfen oraya götür.

0: Niçin? Niçin olanları sakladın benden?
1: Affet. Üzmek istemedim seni. O gün sana koşarak geliyor, yukarıya bakıyordum. Çünkü sen gökyüzündeydin. Fakat şimdi sana koşamam. Artık yarım bir insanım.

0: Ben Şefaat Edince final gününde hepinize hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Allah Allah Allah Allah. Saffet'le Ayten bugün başka bir pozitif enerjiyle gelmiş buraya. Habibe.
2: Ben de öyleyim şefim ya.
0: Yok, onlarınki daha bir yüksek.
3: Ay kurban olurum ben. Canını seni yaradana kurban olurum.
0: Evet
3: ya.
0: Final günündeyiz. Cuma günündeyiz. 10 bin liranın sahibi bugün belli olacak. Bakalım 10 bin lirayı bugün kim alacak? Formatı hemen hatırlatıyorum. Bugün günlerden cuma, hafta başından beri söylüyorum. Cuma günü, final günü 10 bin liranın sahibi kim olacak?
2: Tabii ki ben.
0: Sıfırdan 10'a kadar puan veriyorsunuz. Bakın sıfırdan 5'e kadar değil. Altını çiziyorum. Sıfırdan 10'a kadar her an her şey olabilir. Çünkü dördünüzün de puanları 2 puan, 3 puan, 7 puan. Çok yakın, her şey değişebilir. Benim yemeğim. 30 dakika süre.
2: Önce saygı nedir bunu bir öğrenelim.
4: Salla gitsin Ayten'e, salla gitsin.
0: Dün 5 puan verdin, beni pişman etme. Temiz oraları. Ne yaptın?
2: Ne yaptım şefim?
4: Bugün ne yaptın, herkese 10 verecek misin?
2: Evet, herkese bugün benden 10 puan.
0: Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ana!
4: Şimdi bizi bıraktın, şimdi seyirci oynuyorsun.
0: Bunu kurtar, süre akıyor. 10 bin lira gider. Yazık, günah olur.
5: Bademli, vişneli, keşkül zamanı. Bademli, vişneli, keşkül tadım zamanı.
0: Kaybedenler kulübünde acaba bugün kim kazanacak?
6: Bu badem kavrulmamış gibi geldi bana.
3: Ah ulan, ah!
2: Vişne tadı çok güzel.
4: Sevinç, heyecan bugün yaşattı bana. Bademler iyice ezilmemiş.
6: Ama ben bunu saymam abi. Vallahi saymam şefim ya.
3: Vişnesi bunun biraz az.
2: Gerçekten yapılmadı bugün.
0: Kimin olabilir?
2: Benim beyin olabilir bu.
3: Ama bu benim olamaz.
0: Puanın gelsin.
6: 10 verecektim de vazgeçiyorum şimdi. Safet abi sen öksürünce.
3: Gözünü sevdim Emin. Yapma böyle ya.
6: Sıfır veriyorum.
2: Tadıma bakacaksın ama. Buradaki seslere değil.
6: İyice sinirlendim ya. Oynamıyorum vallahi ya. Benim
0: yemeğim. Muhteşem bir tatlı bekliyor. Kaldıralım torşonları. Ayten Hanım, sizce ne tatlısı olabilir bu?
4: Şefim, sütlü bir tatlı.
0: Evet, sütlü tatlı olduğunu sütlü, biliyorum da hafif. Tatlının ismi ne?
4: Aa, bir dakika şefim, bu ne?
0: Emin Bey, tatlının ismi?
6: Muhallebi olabilir mi şefim?
0: Muhallebi, neli muhallebi? Saffet bu... Bey?
3: Şefim, bana da öyle geliyor bu, muhallebe geliyor. Muhallebi.
0: Muhallebi yediniz mi daha önce?
3: Yedim.
0: Nelisini yediniz abi, muhallebi herkes yedi.
3: Ama yedim, bunda vişne var, bu daha güzel bir şeye benziyor. Şunu ben bilemedim şefim.
0: Ne
3: bu,
0: o?
3: Bu
4: vişne
3: ne?
4: Değil mi? Vişnesi var.
0: Ne olabilir sence?
2: Ya daha bunu...

0: Hemen nasıl atılıyorlar hemen ya. Demek onu bilmiyor musun bilmem ne falan. Ulan herhalde eşekleri de affedeceğiz. Bilmez miyiz, biliyoruz. Badem soyulmuş badem.
1: Habibe.
2: Şefim. Şimdi muhallebi de değil aslında da vişneli.
1: Hı.
2: Keşkül.
1: Wow. İzleyelim. Vişneli keşkülümüz var. Bakalım nasıl hazırlamışız. Benim yemeğim. Finale yakışacak çok güzel bir tatlı geliyor. Vişneli keşkül. Gelsin malzemeler. 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı vişne, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı vanilya, 4 yemek kaşığı badem. Üzeri için 1 tatlı kaşığı toz fıstık, 1 tatlı kaşığı badem. Şimdi vişneli keşkülün yapım aşamasına geçiyoruz. Tencereyi ocağa koydum. Hemen üzerine sütümü ilave ettim. Sütümün üzerine toz şekeri ilave ettim. Yavaş yavaş karıştırmaya başladım. Vişneleri blenderıma aldım. Blenderımda vişneleri püre haline getireceğim. Blenderda püre haline getirmiş olduğum vişneleri sütlü şekerime ilave ettim. Hafif bir taşım kaynatacağım. Sütüm orada kaynarken ben de bir taraftan bademlerimi file haline getireceğim. Tavada hafif bir soteleyeceğim bademlerimi. Ayrı bir kapta ise yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım. Yumurtanın sarısının üzerine hemen nişasta ve vanilyamı ilave edeceğim. Üzerine suyumu ilave edeceğim. Suyla ve yumurtayı güzelce açacağım. Kaynayan vişneli sütümün içerisine yumurtalı, vanilyalı ve nişastalı harcı muhallebinin içerisine yedirmeye başlayacağım. Vişneli muhallebim kaynadı. Şimdi üzeri için 2 yemek kaşığı bademimi bir kaseye ayıracağım. Geri kalan kavrulmuş bademlerimi muhallebime ilave ettim. Şimdi servis zamanı. Muhallebileri servis kaselerimin orta kısmına yerleştireceğim. Son olarak daha önceden ayırmış olduğum kıtır kıtır olan bademlerimi muhallebilerin üzerlerine yerleştireceğim. Üzerine toz Antep fıstığı gezdireceğim. Şimdi ellerinize sağlık, afiyet olsun.
3: Benim yemeğim.
1: Not aldın mı?
0: Alamadım notu.
1: Yine mi?
0: Ya yaz, çabuk söylüyor, yazamıyorum şefim ya.
1: Niye yaz? Ama herkes
0: ama yazdım ben bunu, sütünü şekerini karıştırıp bana bu bana kafa.
1: Bir daha söyle, nasıl yapacaksın? Kafaya nasıl yazdın?
0: Bak, sütü döküyorum. Şekeri döküyorum. Güzel. Kaynatıyorum. Ondan sonra
1: güzel, evet.
0: Üzerine bu nişastayı neye döküyordum?
1: Evet. Emin Bey, sizi görelim. Sen düşünmeye devam et.
4: Şefim şimdi süt.
1: Emin, not nerede? Not, not.
4: Not burada da fazla yazamadım.
1: Bak, bugün 10 bin lirayı bunun yüzünden kaybedersiniz. Aynen. Not nerede?
4: Not burada da şefim.
1: Göster abi, bana gösterme. Kameraya göster. Nota bak, vay be.
2: Emin abi de, Saffet abi de not almadı. Dakika bir, gol bir. Yine kafaları karıştı. Ne olacak bu işin sonu?
4: Benim not almadım ama kafam karışmadı. Çünkü orada ekranda izledim. Yarısını kafaya yazdım. İlk şeyleri üst tarafa yazdım. Alt tarafın notunu almadım. Onda zaten beynimdeydi. Hepsi tamamdı yani.
1: Sizin efendim notunuz?
5: Şefim, ben notumu aldım.
1: Görelim. Aldığımızı görelim.
2: Ne aldınız acaba?
5: Ne alacağım? Vişne
1: ya göster,
5: alacağım.
1: Niye korkuyorsun?
2: Bakayım.
1: Ten, süt, şeker, blender, vişne, yumurta, nişasta, vanilya, karıştır, üzeri bademli muhallebi için ayrı soso ekle. Şefim.
2: Soso ekke. Soso ekke. Pardon.
5: Ya. Ben kısa kısa yazıyorum. Hem bir anda anlamıyorum.
1: En güzel notu alan nerede ne yapacağını yazmış.
2: Evet. Not. Ayrı ayrı yazdım. Şey, benimki biraz karışıktır ama hepsi var.
5: Şefim. Peki. Dedim mi bu beğenlik diye?
1: Şefim. Bir dakika bekleyelim. Bugün 10 bin liranın sahibi ya. İçin 0-0 yardım.
0: Benim içime sıkıntı gidiyor yine.
2: Sıfır ne?
1: 30 dakika süre başlamıştır.
5: Bugün ben Kaybedenler Kulübü'nden kurtuluyorum. Rafet Şef, Kaybedenler Kulübü, Kaybedenler Kulübü dedikçe böyle içim sızlıyordu. Kazanacağım, bendeyim.
1: Habibe.
2: Efendim şefim.
1: 30 puandasın.
2: Evet.
1: Emin 31 puandasın. Saffet abi 36 puandasın. Ayten Hanım 5 puan var aranızda. Sen de 41 puandasın.
5: Farkındayım şefim.
1: 5 puan var aranızda Ayten Bey.
5: Zaten şefim beni tek heyecan yapan, stres yapan Saffet Bey.
1: Niye stres yapıyorsun?

0: Korkmuş.
1: Korku değil o, rakip. Rakipten çekinirsin tabii çünkü sana çok yakın. Sen o duyguları bilmezsin çünkü yakın değilse.
0: Ya aramızda dağlar yok. 10 puan var, 11 puan var aramızda. Dağlar yok.
2: Ayten abla şu anda liderliğin tadını çıkarsın. Günün sonunda 10 puanı alacağım ve lider ben olacağım.
1: Habibenin lider olması imkansız. O sonunculuğun tadını çıkarsın.
3: Yalnız şu an sen dördüncüsün. Ayten birinci.
0: Ama şefim
3: her an her şey olabilir.
0: Evet 11 puan yani çok takılmaması gerekiyor. Niye bu kadar korktu ki anlamadım.
1: Takılmadım ki takılan sensin.
3: Habibe.
0: Efendim şefim.
3: Ayten'in liderliğini hak etmediğini düşünüyormuşsun.
2: Ayten ablacığım senin liderliği hak etmediğin buradan belli. Daha hamuru açamıyorsun.
3: Demiş ki sana. Hak etmiyor demiş.
0: Onu da bugün göreceğiz.
1: Hadi bakalım.
0: Evet.
1: Hadi bakalım evet. Habibeciğim.
0: Hadi bakalım.
1: Habibe. Röportajda geliyorsun, arkadan bol keseden sallıyorsun, sallıyorsun. Yüzüme söyle cesaretin varsa. Salla gitsin, Ayten'e salla gitsin.
0: Vallahi kimi salladın? Nereden ne yaparsan. Gördük, Ayten abla gördük. Salladın.
1: Bugün yoruma. Ne yaptın, herkes 10 verecek misin?
0: Salladın, evet herkese bugün süper. Benden 10
1: hadi,
0: puan.
1: Hadi bugün de aynısını yap.
0: Ya benim değil mi? İster veririm,
1: bana
0: ister
1: uyar.
0: Vermem ya.
2: Ayten ablanın o kadar çok derdi olmuşum ki. Yani kişi kendinden bilir işi devamlı bana sallıyor. Ben ona sallıyormuşum gibi yapıyor ama izleyince kendisi de görecek. Eli devamlı benim üstümde.
1: Keşke tek derdim Habibe olsa. Aa, ne kadar basit bir dert.
3: Sen dün herkese gerçekten niye 5 puan verdin ya?
0: Şefim.
3: Ben de şaşırdım ha.
0: Bir gün önce inanılmaz derecede yemekler kötülendi falan böyle. Benim çok moralim bozuldu. Dedim ki yani niye bu kadar nimeti kötülediniz ki?
1: Bugün senin moralin
0: bütün
1: bozuldu.
0: Emeğe ben nimeti...
1: Ama nimeti kimse kötülemiyordu dördümüzde. Seyirciye oynama lütfen. Şimdi bizi bıraktın şimdi seyirciye oynuyorsun.
0: Seyirciye oynayan kim burada acaba? Vallahi Ayten ablacığım yine boş konuşuyorsun ama seyirci her şeyin farkında. Kim oynuyor, kim oynamıyor gayet iyi izleyip görüyorlar.
1: Seyirci tabii ki her şeyin farkında. Yeri geliyor ben de seyirci oluyorum. Ben de her şeyi fark ediyorum. Kim oynuyor, kim oynamıyor. Habibeciğim seyirciden kaçmaz, kaçmaz.
3: Sen dün millete niye 5 puan verdin?
0: Şefim ben dün millete niye verdim yine söylüyorum şefim. Herkese emeğinden kaynaklı.
1: Fikir yok şefim. Şefim fikir yok.
0: Şefim bir şey söyleyeceğim.
1: Yorum yapamadım.
0: En başından beri söylüyorum.
1: Şefim bir de nasıl biliyor musunuz?
0: Bak biri konuşurken böyle. Birinin lafını kesmek tamamen saygısızlıktır. Önce saygı nedir bunu bir öğrenelim.
1: Ben lütfen. De öğreneceksem yandık.
0: Aa lütfen. Şefim bana bir şey soruyor ben cevaplayacağım sen oradan.
1: Sen bak şimdi. Fikirsiz olan, yani bir fikir yok, yorum yapamayacağım. Rafet Bey üstüme gelecek, şefim üstüne gelecek diye
0: pardon.
1: Korkudan. Beş.
0: Aa.
1: Bir de var cici kız oynamaz mı?
3: Nerede?
1: Cici kız oynadı, fark etmedin mi?
0: Şefim,
1: ben bugün herkese 5 vereceğim. Herkese iyi vereceğim.
3: Rafet Bey, yarıyor.
0: Yaptı bizi hep yaptı.
1: Allah.
4: Benim tencerenin yanına bir kim koydu o şey kağıdı ya? O kağıt oradan tutuştu yandı böyle birisi bir blöf yaptı ama kim yaptı bilmiyorum.
3: Siz birbirinize ne alıp veremediniz var ya?
1: Ben benim hiç işim olmaz.
3: Figen mi olmasını isterdin burada yoksa Ayten ablam? Doğru söyleme hanım.
0: Ben ikisini de istemiyorum.
1: Hiç kimse yenebileceği rakip istiyor. Yani sözümü geçireceğim, susacak. Güçlü, kendisinden güçlü istemiyor şefim.
5: Habibe, fikir yok derken ne kastediyor sana? Çok ağır bir kelime biliyor musun? Fikir yok.
0: Fikir yok derken?
5: Fikir ne? Kimde yok? Kim
0: ya ben başından beri diyorum ki, Ayten ablayı gördüğümden beri. Kişi kendinden bilir işi. Her şeyi sallıyor, direkt sallıyor. Kendi neyse onu bana yansıtmaya çalışıyor.
5: Ne alakası? Böyle bir cevap mı geldi?
1: Ya öyle
0: bir cevap var. Çünkü fikir ne ya fikir? Fikir ne demek yani? Ne demek istiyorsun sen
5: yani,
0: şimdi?
5: Yani sana çok yorum ağır bir kelime bence. Fikri olmayanlarda.
1: Hayır, yorum yapamıyorsun.
0: Niye ben ne yapıyorum oraya geçince?
1: Beş.
0: Ha sadece geçip beş diyorum.
1: Beş.
0: Şey siz yakın gözlüğünüzü takmayı unuttunuz. Kulaklarınızı ağır işitiyor. Duymuyor.
1: Kaç defa dedim bana buradan gelme diye.
3: Sana yaşlı mı demek istiyor?
1: Aman şefim kurban olayım bunu.
3: Sen ne yapıyorsun bu arada?
1: Dövmeye çalışıyorum.
3: İyi de böyle dokunursan o dövülmez ki.
1: Blender'dan geçireyim mi şefim?
3: Bilmem.
1: Geçireyim ya şefim.
3: Dövmemişsin ki şey zaten var. Sen bunu duruyor bademler.
1: Ben nazik kadının vurulmuyor.
3: Blender'da un olur bu. Sana söyleyeyim. Ağzıma badem tadı gelmez.
6: Şimdi bunu işlerse döküyor musun şefim? İşlerse bunu işlerse.
3: Bademleri ne yaptın?
6: Kıydım şefim, kıydım.
3: Kıydın mı?
6: He.
3: Bademleri kavurman lazımdı.
2: Aa!
6: Kavurmam lazım bu da.
2: Strateji.
6: Kavurdum ben biraz.
3: Nerede kavurdun?
6: Bunu işte şimdi kavrulacak şefim. Kurban olayım.
3: Ya.
6: Beni bugünlük idare etmek başka bir şey. Ben bugünlük beni...
3: İyi tamam bir şey
6: demeyin. Allah'ını seviyorsan şunu...
3: Bari şunu kavur da işe yarasın.
6: Ha, onu tamam onu kavurayım, onu kavurayım.
3: Bunu çekeceğim, buna dökeceğim.
6: Bunu çekeceğim, bunu...
3: Onu da soğuk suyla açacaksın.
6: Soğuk su açacağım mı?
3: Ha, açacağım, sulandırıp buna dökeceğim.
6: Ha.
2: Safet abi bilgisiz ama yine bunu taktiğe dönüştürüyor. Aa ben kavurmamıştım, oradan tabağını bulmaya çalışacak.
6: Ben bilgilerimin çoğunu... Satıyorum yani ona buna. Ben bilgisiz derken benim bademleri kavurdum. Hani fazla da kavurmak istemedim yanar diyerekten ama biraz az kavurmuşum.
3: Süt kesiliyor mu acaba?
2: Ne yapıyor mu şefim?
3: Kesiliyor mu acaba?
2: Neden kesilsin şefim? Kesilmiyor. Yani ben muhallebimin kesildiğini görmedim, fark etmedim ama şefim diyorsa doğrudur. Ben onu toparlarım zaten.
1: Ha benim muhallebim kesildi. Kesilen muhallebi asla kurtulmaz.
3: Sen ne yapıyorsun?
5: Bunu da çekmedik mi diye.
3: Ya sen ne kadar pasaklısın ya.
5: Ney var
3: şimdi? Dün 5 puan verdin beni pişman etme. Temizle oraları.
5: Tamam.
1: İki tabağı arkaya koyayım.
5: Temizleyeceğim şefim.
3: Dün havalara girdin. 5'i aldın. Yok ordinaryusum, yok profesörüm, yok dünya starıyım.
5: Aynen şefim öyle.
3: Abi dün
5: hamur açtın.
3: Ne starıyım dedin?
5: Dünya starı.
3: Dünya starı. Hamur açtın. Profesörüm dedi.
5: Evet şefim.
3: Ordinaryusunu onlara öğreteceğim diyorsun. Vizyonsuz mu dedi şimdi sen bu adamlara? Bu insanlara?
6: Hiç vizyon yok bunlarda şefim.
2: Kendinin ne vizyonu varmış? Bir de bir anlatır mı?
6: Anlatıyorum vizyonumu. Bak
2: anlat
6: mesela
2: dedi.
6: Şuradan şöyle bil. 5 puanı star ne yaptı? Kendisi buldu. 5 puan verdi.
3: Nedir abi bu konu ne? Bunu anlat.
1: Vizyonu unuttunuz şefim.
3: Vizyon?
1: Tabii
5: vizyon
1: yok.
5: Vizyon neydi? Pardon dün size söylemiştim.
1: Siz dediniz ya ben vizyon sahibiyim.
5: Evet.
1: Biz de size nasıl sorduk Emin Bey vizyon ne demekti?
5: Ben de dedim şefim dünya görüşü dedim. Öyleymiş zaten çeşitli.
1: Evet.
5: Yani bu aynı
1: yok,
5: şey.
1: Yok ben onu demedim. Vizyon
5: yok,
1: sahibi
5: bir dakika,
1: aynı zamanda.
5: Vizyonu da ben öyle anlattım. Neydi mesela? Vizyon demek açılımı her şeye girebilmek bir laf yani bizim Türkçe
1: ya,
5: Türkçe
1: Emin
5: gibi.
1: Emin Bey ben
5: mesela,
1: şefim dedi ya size.
5: Şu an boş konuşuyor.
1: Şöyle,
5: bu da bir
1: ben
5: vizyon.
1: Ben de hatırlattım. Vizyon sahibi aynı zamanda şefim dedim.
5: Ha, evet.
1: Ben size laf sökmedim. Ben şefime hatırlattım.
5: Çok soktum
1: şefim
5: demiyorum
1: ne
5: zaten.
1: Dedim? Vizyon sahibi aynı zamanda arkadaş dedim. Kötü bir şey dedim mi?
3: Yok,
1: ay şefim ne desem kötü algılıyorlar. Ben
3: yok,
1: artık sıkılıyordum şefim.
5: Sana bir şey
1: demedim.
5: Vizyon
1: ben kötü bir miyim şefim?
3: Yok değilsin.
1: Ben gerçekleri söylüyorum.
3: Hiçbiriniz kötü değilsiniz.
1: Evet. Sağ ol şefim.
3: Hepiniz çok eğlencelisiniz. Bademlerin yarısı çöpe gitti.
5: Niye şefim? Ha şuradakiler mi?
3: Oğlum bunları ben mi topluyorum?
5: Topluyorum,
3: bak,
5: topluyorum
3: bak,
5: şefim.
3: Burada,
5: topluyorum.
3: Burada bademler var.
5: Tamam şefim topluyorum.
3: Sen her şeyi çöpe mi atıyorsun? Yok. Bulaşığını kaldır.
2: Emin Bey'in yemekle hiç alakası yok. O anca konuşsun. Dün yemeği güzel olduğu için böyle havalara girdi ama bugün göreceğiz zaten.
5: Habibe Hanım bana boşuna laf söylemesin. Ya konuşmak için konuşuyor. Allah'ım yarabbim Habibe'den yıldım ya. Bir de bana böyle... Hani beni böyle delirtecek bir şey söyle. Hiç sıfırsın. Habibe yapma.
3: Ne yaptın?
2: Ne yaptım şefim?
1: Ne yaptın biliyor musun?
2: Şefim ne yaptım?
1: Bak, şefim moralini bozdu gene.
2: Şefim ne yaptım? İçine atıyoruz yazmışım buraya.
1: Ne yapmış şefim?
2: O da benden gördüğü için yazmış.
3: Sana dedim ki sana. Sonra kızıyorsun. Sana ben dedim ki bu ne abi? Sana şurada az önce bir şey dedim. Bunu neyle açacaktın? Bunu neyle açacaktın? Suyla açacaktın.
6: Suyla açacaktın.
3: Sen de dedin ki ha evet doğru ben de aynısını yapayım dedin. Ne yaptınız? O ne yaparsa sen de bu set ondan kopya çektin.
2: O benden çekti şefim bah. De ne yaptın?
3: İlk önce o boşalttı sonra sen boşalttın. Nişasta gitti yani içinde.
2: Evet şefim gitti.
6: Ya hamle böyle.
3: Topak topak içerisinde ağzıma nişasta gelmez.
2: Şefim bakın.
3: Hanımlar, beyler. Evde muhallebi yaparken veya ne yaparsanız yapın, nişastayı bir yemeğin içerisine katmak istiyorsanız, entegre etmek istiyorsanız soğuk suyla açıp sonra yedirmeniz lazım. Yeah, yoksa doğru. Burası da burası gibi un
6: doğru,
3: gelir.
6: Doğru.
2: Nişastayı çözmemiş olabilirim ama topak topak olmadı yani. Ben görüyorum olmadı.
1: Habibe, senin muhallebin mümkün değil olmaz. Gene kaldın.
3: Şefim, nerede bademi?
2: Şefim şimdi atacağım.
3: Bademi nerede? Ya. Bademi. Bademi sütle kaynatacaktın.
2: Sütle mi?
3: Evet. Kavurmadın bunu. Kavuracaktın sütle. Bak burası doğru yaptı onu. Da. Al. Senin nişasta burada.
6: O ezeceğim, ezeceğim şefim, ezeceğim. Şimdi ezeceğim ben karıştırdım.
1: Şefim ne yapmışlardı kontrol edeyim.
6: Tamam şefim.
3: Blender da çek.
6: Ha. Şefim şey.
1: Bir atmış.
6: Oh. Ya bunun ucu ya ucu. Bir dakika Habibe çekilir misin bu tarafa şey ya, ya Ayten Allah Allah.
2: Ya meraklı Melahat ya geldi. Sen bundan sonra karışırken Melahat demeyi unutma.
3: Ya şunu diyorum kavursan da içine atsan.
6: Şunun ucunu nerede bulabilirim şefim?
3: Gel burada aha.
6: Nerede?
3: Aha burada gel. Gel cebimde. Nişasta olmayacak onda nişasta at. Altını aç da altı kapalı bunu.
6: Altı kapalı ben yanmasın.
3: Aç senin altını.
6: Açayım tamam açayım açtım.
3: Aç.
6: Açayım.
3: Kaynat. Muhallebi gibi olacak.
2: Saffet abi o kadar çok panik ki gerçekten beni artık strese sokuyor ya. Keşke yanımda olmasaydı.
6: Allah abi ben niye strese sokuyormuşum ki? Benim yapım bu yani ya. Ben yerinde duramayan bir insanım ben yani. Ben öyle çalışıyorum. Öyle kendimi hipnoz ediyorum.
3: Of of ay bu ne?
2: Şefim şey attım badem attım.
3: Tamam.
2: Topaklanmadı.
3: Bu topak içi kesik.
2: Hayır kesik değil kesinlikle.
3: Ya bana şimdi hikaye anlatma kardeşim.
2: Şefim,
3: kesik
2: badem...
3: diyorum çekil.
2: Bademe attığım için.
3: Şimdi bu kesik değil mi? Bak kesik kesik.
2: Şefim.
3: Bunu kurtar. Nasıl süre kurtar? Akıyor 10 bin lira gider. Yazık günah olur. Bademi nerede? Kavrulmadı bunun bademi.
1: Kavruluyor şefim.
3: Ekmek oldu bu ekmek muhallebi değil.
1: Muhallebi var şefim bak.
3: Ya bana anlatma burada çırpma şefim, teli var yakala.
1: Düzelteceğim. Ah harcısınız tamam şefim işte bu.
3: Son 15 dakika.

0: Ya hanımlar, hadi erkekler anlarım. Siz Şefim evde ya. Normalde muhallebi yapmıyorsunuz.
1: Ya, yapıyorum, vallahi yapıyorum ya.
0: Sen de hep yapıyorum,
2: yapıyorum. Her şeyi yapıyor. Şefim her şeyi yapıyor.
0: Evet, her şeyi
1: yapıyor. Ya en azından yapmıyorum da bilmiyorum demiyorum yani. Yapıyorum
2: ama yapıyorum. Çok sık yapmam.
3: Nişastayı bırak atacaktı değil mi şefim?
0: O vanilya, nişasta değil.
3: Vanilya, pardon.
0: Evet. O bademler de kavrulması lazım.
3: Onları da kavuracağız, tamam.
0: Kesin de o süt hızlı. Kurtar.
3: Kurtarıyoruz şefim. Bunu kurtar. Sulu bir şekilde vereceğim.
0: Sulu bir şekilde kat, hızlı bir şekilde karıştır.
1: Emin Bey, o muhallebiyi asla kurtaramaz. Bugün havası söndü.
2: Emin dün şeften iyi puan alınca birden havaya girdi. Ama bugün Emin Bey.
4: Oldu mu şefim bunu kıvamın? Bak. Ne olursun bana bir yardım et bugün ya.
0: Ya yardım bir ediyorum yardım tamam yok. Abi 10 numara olmuş işte.
4: Kapatayım altını.
0: Abi olmamış bu.
4: Ha o, tamam onu da ezeyim.
0: Çek blender'dan.
4: Blender'ı... Evet,
1: blender'ımı geri aldın.
0: Al bak gel buraya. Al. Daha ne yapayım sen al. Süz bununla bir tane cam kaba aktar.
4: Tamam hemen kapatayım bak, altını.
0: He kapat he.
3: Saffet abi senden olmaz ya. Rica ediyorum otur bir sandalye. Hatta sandalyeni ben getireyim. Otur orada dinlen güzelce. Bizi seyret. Beni seyret daha doğrusu starı.
0: Son 10 dakika. O oldu artık. Başı döndü. Muhallebilikten çıktı bu patiseriye döndü.
2: Oo şefim yardım etmeyecektiniz. Bütün
0: ama bak bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sana da yardım
2: ettiniz
0: yaptım.
2: Ettiniz de canım.
0: Etmedin mi?
2: Aa ettiniz.
0: Hatam vardı, kurtardık.
2: Kurtardınız da sürekli.
0: Hiçbirinize dedim ama hepiniz.
2: 2, 3, 4.
0: Vallahi hepinize yardım ediyorum.
2: Evet, ettiniz, etmediniz demiyorum. Zaman... Hakikaten sağlam ettiniz hepimize.
0: Ya alt üstü bir tane muhallebi yapacaksınız.
2: Evet.
0: Saffet!
4: Şefim!
0: Vallahi ne abi. Yapıyorsun ya? Tamam çok güzel. Evet kurtardı. Abi en güzel renk seninki oldu ha.
4: Şefim sağ ol, teşekkür
0: ederim. Çabuk hızlı. Elimle bak. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyorsun. Sarısını içine kullanıp çırpıyorsun. Kaba dolduruyorsun.
4: Tamam şefim. Hemen yapıyorum. Hemen.
5: Şefim ben tam hani son günüm zaten bugün. Bir de yanıma geliyorsun. Beni hepten böyle titreşime sokuyorsun. Heyecanlandırıyorsun. Ondan sonra elim ayağım birbirine karışıyor. Yapacağım işi de unutuyorum. Yani bunda biraz evet trafik karışıyor ama yapacak bir şey de olsun şefimdir benim ya.
3: Saffet koptu ara. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Allah'ım ya ne yapacağını şaşırıyor. Şefim de dur şöyle yapacağım deyince kafa yerine geliyor. O anda bıraksın şefim. Yani bir gönderme yapacağım da olmaz benden yaşlı.
2: Şefim, Tabi Bey yaktı galiba bademlere.
1: Hayır.
0: Yok.
1: Hayır kavurdu şefim ya. Kavurmak demek ne değil demek mi? Ya?
0: Yok bu yanma değil. Bu artık...
1: Ya durun laf söyleyecek
0: tam
1: ya.
0: Tam böyle güzel sarı mis, hafif kavrulmuş.
1: Mis kokuyor.
0: Sizin bademler nerede?
2: Attım içine.
0: Artık bu muhallebilikten çıktı başka bir şey oluyor. Bak zamanım varken artık...
2: Aldım şefim aldım.
3: Şefim kaynadığı zaman bırakacağız değil mi? Şu
0: an kaynadı abi şefim, kesildi bu ya.
2: Şefim ben servis tabağıma ekleyeyim mi?
0: He evet evet
2: tamam.
0: Evet.
2: Tamam.
0: Evet. Son 5 dakika.
1: Şefim bir şey soracağım. Kavurduklarımızın içine ek... Badem
0: artık bana
1: içine...
0: sormayın.
2: Ay yeter.
0: Sona geldik artık.
3: Oy, abi benim bir kere yemekle ve tatlıyla hiç alakası yok. Her şeyi biliyorum diyor. Bir soruyorsun. Aa şöyle miydi? Yok ya çok şefim. Hayır öyle değil şefim. Böyle bu kadar ya. Başka bir şey yok.
0: 10 bin lirayı alırsan ne yapacaksın?
1: Borçlarımız var bir miktar. Daha önce de söylemiştim. Onları vereceğim. Ufak bir miktarını çocuklarıma kullanacağım. Onları sevindireceğim, mutlu edeceğim. Çünkü hak ettim ve kazandığım bir parayla onlara böyle güzel şeyler yapmak istiyorum. Evet. Bugün inşallah 10 bin lirayı ben alacağım. Evlatlarımı mutlu edeceğim. Borçlarımı ödeyeceğim. Birinci ben olacağım.
0: Sen ne yapacaksın 10 bin lirayı alırsan?
2: Şefim bir miktarını kızıma... Eğitimine, kızımın eğitimine üniversite okuyor, bilgisayar mühendisliği. Tamam. Bir miktarını oğluma mimarlık fakültesi, mimarlık okuyor. Şefim, kendimi de sevindireceğim. Astrolojiye devam, bir iki kıyafet alırım. Şöyle cıvıl cıvıl.
0: Evet, kokoşlu seviyorsun.
2: Seviyorum şefim. Evet,
0: ama giyimine gerçekten
2: kokoşlu
0: takdir ediyorum.
2: Kokoşlu takmayı, takmayı falan.
0: Özellikle teşekkür şu ederim. Kuş tüyünün bir anlamı falan var mı? Buraya...
2: Tesadüf denk geldi aslında kıyafetim
0: ama
2: aslında.
0: Senin daha önceki programlarında hep evet, tanıyorum. Seviyorum. Hep böyle kuş tüyü takıyorsun.
2: Haklısınız. Şefim çok teşekkür ederim. Rica çok dikkatlisiniz. Ederim. Bugün 10 bin lirayı ben alacağım. Kendime güveniyorum. bilmeyenler alırsa ki bu Habibe, üzülürüm.
0: Safi.
5: Şefim.
0: Allah'ım şu güzelliğe bir bakar mısın?
5: Ya Allah'ım ya.
0: Bak en güzel renk seninkiyle Emin'inki oldu.
5: Kalbim küt küt atıyor ya.
0: Kalbin küt küt atıyor mu? Aman dikkat et. Gözün için. Baylıp baylıp et beni burada uğraştırma. Nerede bunun fıstığını kavurmamışsın hani?
5: Fıstığı kavurdum.
0: Bu kavurma.
5: Şefim kavurdum.
0: Kavurmadın abi. Kavurmamış bu. Git kavur bunu.
5: Ya Allah tam biraz daha
0: ya kavurma. Bak kavrulmuş fıstık sen ne yapıyorsun?
1: Şefim üzerine yapacağımı
0: biraz... Bak kavurma
1: biraz...
0: burada. At baba kavur.
5: Tamam şefim kavurdum. Neyse tam biraz daha kavurayım şefim.
0: Evet.
5: Tamam.
0: Sunumda hemen. Arkadaşlar bir tane istiyorum. Bir tane sunum için istiyorum. Ama üçü de aynı lezzette, aynı görüntüde istiyorum. Safet.
5: Efendim şefim.
0: 10 bin lira alırsan ne öreceğim? Bir koy bırak. Bırak kavrusun orada. Gel yanım, bak bir şey yapmıyorum. Yanıma gel, yanıma gel.
5: Evet.
0: 5 numaralı kameraya bir seslen bakayım. 10 bin liraya alırsan kaset mi çıkartacaksın kendine? Öyle bir hedefin mi var? Öyle demiş.
2: Vay hedefler büyük valla.
5: Şefim ben ne desem ya? Şimdi hangisini söyleyin ki? Beni
0: hangisini söyleyin? Söyle bir.
5: Benim ufaklık oğlum Mahmut askere gidecek.
0: Askere?
5: He. 10 gün sonra o gidiyor.
0: 10 gün sonra askere gidecek. Vay asker babası.
2: Aa çok güzel.
1: Hayırlı tezkereler şimdiden.
2: Allah kavuştursun.
5: Ya, yani işte var 10 bin lira hani yalan yok şu pandemide ilaç gibi gelecek.
0: Çalışıyorsun normalde çalışmıyor.
5: Çalışıyoruz ama aldığımız hani bir maaşımızı alıyoruz az buçuk çok şükür. Biz taksit ödüyoruz zaten 1,5 liraya. O bizi biraz şey yapıyor.
0: Ne taksit ödüyorsun?
5: Ya bir şey almıştık.
0: Ne aldın?
5: Ya bir ev almıştık onu taksit ediyoruz.
0: Yani. Niye? Niye tekne almış da söyleyememiş gibi bir havam var ya?
5: Yani yok hani şimdi hani ne bileyim şefim ben sevmiyorum böyle hani yok şunu
0: aldım. Acıtasyonu sevmiyorum.
5: Aynen sevmiyorum ya. Bak hani senin hatırına için bunu söyledim ama ona şimdi kızar da kızacak şimdi.
0: Niye kızsın canım ne var asker babası aslanlar gibi adamsın ya. Tekne de sana yakışır ha. Tekne de bir şöyle göbek atacak mısın?
5: Ya inşallah.
0: Bir hayalini kursun.
5: Ya sen beni götür şöyle bir teknede.
0: Nereye götüreyim söyle söz. İstediğin yere götüreceğim seni.
5: Vallahi mi ya?
0: Tamam söz. Nereye istiyorsun?
5: Ya şefim seni Allah nereden çıkardı benim karşıma ya?
0: Toprağım söyle sen nereye gitmek
5: istiyorsun? Ya nereye? Sen beni sahil dengede şöyle bir açılan adalara doğru.
0: Bir tane de şamyel getireyim sana.
5: Niye? Ha yüzmek için mi? Ha ben geçen suyun yüzünde üstünde yürüyebiliyorum böyle. 100

0: Mesela bilmesem de.
1: Konya'da deniz mi var ya?
0: Derede gidiyorduk ya, arasabiz gidiyorduk.
1: Nerede?
0: Ya, derede.
2: Vallahi şefim bilmiyorum ben. Tekneyle hani nereye götüreceğim bir söz verdin. Nereye gittiğini gösterin. Ya da şöyle denize bir açılalım. Ege, Akdeniz, Heybeli Adalar. Ya şöyle bir gidelim, gezelim. Şöyle bir gün bir tur yapsam o yeter bana ya.
1: Bir de dün bana dedin ki şefim 10 bin liraya kazanırsam bir single falan yapmak istiyorum. Dans single yapmak istiyorum.
3: Ya dedim. Sen ne diyorsun sen?
1: Ver coşku yok.
3: Ama dur şunları mı koyayım ya?
1: Tamam bir dakika sen geç bunu ben bakıyorum.
3: Vallahi
1: tamam.
3: Mı?
1: Ver.
3: Hadi.
1: Ver bizi.

0: Vallahi neşemiz yerine geldi. Öpüyorum Emin'ciğim.
1: Sağ olun şefim.
0: Saffet abicim.
1: Şefim senin için.
2: Bakın kardeşim, ben hani dans etmezsem, hareket yapmasam, koşmazsam ben böyle hani kendime gelemiyorum. Ondan bak, koştuktan sonra, dans ettikten sonra, ondan sonra ben deşarj oluyorum. Ondan sonra kendime geliyorum.
1: Rafet Şef sonradan gir dedi. Ben moda girmemiştim. Moda girsem onun dansı siz şu anda dünya izleyecekti. Bu yayınlandıktan sonra inanır mısın? En ünlü yani mesela diyeyim 50 Cent'le bana teklif gelecekti. Gelsin benim klibimde oynasın gibisinden. Sonra girdiğim için tam moda giriyordum, zaten bitti. Tam moda giremedim oradan.
0: Geri sayıyorum. Son.
2: Şimdi dur bir dakika.
0: Son 10 saniye.
2: Allah.
0: Saffet tamam, yap, saymayacağım geri.
2: Hem oynatıyorsun hem de sayayım diyorsun ya.
0: Tamam tamam, benim için öyle de geri saymıyorum. Hepsinin fıstığını koy, fındığını koy, bademini koy.
3: Ama şefim ekip olarak iyiyiz değil mi bugün? Ben bitirdik zamanında.
0: Hiç unutamayacağım bu dörtlü, zaten daha önce de yarışmıştınız. Kaybedenler kulübüydü bu hafta. Kaybedenler kulübünde ilk ekip, gerçekten muhteşemsiniz. Zaten bizim derdimiz burada eğlenmek. Hem eğlendik hem danslarla, özellikle Emin ve Saffet abiyle. Keyifli bir 5 gün geçirdik. Özellikle hepinize çok teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Bakalım az sonra 10 bin liranın sahibi. Saffet hadi artık, gözünü seveyim.
2: Şefim güzel olsun ya. Hani
0: güzel, orada, hepsi güzel. Tamam.
2: Bizim orada bir laf var ya.
0: Artık kaldırın.
2: Tavuğum güzel olsun da yumurtlamazsa yumurtlamasın diye. Güzel olsun.
0: Ne olsun?
2: Tavuğum güzel olsun da
0: yumurtlamazsın. Ya bana söyle, şuraya gel yanıma.
2: Tamam
0: gel.
2: Dur bir dakika.
0: Gel. Tadıma gel, yanıma gel, yanıma.
2: Ha yanına gel.
0: Şu cümleyi bir de, bizim orada böyle bir cümle.
2: Var.
3: Güzelmişim, hoşuma gitti.
2: Bizim orada hani mesela derler ki.
0: Bizim orası neresi?
2: Ya Konya, Karaman'da. Sen de Ereğlisin.
0: Tamam.
2: Allah Allah.
0: Ne diyorlar bizim orada?
2: Tavuğum güzel olsun da.
0: Tavuk değil, tavuk.
2: Ya tavuk, tavuk. Allah'ım beni hecer ettirecek şimdi ya.
0: Tamam hadi söyle.
2: Tavuğum güzel olsun da yumurtlamazsa yumurtlamasın. Bu ne demek?
3: Önemli olan görüntü demek.
1: Tavuğum güzel olsun da yumurtlamazsa yumurtlamasın. Öyle denir
0: abi
1: yani.
0: Abi yumurtlamadıktan sonra tavuğun bir anlamı var mı?
4: Yani yemeğim lezzetli ama görüntüsü güzel. Ha,
3: aynen ona geliyor şefim.
2: Ya bunun altında lezzet bir sürü mana var.
0: Ama senin yanında duradığına senin gibi oldum, ben ne bileyim ya.

0: Bak benim gibi kapanış yap. Kapanış et. Tadıma geçeceğiz. Evet. Yap bakayım hadi. Ya. Sen de dur. Bir dakika dur.
1: Sen bir tekrar ha.
0: Bir dakika dur. Şurada dur. Ben şimdi Saffet'im, senin yerindeyim.
1: Evet.
0: Ben diyeceksin ki şimdi tadım zamanı, keşkül yaptık. Bakalım kim nasıl güzel yapmış. Bir dakika ben yerime geçeyim.
1: Tamam.
0: Benim gibi al eline kartı da.
1: Evet kartımı da alayım. Evet şimdi bir de böyle yapıyorlar ya.
0: Evet
1: şöyle.
0: Ben de şöyle durayım şöyle. Evet.
1: Evet sayın seyirciler şimdi çilekli teşkül zamanı. Tadım zamanı.